Got the

was my father.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
3: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayla Üçkuyu, Sezin Üçkuyu ve Yavuz Üçkuyu'ya teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.

Günaydın. Bu sabah sabahla deneysel cello ikilisi Çekyalı Tarafuki ile başladık ve onlardan tango dinledik. Şimdi Angel Salazar'a kulak vereceğiz. O da Fas'taki bir şehre gönderme yapan Chauvin diyecek. Ardından Tofik Faruk'a kulak vereceğiz. Will Invisible dinleyeceğiz. Sabahlık devam ediyor.

Sırada Fransız besteci Mathias Duplessis var ve ondan The Road to East dinleyeceğiz. Ardından da yine aynı ekibe, bu sefer Paulinda dinleyerek kulak vereceğiz ve yavaş yavaş da ilk bölümü böyle kapatacağız.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo. Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.
2: Cuma günleri 11'de Apaçık Radyo'da.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Vincent Peyrani ile başladık ikinci bölüme. Emil Parisien eşlik ediyordu ona. The Crave dinledik. Bu Fransız caz sahnesinin yaratıcı ikilisinden. Ve şimdi Ali Farka Touré ve Toumani Diabate'ye kulak vereceğiz. Monsölemer de Niafunke radyonuzda olacak. Ardından No Blues grubuna kulak vereceğiz. Hollandalı Arap bir topluluk malum No Blues ve onlardan The Clock radyonuzda.

Sırada Hammesyen var ve Cezayirli bu ekipten To Confiance dinleyeceğiz.

Bulgar akordiyoncu Evelina Petrova var sırada. Ermeni sinemacı Sergei Parajanova ithafen yaptığı To Parajanov dinliyoruz.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Andres Linetski ve Ernesto Romeo ile kapatıyoruz. Arjantinli iki müzisyenden Destino dinleyerek. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkul.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayla Üçkuyu, Sezin Üçkuyu ve Yavuz Üçkuyu'ya teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Harici bellek.
2: Şarkılarla dünya tarihi.

0: Merhaba kainat. Bugün 25 Mayıs Pazartesi. Yıl 2026, ay 5, gün 145, Hızır 20.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 8, 1442 Rumi, Mayıs 12.
0: Günün sözü: beni yıkamayan her şey beni güçlendirir. Friedrich Nietzsche.
1: Günün tarihi: 26 yıl önce bugün, 25 Mayıs 2000'de, İsrail 1978'den beri işgali altında bulundurduğu Lübnan'dan çıktı. Bugün Lübnan halkı tarafından Kurtuluş Günü olarak kutlanır.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı açıldı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, herkese günaydın derken resmi tatillerde aslında Açık Gazete programını yapmıyor ve yerine sunuştan sonra müzik seçmeleri yayınlıyorduk ama son 3-4 gündür gündeme gelen, hatta gündemin baş köşesine yerleşen, tarihi diyebileceğimiz önemdeki gelişmeler karşısında Açık Gazete'yi tatilden çıkarıp, daha doğrusu tatile sokmaktan bir süre için vazgeçip yayına sokmaya karar verdik. Köşelerimiz yok ama konuklarımız olacak. İki diyeceğimiz önemdeki gelişmeler karşısında Açık Gazete'yi tatilden çıkarıp, daha doğrusu tatile sokmaktan bir süre için vazgeçip yayına sokmaya karar verdik. Köşelerimiz yok ama konuklarımız olacak. İki tane çok önemli konu var.

0: demir parmaklıkları kesip camları, çerçeveleri kırarak girilen saldırıları ve 12 katın tamamında boşaltılmasını Cumhuriyet Halk Partisi merkezini gaza boğarak girişilen tarihi bildiri var. Girişilirken Murat Emir'in de açık Cumhuriyet Halk Partisi adına İçişleri Bakanlığı'yla bizzat görüştükten sonra döner dönmez tam ondan gelecek açıklamayı beklerken herkes birdenbire merkezin basılması gaza boğarak girişilen tarihi bir durum vardı. Merkezin boşaltılmasının ardından cam çerçevenin indirilip meclise yürüyüş, onun engellenme çabaları, TOMA üzerine çıkılarak yapılan konuşmalar, tezahürat, meclisin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni merkezi seçilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, bu böyleydi. Onunla ilgili haberleri vermeye çalışacağız. İkincisi de İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kapatılma kararı verilmesi, öğrenci ve akademisyenlerin direnişi, üniversitenin kapatılması, yiyecek ve su içecek alınmasının yasaklanması ve devam eden bir direniş vardı. Ve son dakika haberiyle de 22 Mayıs gecesi faaliyeti izni iptal edilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin dün, hatta bugün, bugünkü tarihle resmi gazetede yayınlanan kararla yeniden açılması ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun el koyduğu Can Holding bünyesinde bulunan ve Eylül 2025'ten beri kayyım tarafından yönetilen üniversitenin kapatılması büyük tepki çekmişti. Öğrenciler de işte biraz önce söylemeye çalıştığımız gibi okul içinde eyleme geçmişti. Ama bu kaldırıldı. Çok beklenmedik bir durumdan bahsediyoruz. Bütün bunları konuşmaya çalışacağız sizinle. Konuklarımız da olacak. Şeyle de ilgili olarak da bu İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kepenk indirilmesi kararı ve hemen arkasından da geriye alınması üzerine 4 gün içinde geriye alınması üzerine de hem öğrencilerle hem de akademisyenlerle konuşma imkanı bulacağımızı ümit ediyoruz saat 9'dan sonra.
1: Evet. İsterseniz duyuralım ama bunları tamamen. Saat 9'da CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bizimle olacak. Bu son yaşananları kendisiyle konuşacağız. 9.30'dan itibaren ise Bilgi Susmuyor platformundan Esila olacak. 3 gündür üniversitede nöbette olan, bu mücadelenin içerisinde olan öğrencilerden bir tanesi Esila. Ve şu anda bu kazanımın elde edilmesinde en büyük pay öğrencilerin direnişinde deniyor zaten. Kendisiyle konuşacağız bu öğrenci mücadelesini ve bundan sonrasını.
0: Evet, şimdi geri dönelim birazcık. Yani biz hafta sonunda bültene de koyduğumuz ve web sitesinde de yer alan çeşitli yazılara yer vermiştik. Neler olup neler bittiği konusunda. İşte mesela Mutlak Butlan denen bu olayda müdahaleler, gazeteci ve yazar Murat Sabuncu T24'te Erdoğan'ı günün en mutlu kişisi yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na sorular sıralamıştı ve sorusunu şu soruyla başlamıştı sorulamaya. Şu anki yargının İktidardan bağımsız hareket ettiğini mi düşünüyor demişti Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu sorunun cevabını bir hayli hafta sonunda görmeye çalıştık olup bitenlerle. Aynı şekilde gene T24'ten gazeteci ve yazar Gökçer Tahincioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Butlan davasıyla tarihinde örneği olmayan bir yol ayrımına geldiğini yazmıştı ve onun gelişmeleri de oldu. Gazeteci Yalçın Doğan da Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı arınma videosuyla, iş onunla başlamıştı zaten, Silivri'ye son iddianameyi de Kılıçdaroğlu'nun imzaladığını yazmıştı. Gazeteci Ertuğrul Özkök de arınma videosundaki konuşmasını Kılıçdaroğlu'nun dünyada sinsilik ve hapislik tarihinde bir baş eser olarak eleştirdiğini eleştirmişti.

0: ve Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha kaybetmeye mahkum olduğunu vurgulamıştı. Gazeteci ve ekonomi yazarı Çiğdem Toker, hesap uzmanı kökenli siyasetçi Kılıçdaroğlu'nun arınma tırnak içinde videosundaki zamanlamanın rastlantı değil hesaplı olduğunu, videonun mahkeme kararını önceden öğrenilmesi üzerine çekildiğinin, bunun açığa çıktığını ve bunun yorumunu da okurlara bıraktığını yazmıştı. Gazeteci yazar Mehmet Y. Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun son seçimde de Erdoğan'ın yolunu açmışken şimdi de bütün avenesi ve olanca pişkinliğiyle yargı darbesinin aparatçıyı olmaya gönüllü olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin karşısına çıkabilmek için yüzüne tükürülmesini de göze almak zorunda kalacağını sandığını yazmıştı gene hafta sonundaki yazılardan. Anayasa hukukçusu, akademisyen ve köşe yazarı Murat Sevinç de Diken'de mutlak butlan kararının ardından gelecek olan Yüksek Seçim Kurulu kararı ile birlikte ülkenin önündeki temel yeni sorunun ülkede çok partili demokratik yaşamın olup olmayacağı sorusu olduğunu önümüze koymuştu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel de mutlak butlan kararının ardından yaptığı açıklamada kararın yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil sandığa ve seçme seçilme hakkına yani temel demokrasiye karşı olduğunu ve butlan kararına karşı sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde kalıp direneceğini açıklamıştı. Sonraki gelişmeleri de biraz önce söylemeye çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu alınan butlan kararının yok hükmünde olduğunu, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil Türkiye'ye, demokrasiye, cumhuriyete de bir darbe olduğunu, anayasal düzeni yok ettiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun arınma çıkışının ardından bu bir 3,5 dakikalık videoda arınma konusu ön plana çıkıyordu. Halk Partisi'nin arınmaya ihtiyacı var diyordu. Onun ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki tüm il başkanlarından Özgür Özel'e de destek deklarasyonu gelmişti ve 81 il başkanı hep birlikte parti hukukuna sahip çıkacağını ilan etmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise farklı kanaatteydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararını savunarak bu kararın ülkede demokrasiye olan güveni pekiştirdiğini ilan etmişti. Uluslararası medya kuruluşları mutlak butlan kararını genel olarak Türkiye'de son büyük darbe olarak onun gerçekleştirildiği şeklinde değerlendirmişti. Onun dışında Bir Gün Gazetesi Haber Merkezi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in parti genel merkezinde yürüttüğü mutlak butlan kararına yönelik toplantıların ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde toplanan halka seslendiğini ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni AKP'nin butlan kollarına yönettiremeyeceğini söylediğini bildirmişti. Gene Gökçer Tahincioğlu da bu tarihi MYK, Merkez Yürütme Kurulu toplantısını CHP'nin ne pahasına olursa olsun genel merkezinin bırakılmamasının kararlaştırıldığını bu toplantıda parti meclisindeki çoğunluğun Kılıçdaroğlu'ndan yana olmadığını, Özel'e destek olacağı değerlendirmesinin yapıldığı ve yeni bir partiye geçilmesinin ise en son ihtimal olarak değerlendirildiğini kaleme almıştı. Bir Gün Gazetesi Haber Merkezi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay operasyonu yapıldığını, 7 ilde 13 kişinin gözaltına alındığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nde banka hesabı kararı alınarak hesaba erişim izinlerinin kaldırıldığını da haberleştirmişti. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri kapalı grup toplantısında Özgür Özel'in Halk Partisi grup başkanlığını oyladığını ve Özel'in meclis grubunun güvenini tazelediğini bildirmişti. Genel olarak buydu durum.
1: Evet, bu mutlak butlan kararı Perşembe akşam üzeri alınmıştı biliyorsunuz. Cuma gününden başlayarak bir dizi böyle önemli karşılıklı hamleler oldu. Bunlardan bir tanesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cuma günü, Cuma sabah CHP kurultayı operasyonu düzenlemişti. Biz de bir tür son dakika olarak duyurmuştuk bunu. 13 kişi gözaltına alındı CHP'den. Üstelik operasyonda siyasi partiler kanununa muhalefet Rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği iddia edilmişti. Bu 13 kişinin farklı il ve ilçelerden üyeler İstanbul il delegeleri vesaire var. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı vardı. Bu şekilde bir operasyon olmuştu. Bunun ardından sizin az evvel bahsettiğiniz işte bütün 81 ilden il yönetimleri Özgür Özel'e destek açıkladı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanları yine Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundular. Açıklamada hatta kararın CHP'yi bölme ve parçalama amacı taşıdığını belirtip partinin geleceği için en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması çağrısı yaptı. Bütün Büyükşehir Belediye Başkanları bir de yine siz az evvel bahsettiniz milletvekilleri toplandı. Acil bir toplantı yaptılar mecliste. Toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup başkanlığına aday oldu. Çünkü hukuki olarak işte artık genel başkanlığı yapamayacağı için salı günleri yapılan bu grup toplantılarında herhalde konuşmak için böyle bir adım attı. Kapalı grup toplantısında yapılan oylamada Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden hemen herkesin oyunu aldı.
0: Tamamının evet ben de yani
1: Bir
0: mazeret
1: kısmı
0: bildiren birkaç kişi var.
1: katılamamış. Evet.
0: Katılamayanlar vardı. Onlar da büyük çoğunun desteklerini belirttiler ama.
1: Evet. Dolayısıyla grup başkan vekili grup başkanı seçildi. Ama ilginç olan bu oylamanın hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na zaten yakın olduğunu bildiğimiz Gürsel Tekin'den açıklamalar geldi. Özgür Özel'i yeni görevinde başarılar diledik.
0: Başarılar dilediler.
1: Yeni görevi hayırlı olsun diye. Hem
0: Evet, son derece
1: Özel Tekin.
0: çelişkilerle dolu olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir şeyden bahsediyoruz doğrusu. Ama şu da var, son dakika haberiyle de dün özellikle de bu şeyden bahsediyorduk ya, Bilgi Üniversitesi'nde daha önce mesela gazeteci Melisa Gülbaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi gazetede yayımlanan kararıyla kaldırılması üzerine Bilgi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleriyle üniversitede yaşananları ve bundan sonra neler olabileceğini konuşmuştu. Aposto'da vardı. Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırılınca durumun muğlak olduğu, belirsiz olduğu da söyleniyordu. Sol haber merkezinde de Bilgi Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenlerin Santral İstanbul kampüsünde direniş başlattığını, polis ablukasına, kapılara vurulan kilitlere ve üniversite emekçilerinin haklarının gasp edilmesine karşı geri adım atmayan öğrencilerin oturma eylemine geçtiğini de haberleştirmişti. Şimdi son dakika haberiyle de öğrencilerin direnişinin sonuç verdiği Erdoğan'ın kapattığı Bilgi Üniversitesi'ni geri açtığı haberi var. Halk TV'de de var bu haber, başka yerlerde de. Yani Erdoğan'ın ilgili kararı yürürlükten kaldırıldı. Bu tarihte en kısa süreli yürürlükte kalan kararnamelerden bir tanesi oluyor herhalde, değil mi bilmiyorum ama bu kadar hızlı bir şekilde 22 Mayıs 2026 tarihli resmi gazetede yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar 3 gün sonra 25 Mayıs 2026 tarihli resmi gazeteyle resmen yürürlükten kaldırılıyor. Yani günlerdir kampüste eylem yapıyorlardı öğrenciler, bahsi geçen kararı protesto etmek için. Santral İstanbul kampüsünde başlamıştı eylemler. 3 gün boyunca devam etti. Bu süreçte kampüsün etrafında geniş güvenlik önlemleri de alınmış. Polis dışarıda toplanan öğrencilerin kampüse girişine izin vermemişti. İki ayrı polis faaliyetine tanık olduk hafta sonunda. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Ankara'da, birisi de İstanbul'da Santral İstanbul kampüsünde ve kalkanlı polis güçleriyle öğrenciler arasında zaman zaman gerilimler yaşanmıştı ama gerilimler sonucu gözaltına alınan öğrenciler de olmuştu. Ama işte 24 Mayıs 2026 tarihli resmi gazete geldi. ilgili karar yazısında da şöyle deniyor. Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21 Mayıs 2026 tarihli ve 11.384 sayılı Cumhurbaşkanı kararının yürürlükten kaldırılmasına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince karar verilmiştir. Bu kadar belirtiliyor. Son derece ilginç bir durumda.
1: Bilgi Üniversitesi etrafında bazı tartışmalar vardı tabii. Can Holding'e aslında TMSF'ye geçmişti. Dolayısıyla Can Holding bünyesine geçtiği için Bilgi Üniversitesi ona da kayyım atanmıştı uzun zaman önce. Son birkaç haftadır bir spekülasyon vardı. Santral kampüsün satılacak mı, satılmayacak mı vesaire denirken bu hiç beklenmedik karar geldi. Kararın beklenmiyor olmasının sebebi zaten bayramdan sonra finaller ardından da okulun kapanacak olması, yani yaz tatiline girecek olması, diplomaların verilecek olması. Çünkü genelde bu kadar az vakit kalmışken böyle bir kararı kimse beklemiyordu tabii. Öğrenciler büyük bir belirsizlik içerisinde hemen işgale başladılar. Binlerce öğrenci, çok büyük öyle eylemler oldu Bilgi Üniversitesi'nde. Hafta sonu da öyle. Biraz sonra zaten konuk alacağımız Esila ile birlikte konuşuruz. Ama şimdi baktım, bu öğrenci mücadelesini yükselten platformlardan bir tanesi Bilgi'de, Bilgi Öğrenci Dayanışması. O hemen bir açıklama yapmış. Direne direne direnişten zafere diyorlar. Bilgi öğrencisi, emekçi ve akademisyenlerini dayanışmanın önemi ve bir araya gelmenin kuvvetini beraber deneyimlediğimiz herkesi bugün yine saat 14'te tarihi kapı önüne davet ediyoruz. Zaferimizi beraber kutlayacağız demişler.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de öyle şeyler de devam etti. Dün İstanbul'da da gösteriler vardı ve epey kalabalık kitlelerin de izlediği çeşitli gösterilere de tanık olduk. Onları da birazdan dile getiririz. Gazetelerin nasıl verdiğine de şöyle kısaca bakacak olursak, T24'te bir şey var, böyle gazetelerin nelerdi söylediğini belirten sayfalar koymuşlar. Aydınlık Gazetesi'nde mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Kılıçdaroğlu yönetiminde diye bir büyük manşet atmış 3 sütuna. Böyle günlerdir yapılan çağrılar karşılık bulmadı diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanı Özgür Özel'in genel merkezi işgaline destek vermedi diyor. Tam doğru olduğunu düşünmek çok zor yani. Dünkü gelişmelerden sonra Kılıçdaroğlu'nun kararlı tavrını kutluyoruz diye vermişler. Milliyet Gazetesi de genel yorumunda çok ilginç. Dünyada sulh, CHP'de kaos diye manşet atmış. Niye gülüyorsun?
1: Hiç gülmemiştim halbuki.
0: Ondan sonra başka, Nefes Gazetesi butlan kavgası karakolda bitti demiş. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu parti merkezinin boşaltılması için valiliğe başvurdu. Polis harekete geçti. Atatürk'ün kurduğu 103 yıllık parti savaş alanına döndü. Özel'i 12. kattaki makamından polis indirdi diyor.
1: Bu arada gerçekten şöyle bir durum da var. Soruşturma açıldı Özgür Özel'e yaptığı yürüyüş sonrası. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet ve görevli memura direnme iddiasıyla Özgür Özel hakkında soruşturma başladı. Mahkemelik oluyorlar gerçekten.
0: Yani hakikat, biraz önce gülmüyorum dedin. Sabah gazetesi özel provokasyon fiyasko ile bitti diyor. Şaibeli kurultay davasıyla görevinden alınan Özgür Özel ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kaos çıkardı. Kaos çıkaranların da Özgür Özel ile ekibinin olduğunu söylüyor. Polise saldıran provokatörler binadan tahliye edildi. Beklediği desteği bulamayan Özel tekrar döneceğim diyerek odasını boşalttı diyor.
1: Tabii ben de biraz evdeyken televizyon kanallarına bakma fırsatı buldum. Sürekli olarak özellikle haber kanallarında söylenen şey ne kadar az kişinin genel merkez önünde olduğu, aslında umduğu desteği bulamadığı vesaire vesaire şeklindeydi. Hatta şu anda da bakıyorum şimdi CNN Türk'ün ana gündemi ise yürüyüş sırasında bir gerginlik yaşadı CNN Türk muhabiriyle Özgür Özel. Onu işte muhabire şiddet, basına yönelik şiddet vesaire falan diye köpürte köpürte veriyorlar şu anda. Bir ana gündemleri bu CNN Türk'ün.
0: Evet, fakat dünyadan gelen tepkiler biraz farklı tabii. Bayağı ciddi bir demokrasi meselesi olduğunu ortaya koyuyorlar. Ve yani bütün gazeteleri okuyacak halimiz yok tabii ama Bir Gün gazetesi saflar netleşti üst başlığıyla. Saray ve şürekasına karşı Halk İttifakı diyor. Şimdi direniş zamanı diye vermiş haberi. Sözcü de iktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi diye vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çıkan yollar kapatıldı. Genel merkez polis ordusuyla kuşatıldı. Kapısı demir makaslarıyla kırıldı. Gazla, copla, balyozla içeri girildi. Demokrasinin fişi çekildi diye vermiş ki gerçekten özellikle Halk TV'den ayrıntılı olarak izleme fırsatım oldu. Yani bunu fırsat denebilir mi bilmiyorum. Çok yorucu bir süreçti. Bayram tatili planları yaparken sabahtan akşama Cumhuriyet Halk Partisi binasının basılmasını ve oradaki saldırganlıkları, bu demir testereleri vesaire seyretmek o kadar şey değildi. Fakat ciddi bir direnişin olduğunu da epey söyleyebiliriz. Ayrıca mesela Sözcü Gazetesi binler sel gibi aktı. Özel Toma'ya çıktı diye. Toma'nın üzerine çıktı. Birazdan verebiliriz. O da ilginç bir gelişmeydi. Böyle haberler arasında bir hafta sonunun son gününü geçirdik. Bayrama giriş biraz şey oldu. Evrensel Gazetesi de polis zoruyla CHP işgali diye manşetten vermiş. Özel'in de binlerce kişiyle meclise yürüdüğünü hem fotoğraflarıyla veriyor. Genel olarak bir de Yeni Akit en ilginç yorumlu manşeti vermiş. Eşkıyalar kapı dışarı diyor. Şaibeli Kurultay davasında mutlak butlan kararının çıkmasının ardından CHP Genel Merkezi binasını işgal edip boşaltmayacaklarını açıklayarak sözde direniş başlatan Özgür Özel ve ekibi imtiyazlarını kaybetmemek için bina dışında ve içindeki militanlarını polise saldırttı. Şişeler, sandalyeler havada uçuştu diyor. Eşkıyalar kapı dışarı edildi diyor.
1: Yani genelde eşkıya kavramı zorla bir mülke başkasına ait olan bir şeye el koyanlar için, şiddet kullanarak el koyanlar için de yapılır ama
0: Evet.
1: bu da tabii Yeni Akit'in genelde zaten
0: Evet.
1: kavramı ters yüz etmesi
0: Diriliş
1: dost olduğumuz bir şey.
0: postasıysa farklı biraz bir manşetle vermiş.
1: Sözde direniş de iyiymiş ama güzel kavrammış.
0: Evet. Sözde direniş. Bundan sonra ileride daha bu tip kritik haberler olduğu zaman biraz gazetelerin manşetlerinden de okumayı deneyebiliriz. Yani ilginç. Diriliş postası direniş talimatı kontrolden çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi savaş alanına döndü diyor. Kılıçdaroğlu sandığı tabana indiriyor. Böyle şeyler vermiş. İstiklal Gazetesi de Ankara'da CHP Genel Merkez Meydan Muharebesi manşetiyle vermiş. Karar Gazetesi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis gücüyle tahliye demiş. Korkusuz Gazetesi ise demokrasinin utanç günü diyor. Bay Kayyım bunu da yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi polis gücüyle darmadağın edildi üst başlığıyla vermiş. Aşağı yukarı gazetelerin şeyi T24'ten aktardığımız kadarıyla böyleydi. Şimdi bir ara verelim, sonra da olup bitenleri biraz daha özetlemeye devam edelim.
2: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada.
4: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Pazartesi günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Pazartesi günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
3: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. 8.30-3 dakika geçerken tekrar beraber olduk. Ve bugün iki temel konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Hafta sonu bayram hazırlıkları içindeyken, bayram tatiline çıkılması durumu varken, son 3-4 günün en büyük iki kargaşa haberi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi merkezinin basılması, polis tarafından şeyin merkezin darma duman edilmesi, bir de Bilgi Üniversitesi'nde bir kararla faaliyet izni durdurulmuştu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin günler süren eylemin ardından da yayınlanan kararla tekrar açıldığı haberi vardı. Şimdi isterseniz biraz onunla devam edelim. Konuklarımız evet. Olacak daha sonra ama şimdi seslerimiz de var. Ona bakalım nasıl devam edelim.
4: Bilgi Üniversitesi'nde 3 gündür Perşembe gece yarısı bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi açıklanmıştı. Ve 3 gündür öğrenciler mücadele ediyordu. Bilgi Üniversitesi, ben de 6 yılımı geçirdim doktora yaparken, özel bir üniversiteydi. Türkiye'de ilk kurulan, 93 yanlış hatırlamıyorsam, ilk kurulan vakıf üniversitelerinden bir tanesi. Ama 2010 yılından itibaren Loret isimli bir Amerikalı bir uluslararası üniversiteler ağı tarafından alınmıştı. Ve ondan beri hatta mahkemelik olmuştu eski yönetimle Loret yönetimi. Ve bu dönemin ardından bir sendika, yine Türkiye'de bir ilk, Bilgi Üniversitesi genelde zaten ilklerin üniversitesi olarak biliniyor birçok anlamda. Sendika örgütlenmişti üniversite içerisinde. Hem akademisyenler hem diğer çalışanlar birlikte kurmuşlardı. Ve bu zamandan beri bir mücadele üniversiteyi hala ilk kurulduğu şekliyle ayakta tutmak için sürüyordu. Fakat en son kayyım atandı. Can Holding en son almıştı üniversiteyi ve onun TMSF'ye geçmesiyle birlikte bir kayyım atandı ve rektör de Ege Yazgan olarak devam etti. Bu son üniversitenin kapatılması kararının hemen ardından öğrencilerle bir konuşma yapmıştı Ege Yazgan rektör ve hem akademisyenlerin hem öğrencilerin mağdur olmaması için çalışacaklarını söylüyordu. Fakat ilginç bir şey oldu. Protestoların bu üçüncü gününden hemen önce gece yarısı rektör Ege Yazgan öğrencilerle görüşerek okula öğrenci ve akademisyen girişine izin verilmeyeceğini, kampüse erzak girişinin de engelleneceğini açıklayıverdi. Bunun üzerine zaten o dün yaşanan arbedeler meydana geldi. Birçok öğrenci farklı üniversitelerden arkadaşlarına destek verebilmek için kampüs içerisinde santralde nöbet tutanlara destek verebilmek için dışarıdan geldiler. Ve hatta su, yiyecek ulaştırmaya çalıştılar. Her birine müdahale edildi.
3: Evet, demir yani şey bu tel örgülerin üzerinden dağıtmaya da gayret ettiler ama engel olundu galiba.
4: Evet, kampüsün boşaltılması kararı aldıklarını söylemiş Ege Yazgan, Bilgi Üniversitesi rektörü. Dolayısıyla öğrencinin çıkması için de bu erzak girişinin engelleneceğini, susuz bırakmış öğrencilerini yani Ege Yazgan. Bunun üzerine olaylar büyüdü. Kampüsün içerisine de çevik kuvvet girmişti. Fakat her şeye rağmen öğrenciler mücadele etmeyi sürdürdüler ve günün sonunda da kazanan taraf oldular. T24'te akademisyenlerden bir tanesiyle de bir röportaj yapılmış. Bilgi Üniversitesi'nde yaşanan sorunlar tabii az evvel anlattığım geçmişle birlikte yeni değil. Buraya konuşan akademisyenler de söylüyorlar. Bir tanesi ismini vermemiş, araştırma görevlisi olduğunu söylemiş. Şöyle anlatıyor. Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberdar olmadığı ve hiç kimsenin hiçbir şeyde kesin sonuca varamadığı bir süreçten geçtik demiş. Bilgi Üniversitesi'nde yaşananları böyle özetliyor araştırma görevlisi. Rektörlüğün de ancak yarım saat önce öğrendiği gece yayınlanan bir haber kimsenin daha önce kafasında kurmadığı ve hazırlıksız yakalandığı bir şeydi. Ne olacağını bilmiyoruz demişti. Bu son olayların öncesinde tabii bu röportaj yapılıyor. Son aylarda kampüsün satılacağına yönelik etrafta konuşulmaya başlanmıştı ama yetkisinin feshedilmesi ya da kapatılması beklenmiyordu diyor. Cuma sabahı 9'da yemek kartları iptal edildi. Okul bunu kendi inisiyatifiyle yapmadığını, aracı firmaların aldığı bir inisiyatif olduğunu söylüyor. Fakat şüpheyle yaklaşıyoruz. Ayın 22'si bizim maaş günümüz. Yani Cumhurbaşkanı kararının alındığı gün 22'si. Maaşlar son ana kadar yatırılmamıştı. Gün sonu 5 gibi yatırılınca rahatladık diyor. Bu ayın maaşları yatırılınca. Tüm gün bunun gerginliği üzerimizdeydi. Okuldaki güvencesizlikten de bahsediyor akademisyenler açısından. Hepimiz kirada yaşıyoruz. Yeni evlenmiş, yeni çocuğu olan kendi başına bir hayat kurmaya çalışanlarımız var. Hali hazırda düşük maaşlarla çalışırken başka bir güvencesizliğin içine düşmek bizi hem yıprattı hem de güçlendirdi diye konuşmuş T24'de.
3: Evet, bu konuda da bir ses var, değil mi elimizde?
4: Evet, öğrenciler içeriye alınmıyor olmasına rağmen dün dışarıda hem üniversitenin kendi öğrencileri hem dışarıdan gelen öğrenciler, başka üniversitelerden gelen öğrenciler vardı arkadaşlarına destek olmak için. İçeri alınmayınca bu kapının hemen arkasında oradan bir yol da geçiyor. Onu kapatmaya başladılar. Yoldan geçen araçların da desteğiyle birlikte coşkulu bir eylem alanına döndü kampüsün hemen etrafı. Şimdi oradan bir ses dinletelim sizlere.
3: Evet, Bilgi Üniversitesi'nin dış kapısında biriken farklı üniversitelerden öğrencilerin içeri girmeyen bilgi öğrencileri ve
4: Giremeyenler.
3: giremeyen evet yani izin verilmediği için polis
4: Evet.
3: tarafından ve mezunları da içeride nöbet tutan arkadaşlarına destek veren hatta ellerinde de kornaya bas yazan pankartlar olduğu görülüyor değil mi? İlginç yani.
4: Evet.
3: Yani çok paralel evrenlerden bahsetmek mümkün. Tam bir paralelliğinle görüldüğü aynı hareketliliğin bu sefer de Cumhuriyet Mutlak Mutlan davasıyla gerilimiyle de ilgili olarak tarihi bir günün yaşandığı apaçık ortadaydı yani. Çok çarpıcı yani hiç şimdiye kadar tarihte görülmemiş saldırılara uğradığı Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğundan beri görülmemiş bir saldırıya da tanık olunduğunu ve eski genel başkanının şeyiyle önce videosu sonradan da aldığı izinle beraber giriştiği bu saldırının sonucunda çok gergin anlarında yaşandığı bir şeydi.
4: Evet, bu iki
3: Cumhuriyet
4: karar
3: Halk Partisi.
4: birbiriyle paralel ilerliyor gerçekten. Yani bir Perşembe günü ikisi de alındı. Yani hem mutlak mutlan kararı hem Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararı. Pazar günü ise ikisine yönelik polis saldırısı. Hem CHP Genel Merkezi'ne hem Bilgi Üniversitesi'ndeki öğrenci direnişine yönelik polis saldırısı gerçekleşti. Yaralanan öğrenciler var. Düşüp bayılan müdahale sırasında bir öğrenci olduğu söyleniyordu. Gözaltına alınanlar var. Ancak şu anda öğrencilerin mücadelesiyle Bilgi Üniversitesi'ndeki karar geri alınmış gibi duruyor. Ama bu belirsizlik aynen devam ediyor bir yandan da. Yani bundan sonra ne olacak üniversite? Öğrencilerse şöyle bir açıklama yapmıştı en son. Bu 3 gün içinde okulumuzun kamulaştırılarak faaliyete açılması gerekmektedir diye bir talep dile getirmişlerdi. Dolayısıyla Bilgi Üniversitesi'nin kamulaştırılmasını talep ediyorlar.
3: Evet, paralellikler böyle tuhaf bir şekilde gözlerimizin önünde açılıyordu. Yani şey de ilginçti doğrusu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel merkezine polis müdahalesinden önce bir takım mafyatik tiplerin geldiğini, hatta onların bazı gece kulüplerinde filan koruma bodyguard dedikleri tipler olduğu, hatta bu çalıştıkları yerlerin, gece kulüplerinin adlarının bile belirdiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri tarafından da söylenmişti. Ve ondan sonra da ellerinde testerelerle filan, yani bir arbede çıktı söyleniyordu, bu saldırgan tipler tarafından görüldü de zaten. Ondan sonra onlar gitti, daha sonra da çevik kuvvet polislerine
4: yanlarında bazı milletvekilleri de vardı bu arada, onların bu saldırgan, yani işte koruma ya da bodyguard denilen, ama bu bir iddia tabii, kanıtlanabilmiş değil. Kimisi de CHP üyeleri olduğunu söylüyor. Yani Kılıçdaroğlu'na yakın kesimler böyle söyledi. Hatta işte Aydınlık Gazetesi şey dedi, en böyle iri yarı olan kişinin milli güreşçi olduğunu söyledi. Ondan sonra mafya dediler, milli güreşçi çıktı diyor. Yani o zaman o zaman tamam, iyi mi demeliymişiz, onu da
3: evet,
4: bilmiyorum.
3: Evet, onu da ben de anlamadım yani. Milli güreşçi yani, olunca olabilir mi mafyatik davranışlar?
4: ama aralarında, yani o ekibin arasında Orhan Sarıbal da vardı. Bursa milletvekili. Kendisi Kılıçdaroğlu'na yakın denemez, doğrudan Kılıçdaroğlu'ndan yana olan milletvekillerinden bir tanesi. O yüzden zaten kendisine yönelik de ağır tepkiler vardı, Sarıbal'a yönelik. Bu sabah ilk olarak yaşanan bu gerginliğin ardından zaten çevik poliste bir hareketlilik vardı. Mahmut Tanal ilginç bir şekilde güvenlik kulübesinin üstüne çıktı. Zaman zaman böyle tarihi kareler, fotoğraf kareleri veriyor Mahmut Tanal, biliyorsunuz. Hani
3: Urfa milletvekili değil mi? Evet. Kendisi.
4: Evet. Oyların çalınmasını engellemek için o zaman böyle bir kampanya vardı. Oy çuvallarının üzerine yatmıştı. Daha öncesinde de o kareler de vardı. Şimdi bu sefer de güvenlik kulübesinin üzerine çıktı. Elinde su hortumuyla polise sembolik bir şekilde su sıkacakmış gibi böyle bir takım fotoğraflar verdi. Sonra bu an gerçekleşmedi ama
3: Su birbirlerine de şey için, gözyaşlarını ve o bütün göz yaşartıcı çok yoğun bir sise kapıldı polisin saldırısı üzerine, kapıları kesip, kilitli kapıları devirip, ondan sonra kestikten sonra, içeri girdikten sonra bütün binayı, 12 katlı binanın hemen hemen hiçbir yeri görünmez haldeydi. Yani bembeyaz bir bulutla kaplanmıştı ve onun göz yaşartıcı gazın çok büyük etkisi vardı. Yani
4: sadece göz yaşartıcı gazdan dolayı değildi tabii o. CHP'liler de yangın söndürme işte o aletleriyle müdahalede bulunuyorlardı. Gazın etkisini azaltmak için, azaltacağını
3: evet,
4: düşünerek böyle bir şey yaptı.
3: Su
4: O beyaz
3: püskürtmeyi de öyle.
4: Biraz bu ikisinin karışımıydı yani.
3: Evet. Bir de bu su püskürterek de o göz yaşartıcı gazın etkisinin daha azaltılması için de uğraştıkları söylenebilir, ama gerçek bir kaos durumu vardı gerçekten de yani.
4: Evet, sonra genel merkeze yönelik bu saldırının ardından boşaltıldı tabii. Tamamen bina. Hatta Mahmut Tanal işte Urfa milletvekili şey diyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde mafya bozuntuları saldırıda bulundu. Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum diyor. Genel merkeze gönderdiğiniz mafya bozuntularınızı geri çekin demişti. Ama daha sonra zaten polis, çevik kuvvet tamamen girdi. Bunun ardından da birçok kat zaten polis tarafından ele geçirilince yine tarihi diyebileceğimiz anlardan bir tanesi görüntülere yansıdı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şey diyordu, merkez binasının geri verilmesi, hukuki olarak kendisi artık başkan olduğu için bir tebligat ileteceğim. İlk zaten tartışmalar öyle şey yaptı, bir tebligatın iletilmesi için kapıyı açın diyorlardı. CHP'nin avukatları da yani bize verin, niye kapıyı açıyoruz bundan dolayı demişti. Polis girdikten sonra o tebligat iletildi Özgür Özel'e. Özgür Özel de yırttı, parçaladı gelen bu tebligatı. Bunun için girdiler baba evine diye de böyle bir tepki gösterdi.
3: Evet,
4: Ardından da yürüyüşe geçti zaten.
3: tebligatı yırttıktan sonra yanındaki bir milletvekiline Ali Mahir Başarır'dı yanılmıyorsam ona verdi ve masaya koyarsanız dedi gelince okusun dedi. Yeni başkanın
4: Evet.
3: masasında yani Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Başkanı'nın paramparça etti yani tebligatı öyle de bir şey oldu. Çok ilginçti aslında. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine Çevik Kuvvet Polisleri Genel Merkez binasına biber gazı ve plastik mermilerin de kullanıldığı hatta Halk TV habercilerinin gösterdiği şekilde bazı ceket giymiş bazı insanların sırtlarında beyaz beyaz noktalar vardı. Onların da plastik mermi izi olduğunu söyledi yayıncı. Yani ondan sonra da senin dediğin gibi tebligatı yırtan Özgür Özel ve beraberindeki grup doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü.
4: Evet, yani
3: Yürüyüşü
4: birkaç tane böyle ikonik diyebileceğimiz kare vardı. Hani görsel olarak yansıyan. Bir tanesi Mahmut Tanal'ın elinde su hortumuyla şeyin üzerine çıkmış olması. Güvenlik kulübesinin üstüne çıkmış olması. İkincisi o tebligatın yırtılma anı Özgür Özel tarafından. Üçüncüsü de yürüyüşte gerçekleşti. Tomalarla çünkü kapattılar yürüyüşü polis engellemeye çalıştı. Bir tomanın üzerine çıktı Özgür Özel ve yürüyün diye işaret etti. Onun üzerine kalabalık işte o binlerce kişi Toma'nın yanından yürüyerek devam ettiler. Ve meclisin önünde bir açıklamada bulundu Özgür Özel ardından da.
3: evet yani Özgür Özel Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum diyor. Partimiz kurulduğunda bir genel merkezimiz yoktu. Benim her ilde bir makam odam var. Bir tanesini geride bıraktık. İktidara yürümeye devam ediyoruz diye de bir ifade kullanıyor. Yani polis
4: Evet,
3: mi...
4: isterseniz bu Milli Egemenlik Parkı'nda bu konuşmayı yaptı. Oradan kısa bir bölümün ses kaydı var. İsterseniz onu dinleyip öyle devam edelim.
3: Evet, öyle devam edelim.
5: Ona güveniyoruz. Kaç gündür hep birlikte. En son bu sabah, sabahın yedisinde ne kadar Ankara'nın kriminal, tehlikeli, suçlu tipi varsa onları arkalarına alarak bu partiye saldırdılar, gençlere saldırdılar, gençlik kollarına saldırdılar. Partiyi, baba evini hep beraber koruduk. Hiç utanmadan, çekinmeden İstanbul'da yaptıkları gibi bu kez de Türk polisini, şerefli Türk polisini kirli emellerine alet ederek genel merkezimize girdiler. Kapıları, camları indirdiler. Gaz sıktılar. İşgal ettiler. Biz, ben, sen, hepimiz hep beraber son ana kadar direndik. Sonra yollara döküldük geldik. Yolda yağmur yağdı üstümüze, dolu yağdı üstümüze. Hani diyor ya birileri arının diye, onların sıktırdığı biber gazından yağan yağmurun altında biz arındık. Biz o biber gazından arındık. Bu partinin iktidarın biber gazından gayrı, dost bildiğimiz ihanetinden gayrı arınacak hiçbir şey yoktur.
3: Evet, oldukça destek bulan önemli konuşmalarından bir tanesini yaptı Özgür Özel. Bu arada ayrıca da yani bu arınma meselesini de şey olarak gönderme yapıyor tabii. Kılıçdaroğlu'nun videosunda partiyi arındıracağız diye bir söylem geliştirmişti. Ne demek olduğunu pek kimsenin anlayamadığı bir söylem geliştirmişti. Orada yani ya dost bildiğimizin ihanetinden gayrı arınacağımız hiçbir şey yoktur derken onların sıktığı biber gazından biz yağan yağmurun altında arındık diyor. Yani bu, elimizde başka bir ses daha var mı kullanacağımız?
4: Evet, bu yaptığı konuşmanın hemen ardından aşağı indikten sonra Özgür Özel basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Özellikle bundan sonrasına dair sorular sordu basın. Onların verdiği yanıtlar var. Bundan sonra sokaklarda olacağız diye. Zaten daha şimdiden dün sadece Ankara'da yürüyüş yoktu. İstanbul'da ve birçok ilde de yürüyüşler vardı. İstanbul'da 3 ayrı yerde zaten binlerce kişinin sokağa çıktığı eylemler vardı. Ama Özgür Özel'in basına verdiği bu yanıtları da bir dinleyelim. Ondan sonra devam edelim.
3: Evet.
6: Bacaklarını ilan etsinler. Bu köpüren toplumsal tepkiden de boşu boşuna duyulan bu protestolardan da bir an önce kurtulsunlar. Milletin böyle bir darbeye ortak olan kimseyi Cumhuriyet Halk Partisi kabul edecek sabrı kalmamış. Bunu siz de görüyorsunuz. Bizim beklentimiz, biz bir genel merkez olmaksızın da Cumhuriyet Halk Partisi'nin faaliyetlerini sürdürecek güçteyiz. Gördünüz, partinin otobüsü yoktu. Bulduğumuz bir otobüsün üstüne çıktık. Ama bu meydanı bir pazar günü, bir bayram günü, bayram arefesinde, yani kolay kolay kimsenin toplayamayacağı bu kalabalık kendiliğinden toplanıyor. Burada bir toplumsal tansiyon var. Bu toplumsal tansiyon demokrasiyi sahipleniyor. Siyasi partili demokratik rejimi sahipleniyor. Darbelere itiraz ediyor. Bunu görmek lazım. Birlikte 8 kilometre yol yürüdük. Siz de ıslandınız, biz de. Geçen arabaların istisnasız tamamı, binek araçlar, ticari araçlar, her birisi kornayla, ışıkla, sesle, el sallayarak destek veriyor. Onlar CHP'li olsa partinin o %95 olur arkadaşlar. Onlar demokrasiye inanan insanlar. Çok partili rejime inanan insanlar. Bir partinin genel başkanını o partililerin belirleyeceğine inanan insanlar. O yüzden dayanışma gösteriyorlar. Bu çok kıymetli. Yani her darbeden sonra toplum o darbeyle bir daha sınanır. Ben 15 Temmuz'da AK Parti hedef alındığında demokrasinin tarafında durmuştum. Darbecilerin tarafında durmadım. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu hedef alındığında da ben darbecilerin değil, milletin tarafında durmuştum. Bugün de parti içinde bir darbe yapılıyor saray eliyle. Bu darbeye karşı milletin tarafında duruyorum. Şükürler olsun ki millet de arkamızda duruyor.
7: Bayramda mecliste mi olacaksınız? Bir kurultay ilan edilmezse, bir kurultay tarihi ilan edilmezse bundan sonrası için ne olacak?
6: Arkadaşlar, onunla ilgili siyasi partiler kanununun, tüzüğün bize verdiği tüm yetkileri kullanacağız. İmza toplayacağız. Parti meclisini olağanüstü toplantıya çağıracağız. Parti meclisinde karar kuvvetinde yapabileceğimiz ne varsa onu yapacağız. Toplumsal baskıyı arttıracağız ve eninde sonunda yani ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi bir siyasi kapkaçla, kaptı kaçtıyla, ben aldım kaçtım bende oldu vermem kimseye diyerek elde tutulabilecek bir yer değil. Günü geldiğinde seçilmiş, ben 1303 oyla seçildim. Kurultay günü geldiğinde ben 3 gün geciktireyim desem millet bana da tahammül etmez. Olacak iş değil arkadaşlar. Yani öyle saray böyle söylüyor, ben yöneteceğim. Yok öyle bir şey. Sarayın işine geldiği gibi olmaz o işler.
7: Buradan mı yürüteceksiniz süreci ve bayramda burada mısınız?
6: Şöyle, buradan yürüteceğiz. Bayramda şimdi genel merkezi koruma refleksi başka bir şeydi, doğru bir şeydi. Bayramda burada odada durmak yerine bayramda sahada oluruz. Bundan sonra biz bir oda gerektiğinde, bir çatı gerektiğinde, o çatı Yüce Meclis çatısıdır. Ama esas olarak sokaktayız, meydandayız, halkla birlikteyiz. Bundan sonra büyük bir iktidar yürüyüşünü hep birlikte sokaklarda 81 ilimizde yürütmeye devam ediyoruz.
3: Evet, bu açıklamalar da doğrusu oldukça ilginç. Bu arada acil kurultay mesajını da Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir, partideki krizden tek çıkış yolunun acil kurultay olduğunu belirtiyor. Madem ki bizim kurultayları kabul etmiyorsunuz, getirin sandığı, hangi delegeyle istiyorsanız onunla kurultay yapalım demişti. Bu Murat Emir demişken, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, bu polis baskını olmaksızın ilk Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeki bu dehşet verici polis baskınından önce kendisi gidip İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmek üzere tam basın toplantısı yaparken bir soru daha soralım falan dediler meclis parti binasında. Yok ben gidiyorum, gitmek zorundayım dedi. İçişleri Bakanı'yla görüşmem var. O bir açıklama yapacak dedi daha sonra. Sonra geldi ondan ve hiçbir açıklama olmaksızın Türkiye Mustafa Çiftçi'nin herhangi bir açıklaması olmadan birdenbire bu saldırının başladığını, kapıların kesildiğini de gördük. Dolayısıyla ilginç de bir bambaşka bir olaya da bu vesileyle tanık olmuş olduk. Evet, böyle bir kaotik durum yaşandı. Şimdi bir ara verelim. Daha sonra da Sezgin Tanrıkulu'yla olayların yorumlanmasını ve anlatılmasını izleyeceğiz. Konuğumuz olacak. Şimdi ara.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Doğa Dedektifi. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Pazartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
2: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat tam 9, hatta şu anda 9'u 1 geçiyor. Ve burada daha önce de size sözünü ettiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu şimdi konuğumuz. Dünkü ve daha önceki olaylardan güne nasıl gelindi, nasıl bundan sonra da nasıl gidecek, onları birazcık sohbet etmek üzere çağırdık. Merhabalar Sezgin, hoş geldin.
3: Çok teşekkürler, selam ve sevgiler.
4: Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Çok sağ ol, çok teşekkürler.
2: Evet, dün yani görebildiğimiz kadarıyla oldukça beklenmedik bir direnişe de tanık olundu. Hem Cumhuriyet Halk Partisi merkezinde hem sokaklarda, yollarda ve çeşitli şehirlerde, yalnız meclis yolunda Ankara'da değil. Bir değerlendirme rica edelim senden.
3: Ya şöyle ifade edeyim. Yani tabii yani dün ortaya çıkan tablo CHP yönetiminin mahkeme kararıyla iktidarın isteği doğrultusunda değiştirilmesi falan, yani bu Türkiye'deki rejimin niteliğini bir kez daha ortaya koydu. Adalet ve Kalkınma Partisi ve işte Sayın Erdoğan yani Türkiye'de yeni bir rejim yani inşa ettiler. O rejimin adı artık şey değil yani. Yani işte hukuk devleti, demokrasi falan değil. Otokrasi. Çok açık bir biçimde. Bütün otokrasilerde olduğu gibi Türkiye'de de yani sonuçta bir sandık olsun isterler. Seçilmişler. Ama o sandıkta sonuç değişmesin diye de ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bu böyle. 2023 yılının 28 Mayıs'ında yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde bunun değişebileceği az bayağı çok ortaya çıktı. Yani işte ikinci tura kaldı seçimler, bir puan, iki puanlık bir fark oldu falan. Yani değişebileceği ortaya çıktı. Yani onların bütün manipülasyonuna rağmen böyle bir tablo ortaya çıktı. Ve 31 Mart 2024'te de değişen ve değişimi savunan yeni CHP yönetimi Türkiye'de yerelde iktidarı elde etti ve ilk defa 23 yılın sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi'ni sandıkta yendi yani. O tarih sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi bakımından da Türkiye bakımından da bir milat. Yani hem rejim değişmiş 2017'de anayasayla ve sonra rejimin adı, yani ben yani söylemiyorum ama dünyada demokrasileri ölçen bütün endeksler Türkiye'yi otokrasi olarak gösteriyor. Şimdi yani biz işte siyaset yapıyoruz, akıllıyız ama rakiplerimiz de şey değil, akılsız değiller yani. Onlar da bir dahaki seçimi işte şeye bırakmadan, bırakmak istemeden, yani işte seçim gününe sandıktan çıkacak sonuca veya o gün yapacakları manipülasyona bırakmadan bir yol haritası ortaya koydular. Biz 30 Ekim 2024'ten beri bunu yaşıyoruz Türkiye'de. İlk Esenyurt Belediyesi'ne yapılan operasyonla beraber, yani CHP açısından söylüyorum. Tabii ki yani DEM'le ilgili, işte Kürt hareketiyle ilgili, seçilmiş belediye başkanlarıyla ilgili meseleler de var tabii ki, yani bunu yani görme, yani işte göz değilim ama 30 Ekim'de başka bir Türkiye'yi inşa etmeye adım adım gittiler. 30 Ekim'de Esenyurt operasyon yaptılar. CHP'yi işte terör örgütleriyle, DEM'le işbirliği yapmakla suçladılar. 19 Mart'ta ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, onun başkanına, Ekrem İmamoğlu'na ve seçilmiş belediye ilan edilmiş büyük Cumhurbaşkanı adayına operasyon yaparak da şey yaptılar, yani böyle büyük bir adım attılar. O zamandan bu zamana kadar, yani düne kadar işte ya da Perşembe gününe kadar, 21 Mayıs'a kadar da bütün bu süreci ilerlettiler. Yargı süreçlerini, belediye başkanlarına operasyon yaptılar. CHP ile ilgili birçok işlem yaptılar falan. Ama bir sonuç elde edemediler. Yani işte CHP'yi kamuoyu yoklamalarında geriye itemediler. Kendileri öne çıkamadılar. Kimse yapılan operasyonların bir hukuk gereği olduğuna inanmadı. Siyasi operasyon dediler. Ve eğer kamuoyu yoklamalarında Adalet ve Kalkınma Partisi CHP'nin 5 puan, 10 puan önde olsaydı, CHP bu operasyonlarla, yani bu işte bu casusluk, mali suçlar, terörle işbirliği gibi suçlarla geriye itilmiş olsaydı bu operasyona gerek kalmazdı. Ama olmayınca sonuçta bu operasyona gerek duyuldu. Nedeni şu: terörle işbirliği gibi suçlarla geriye itilmiş olsaydı bu operasyona gerek kalmazdı. Ama olmayınca sonuçta bu operasyona gerek duyuldu. Nedeni şu: Sayın Erdoğan bir daha aday olacak.

0: insan değişmesi lazım. Onun için de yine 360 veya 400 oya ihtiyaç var referandumla birlikte. İki, seçilmek istiyor. Yani aday olabilirse. Üç, partisinin de parlamentoda veya koalisyonun da ittifakının da parlamentoda çoğunluk olmasını istiyor. Şimdi birinci adında bir sorun görmüyor kendisine göre. Yani 360 milletvekiliyle ben parlamentoda aday olabilirim diye düşünüyor ama yaklaşan erken seçimlerde yani işte 1,5 yıl sonra işte Kasım ayında olduğu planlanan öyle anlaşılıyor. 2027'nin Kasım ayında olur diye ben de öngörüyorum. Erken seçimlerde kendisinin seçilmesi olanaklı görmediği için CHP'nin karşısında böyle bir operasyona gerek gördü. Yani eğer şu ana kadar yaptığı operasyonlardan bir sonuç almış olsaydı CHP'nin yönetimini değiştirmek ihtiyacını duymazdı. Çünkü birinci olarak kendi rakibini kendisi belirlemek istiyor. Kim aday olacak veya kim aday olmayacak? Ekrem İmamoğlu'yla olan mesele budur. Yani sonuçta Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı olarak ilan edildi. Ve o andan itibaren de aday olmaması için birçok yargı işlemi yapıldı yani. Tutuklandı, gözaltına alındı. Yani işte diploması iptal edildi. Türkiye'de diplomanın yani üniversite mezunu olmanın bir adaylık şartı olduğu tek yer Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Şu anda bir seçim olsa Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Ama ilan edilmiş başka bir aday da yok şu anda onun dışında. Eğer olsa onları da yapar yani. İşte başka süreçler başlatır. Adaylaşmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Fakat Özgür Özel'in liderliğindeki CHP'yi kontrol edemedi. Onu hesaplayamadı. Yani ben işte 19 Mart'ta başlayan operasyonlarla CHP'yi zayıflatırım, geri plana iterim. Dolayısıyla da ihtiyaç kalmaz gibi düşündü. Ama Özgür Özel'in liderindeki CHP yönetimi ve CHP ve muhalefet sonuçta geri adım atmadı. Direndi, Türkiye'de örgütlendi ve yakın siyasi tarihimizde görülmemiş bir biçimde Türkiye'nin her yerinde kitleselleşti ve destek aldı. Her şeye rağmen yani bütün bu teamüllere, hukuka, işte aykırı operasyonlara rağmen, müthiş medya gücüne rağmen destek aldı ve destek almaya devam etti. Dolayısıyla yani yani işini seçim gününe veya seçim öncesine bırakmadan şimdi CHP yönetimi değiştirerek kendisiyle rekabet edemeyecek başka bir oyun planını ortaya koydu. Yani bunu bu şekilde okuyorduk. Yani yapar diye. Sadece zamanı belli değildi. İşte zamanını da kendisine göre hesapladı. 21 Mayıs'ta mahkeme kararı çıktı. Ve işte dün de uygulandı. Niye zamanını işte biz öngöremedik diyelim. Ben mahkeme kararını dikkatle okudum Ömer abi. Mahkeme kararının 15. sayfasında ancak avukatların anlayabileceği ya da dikkatli okuyucuların anlayabileceği bir şey var. Yani bir açık bırakmışlar. Anlaşılıyor ki bu karar 5 Mart'tan çok önce yazılmış zaten. 5 Mart'tan çok önce.
1: Evet.
0: O da şuradan anlaşılıyor. Şimdi bir mahkeme kararı var ve bu mahkeme kararı esas itibariyle bir hukuk mahkemesi kararı ve İstinaf Mahkemesi'nin hukuk dairesi bu kararı verdi. Şunu söylüyor. CHP'nin İstanbul Kongresi ile ilgili açılmış ceza davaları var ve CHP'nin 4 Kasım'da 2023'te Özgür Özel'in seçildiği kurultayla ilgili yürüyen bir ceza davası var. Şimdi Mahkeme

0: Mahkemenin gerekçesi buna dayandığı için de o dosyalara atıfta bulunmuş. Hani falan. Şöyle diyor. Kararın tarihi 21 Mayıs. Ama diyor ki işte şu dosyaların duruşmasının 5 Mart'a ertelendiği, diğer dosyanın duruşmasının ise 15 Mayıs'a ertelendiği anlaşılmakla diyor. Ama karar 21 Mayıs. Şimdi
1: Evet, çok tuhaf.
0: 5 Mart'ta duruşma yapılmış, ertelenmiş Temmuz ayına. 15 Mayıs'ta duruşma yapılmış, ertelenmiş Eylül ayına. Yani onu bu şekilde yazması lazım kararına.
1: Hukuken zorunlu, değil mi? Evet.
0: Evet ya, böyle yazması lazım kararına, gerekçeli kararına. Yani 5 Mart'ta ertelendiği diyor. Yani 5 Mart'ta ertelendiği, diğer dosyanın duruşmasının ise 15 Mayıs'ta ertelendiği. Karar ne zaman vermiş? 21 Mayıs. İyi de yani 5 Mart'ta da bir duruşma yapılmış. 15 Mayıs'ta da bir duruşma yapılmış yani ceza mahkemelerinde. Onlardan ne olmuş? Karara yazmamışlar. Ertelenmiş tabii, o davalar devam ediyor. Dolayısıyla bu kararın 5 Mart'tan önce verildiği gerekçeli kararda yazıyor 15. sayfasında. Demek ki siyasi ortamı, yani kendilerine uygun görmedikleri için 5 Mart'tan önce bu kararı vermediler. Siyaseten işte bayram, işte adli tatil falan, yaz süreci, önümüzdeki süreci hesaplayarak bu şekilde bir karar verdiler. Şimdi hani bu karar da, bakın şunu bir kez daha ifade edeyim. Yani siyasi partilerin seçimle ilgili işleri, seçim hukuku dediğimiz, seçim yargısı dediğimiz bir yargı işlemine tabidir. Yani işte kongre yaparsınız, ilçe kongresi, il kongresi, kurultay yaparsınız. Bununla ilgili düzenlemeler, incelemeler ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu, işte yüksek seçim kurulunun denetimine tabidir. Hepsinin bir süresi vardır itirazların. Tabii ki işte seçim yasasında seçim suçları diyebileceğimiz suçlar vardır, fakat o ceza yargısına ilişkindir. Ceza yargısına. Eğer bir hile yapmışsanız, sahtekarlık yapmışsanız falan, onu
1: Evet.
0: ceza yargısı bir biçimde inceler. Ama kurultayın kendisini veya kongrenin kendisini asli hukuk mahkemeleri inceleyemez. İncelememesi lazım. Neden bunları söylüyorum? Şimdi siyasi partiler yasasına göre ve anayasaya göre, yani bir devlet hukuk devleti ise, adı da demokrasi ise, siyasi partiler de demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Dolayısıyla siyasi partilerin yaşamları, faaliyetleri, herhangi bir üyenin, herhangi bir delegenin veya herhangi bir vatandaşın herhangi bir zamanda işte bir mahkemeye verdiği dilekçeyle, yatıracağı harçla tehdit altında tutulamaz. Eğer o tehdit altında tutulursa siyasi partilerin yaşam hakkı olmaz. Bu şekilde düşünülmüş. Yani o nedenle de seçim yargısı denmiş, Yüksek Seçim Kurulu nihayetinde hepsini işte seçimleri, siyasi partileri denetlemekle görevlendirilmiş ve denmiş ki anayasada, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdikleri kararlar kesindir. Yani bununla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne dahi gidilemez. Böyle bir kural konmuş yani. Buna rağmen bir Asya Hukuk Mahkemesi'ne birden fazla dava açıldı. CHP'nin kongreleri ve kurultayla ilgili. Bir de bizim bu düzenimizde, dünyamızda şu var. Bizi dinleyen dostlarımız bilsinler. Herkes her davayı açabilir yani. Eğer paranız, cebinizde paranız varsa, harcını yatırabiliyorsanız, davanın sonucunda da mahkeme masraflarına mahkum olmayı göze almışsanız eğer, Türkiye'deki hukuk düzenini her davayı açabilirsiniz.
1: Evet, ilginç. Peki
0: Dolayısıyla böyle
1: ben
0: davalar açıldı yani. Bir açıldı, iki açıldı, üç açıldı, beş açıldı, on açıldı. Değişik mahkemeler düştü. İşte mahkemeler reddetti, birleştirdi falan, ama Ankara'daki mahkeme ya dedi ki bu davayı ben göremem dedi ve reddetti yani sonuçta bir hakim. O hakimin de nasıl baskılar gördüğü konusunda falan, yani bir tahminde bulunmak istemiyorum ama çok baskı gördüğünü tahmin ediyorum. Sonra işte Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Yani Ankara'da 36. Dairesi'ne gitti. O daire işte 21 Mayıs'ta bu kararı verdi.
2: Böyle bir düzen. Tezgin Bey, evet. Şimdi sabah saatlerinde Efkan Ala AK Parti Genel Başkan Vekili sosyal medyadan bir açıklama yapmış. Diyor ki CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarını ayıracak vaktimiz yok. AKP'nin genel tavrı bu. Yani kendi iç meseleleri diyorlar. Çünkü davayı açan Lütfü Savaş, Özgür Özel döneminde belediye başkan adayı yapılmış birisi aslında. Ve kendi iç süreçleri diye bu şekilde.
0: Ya şimdi bakın şöyle ifade edeyim. Yani bunu yani Efkan Alay'ı ben iyi tanırım. Çok da eskiye dair bir dostluğumuz var. Ben Diyarbakır Barosu Başkanı'yken kendisi Diyarbakır Valisi'ydi. Yani şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan vekili. Yani onun bu yazımından bağımsız olarak şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de yargı gerçekten bağımsız mı, tarafsız mı? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi gündemi ve talebi olmadan böyle bir karar verebilir mi yargıçlar? Veremezler yani. Bu çok açık. Çok açık yani. Bakın ben size bir şeyi de biraz önce bir anekdotu da kimsenin fark etmediği bir anekdotu da anlattım yani. Sonuçta kararın 15. sayfasındaki anekdotu. Yani karar Mart'tan önce verilmiş. Artı yani Türkiye'de bakın niye böyle bir karar verildi? Onu ifade edeyim. Yani bunu işte daha önce kapatılan siyasi partiler, Kürt hareketine yapılan baskılarla falan karşılaştıranlar var. Bunlar aynı şeyler değil. Niye aynı şeyler değil? Türkiye'de yani bu siyasal rejimi, Adalet ve Kalkınma Partisi inşa ettiği siyasal rejimi mevcut koşullarda değiştirebilecek tek güç CHP'ydi. Yani bir seçim olsa, genel seçim işte önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki aylarda, yıllarda CHP başka bir şey yok yani. Başka bir siyasal bir güç yok, parti yok. Dolayısıyla yani seçim olsun, ben kazanayım. Hep ben kazanayım. Demek vasıtasıyla CHP'nin yönetimini değiştirdiler. Yani bizim işte kontrollü darbe daha önce dediğimiz ve şimdi de işte kontrollü muhalefet yani olsun muhalefet. Bakın yani bu tür rejimlerde, otokrasilerde muhalefet olur. Ama muhalefet iktidarı değiştiremez. Macaristan'a işte yakın zamanda başka bir örnek var. Ben Macaristan'daydım 4 gün boyunca. Agit Parlamento su üyesi olarak gözlemde bulundum falan. Yani
2: seçim sırasında mı?
0: Seçim sırasında evet. Orada da bence Orban şimdi şey diyor. Yani biz niye Türkiye'ye örnek almadık da bu muhalefete bile izin verdik. Çünkü yani sandıktan bu sonucu çıkacağını öngörmüyordu. Burada da yani hükümet, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı sandıkta öngöremediği bir sonucun çıkmaması için bunları yaptı. Bakın 19 Mart'tan sonra başlayan süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi her şeyi öngördü ama Özgür Özel'in performansını ve liderliğini öngöremedi. Eğer öngörmüş olsaydı belki bu iş daha önce olurdu. Ve bütün anketlerde, bütün kamu araştırmalarında her şeye rağmen bakın yani böyle toplumun işte bütün algılarıyla ve onlara hitap edecek operasyonlara rağmen yani operasyon hukuk dışı, tahammül dışı bütün işlere rağmen işte 3 gün önceki Panorama X'in yaptığı araştırmada CHP %35 34,8 yani. AK Parti'nin önünde.
1: 4-5 puan önünde değil mi?
0: Evet 4-5 puan önündeydi yani sonuçta. Bunları görüyorlar. Dolayısıyla da yani böyle son bir aya, son iki aya, son üç aya bırakmayacak başka bir tablo CHP bakımından inşa etmeye çalıştılar. Bunu nasıl yapacaklar? İşte en kolay şeyi aracı buldular. İşte bir mahkeme heyetiyle bunu yaptılar yani. Fakat
1: Peki.
0: şu bakın dün o tablo yani ben gerçekten çok üzgünüm aynı zamanda. Yani Türkiye adına uğraştığımız değerler adına üzgünüm. Bir siyasi partinin yani ana muhalefet partisinin bu cumhuriyetin kurucusu olan siyasi partinin genel merkezine işte bu şekilde girilmiş olması, gaz sıkılması, darmadağın edilmesi falan yani son derece şey kötü yani sonuçta.
2: Peki Sezgin Bey, bu şimdi Özgür Özel ilginç bir konuşma yaptı. Dedi ki CHP kapatılmıştır. Üçüncü kez açacağız. Yani işte Milli Mücadele'de açılışı bir, 12 Eylül'de kapatılmıştı darbeden sonra. O tekrar açıldı iki. Şimdi kapatılmıştır, tekrar açacağız diyor. Burada tam olarak kastedilen ne? Yani yeni bir parti tartışmaları çünkü bir yandan vardı.
0: Tabii ki bu bir metafor yani sonuçta
2: Evet.
0: hani orada bir parti var yani bir bina da var yani işte orada işte sonuçta oturanlar da olacak falan ama birden kapatılmış yani sonuçta yani toplumun zihninde CHP tabanında CHP üyeleri anlamında kapatılmış yani sonuçta kapatıldı
2: Yani
0: yani
2: bu haliyle nasıl mesela işte
0: biz bakın.
2: bir yıl sonra seçim olursa yani şeyini Özgür Özel'in bir planı var, bu koşullar altında nasıl girilecek?
0: Şöyle söyleyeyim yani tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin planı aklı var ama bizim de aklımız var. O akılla baş edemedikleri için dün bu yola başvurdular. Biz öncelikle yani işte partinin tabanına seçme şeyine delegasyonuna üyelerine güveniyoruz yani. Bugün yapsın yani yapılsa İşte herhangi bir kurultay, hangi delegeyle yapılsa yapılsın falan. Yani sonuçta Özgür Özel'in liderliğindeki değişim hareketi oy birliğiyle ezer geçer. Ama bunu yapmazlar yani. Yapmazlar çünkü yapamazlar. Ama onun dışında sonuçta yani siyasi faaliyet işte sokakta yapılır. Halkla beraber yapılır. Onu yapmaya devam edeceğiz. Eğer sandık da konulduğu zaman da mutlaka o sandığın önüne hem bir cumhurbaşkanı adayı hem de bir liste çıkaracağız yani. Bu CHP
1: Sezgin, bir de şey sorabilir miyim Sezgin Tanrıkulu? Zamanımız da bitmek üzere ama yani bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun tırnak içindeki bu arınma videosunun zamanlaması, işte arkasından polis izinlerinin de toptan kaldırılması, bayram izinlerinin vesaire. Bunlar da bir toplu hesaplama olduğu da
0: yani
1: söylenebilir, değil mi?
0: tabii ki yani şöyle bir şey yani o videonun zamanlaması işte idarenin aldığı güvenlik tedbirleri falan mahkeme kararından önce sonuçta hani biraz önce bir daha atıfta bulunayım yani karardaki o işte bizim okumamızı sağlayan gerekçedeki ibareler falan sonuçta yani beraber alındığını gösteriyor aynı zamanda. Yani sonuç ya şeyin Kemal Bey'in bu karardan habersiz olduğunu söylemek mümkün değil yani. Veya ekibinin veya çevresinin bu karardan habersiz olduğunu söylemek mümkün değil.
1: Peki bundan sonraki günlerde nasıl bir gelişmeler dizisi bekliyorsun? Bir de onu sorarak
0: Şunu
1: bitirelim.
0: ifade edeyim. Yani biz yani ben veya arkadaşlarımız işte Özgür Bey falan siyaset yapmaya, sokakta olmaya, halkla bütünleşmeye devam edeceğiz. İşte bugün DEM'in genel başkanı ziyaret edecek yani sonuçta heyetiyle beraber.
2: Evet, destek açıklaması yaptılar zaten.
0: Yaptılar abi bugün de ama yani şeye geldi bizzat gelecekler. Yapmışlardı, destek verdiler. Bütün siyasi partiler destek verdi.
1: Evet, DEM
0: Bunlar
1: Parti'de demokratik siyasete müdahalenin karşısındayız diye net bir tavır aldı
0: evet.
1: zaten.
0: Çok çok net alındı zaten. Yani bir de içinde bulunduğumuz süreç var. Bakın yani bu süreçle yani Türkiye'nin işte Kürt meselesinden siyasızlanma, çatışmanın sona ermesi gibi bir mesele var. Ve CHP herkesi şaşırtan bir biçimde bence çok net tavır aldı. Bütün baskılara rağmen ve sürecin yanında durdu. Önünü açtı ve çok sağlam önerilerde bulundu. Eğer CHP'nin bu tutumu olmasaydı sürecin bu kadar çok rahat ilerlemesi de mümkün değildi. Kendi tabanını tuttu ve sürecin ilerlemesini sağladı. Yani bir noktaya gelmesini sağladı. İşin bu tarafı da var bakın. Yani bu ne olur bu süreçle bağlantılı onu daha sonra belki bir daha bir sohbet etme imkanı olsa
2: Evet, çok
0: konuşuruz.
2: seviniriz.
0: Evet
2: Tabii
0: ama
2: çok seviniriz.
0: şunu
2: Yani bir
0: söyleyeyim.
2: de şey de var
0: Evet
2: çünkü
0: yani
2: yani.
0: dokunulmazlıkların kaldırılması, başka baskılar, operasyonlar falan yani bunlar bizim açımızdan yani böyle çok beklenmedik şeyler değil. Onu da ifade edeyim.
1: Evet yani bu genel olarak şimdi meclisin Cumhuriyet Halk Partisi merkezi olarak meclisin de seçilmesinden sonra epey bir hareketli görüşmelere ve ifadelere tanık olacağız herhalde. Yakından takip etmek durumunda kalacağız. Bir tatil bile yapamadık.
0: Bizi takip edin Ömer abi. Çok
1: Tamam, çok teşekkür ederiz Sezgin
2: teşekkür ederiz.
1: Tanrıkulu. Daha
0: Çok
1: sonra da
0: çok
1: tekrar
0: selamlar,
1: görüşelim.
0: sevgiler. Görüşmek üzere. İyi tatiller, iyi bayramlar diliyorum.
1: İyi
0: Sağ olun.
1: bayramlar, teşekkürler. Evet, bu şekilde de bu bölümü de kapatmış oluyoruz. Birazdan da bu Bilgi Üniversitesi meselesine dönecek. Konuklarımız da olacağız, döneceğiz ve konuklarımız olacağız ama bir ara verelim.
3: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Reklamlar.
4: Merhaba. Ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ege. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taştepeler akademik projemizde Göbekli Tepe ve Karahan Tepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Bu projenin benim için asıl farkı, sorularımıza sadece hazır cevaplar aramak yerine kendi teorilerimizi geliştirme fırsatı bulmamız oldu. Arkadaşlarımla belki de asla kesin bir cevabı olmayacak tarihsel sorulara, kendi bakış açımızda cevaplar üretmek, geçmişin gizemini çözmeye çalışmak çok eğlenceliydi. Bu sayede sadece bir dinleyici değil, tarihi yeniden yorumlamanın bir parçası olduk.

0: Reklamlar bitti.
1: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Kentin köpüğü.
1: Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Açık Gazete.
3: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.30 bir dakika geçerken bu sefer de Bilgi Üniversitesi'nde olup bitenlerle ilgili kararnameler ve alınan kararlar sonra geri alınması filanla ilgili olarak birazcık bilgi edinmek ve tartışmak için Esila Ay'la beraberiz. Merhabalar, hoş geldin.
4: Merhaba.
5: Hoş geldin Esila.
4: Hoş bulduk.
5: Kısaca ben tanıtayım Esila'yı. Bilgi Susmuyor platformundan kendisi. Bilgi Üniversitesi'nde hem kulüpler hem çeşitli platformlar var. Öğrencilerin işte faaliyet gösterdikleri onlardan bir tanesi. Aynı zamanda sinema, sahne sanatları ve psikoloji de aynı anda okuyor.
4: Evet,
5: tebrikler bu arada.
4: Teşekkür ederim.
5: Evet, bu Perşembe gece yarısı bilginin kapatılması kararı sonrası başlayan ve 3 gün boyunca aktif şekilde devam eden öğrenci direnişi ve nöbetinin içinde yer alıyordu. Üçüncü gün tabii hem yani Türkiye gündemi açısından çok ilginç oldu. Hem CHP'nin genel merkezine polis saldırısı hem de hemen hemen aynı dakikalarda gerçekten. Böyle ikiye ayırmıştık kendimizi, bir yandan bilgiye bakıyoruz bir yandan Ankara'da olanlara. Bilgi kampüsüne de çevik kuvvet girdi. Arbede yaşandı, gözaltına alınanlar oldu. Bu mücadele ama ona rağmen kampüste kalmaya devam edenler de oldu. Ve gece yarısı yeni bir kararnameyle Bilgi Üniversitesi'nin tekrar açıldığını, yani 3 gün içerisinde bir üniversitesinin kapatılıp açıldığını öğrendik. Ama bunda 3 gündür süren herhalde öğrenci mücadelesi en büyük payı hak ediyor. Tebrikler diyelim ve sözü sana verelim Esile.
3: Evet.
4: Öncelikle teşekkür ederim tebrikleriniz için de. Hani bu sadece okulun içindeki öğrencilerle değil, bayağı aslında bizim oluşturmaya çalıştığımız kamuoyuyla, dışarıdan gelen üniversite öğrencileriyle, kesinlikle hocalarımızla, çünkü onlar çok destekliyordu. Yani velilerle, her yerden gelen insanlarla büyütebildiğimiz bir şey oldu. Yani Perşembe gecesi resmi gazetede yayınlanan karardan sonra herkes hani ne yapacağını bilemediği bir yerdeydi ve sonrasında bir eylem kararı alındı. O zaman okula giriş yapabiliyorduk. Hatta YÖK ve üniversite yönetimi sabahın erken saatlerinde hani mağduriyetin olmayacağına dair bir açıklama yaptı. Öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz dediler. Ama bu hani bir yandan da şöyle bir şey, mağdur etmeyeceğiz ama aslında mağdur olduğumuz birçok yer var. Çünkü hani mesela hocalarım adına konuşmak istediğimde çalışanların özellikle, hatta sadece hocalarımıza değil, yani Bilgi Üniversitesi'ndeki bütün emekçilerin yemek kartları ve özel sağlık sigortaları iptal edildi. Yani
5: Evet, cuma günü, evet.
4: Evet, cuma günü okula geldiklerinde sabah bununla karşılaştılar. Ve hani bir yandan da okula tamam her şey bitti artık kurtulamayacağız, işte okuluma son kez geliyorum düşüncesiyle gelen de çok fazla insan vardı. Hani bizim de derdimiz aslında orada hani hayır yani bu son olmak zorunda değil, biz direnelim ve elimizden geleni yapalım. Çünkü bir yandan da Bilgi Üniversitesi sadece bir kurum değil, bir üniversite değil. Her ne kadar hani böyle algılandığı yerler olsa da hani orası bir kültürün yaşadığı yer. Ve benim bakınca da hani aslında kendimi en çaresiz hissettiğim yerlerden biri oydu. kendi içime düştüğüm zamanlarda. Ve bizim derdimiz aslında bu kültürü yaşatmaktı. Hani sadece çünkü şey de olabiliyor dışarıdan, hani özellikle başka provokasyonlarla işte derdimiz sadece karşı gelme. Hani bu da değil. Biz tamamen hem tek imza ile hani bir kararla bir şeylerin değiştirilemeyecek olduğunun karşındaydık. Hem de Bilgi Üniversitesi öğrencileri olarak tamamen son ana kadar okulumuzdan çıkmak istemeyerek ve orada farklı bir yaşam alanı sürmeye çalışarak dışarıdaki arkadaşlarımızın yardımıyla da aslında okulumuza sahip çıkmaya çalışıyorduk. Ve hani ben dün alınan kararla beraber kendimi çok mutlu hissediyorum. Hatta sesim, yani dün uyuyana kadar sesim normaldi. Şu anda sabah uyandım ve biraz kısılmış. Nasıl yaşandı onu da bilmiyorum hani uyurken. Ama hani çok yorgunuz ama çok mutluyuz ve yani herkes çok mutlu.
5: Kazanmanın verdiği moralle zaten sosyal medyada da görülebiliyor. Öğrenciler kampüste kalmaya devam edenler ve dışarıda sanırım aynı zamanda olanlar bir dans etmeye de başlamışlar. Bir tür minik parti alanına çevirmişler direniş alanlarını. Bir de her şeye rağmen bugün yine bir çağrı vardı. Sabah gördük sosyal medyada saat 14 için yine çağrı var galiba, öyle değil mi?
4: Evet ya, aslında şöyle biz zaten o çağrıyı koymuştuk, hatta hep aynı saatte buluşuyorduk. Hani bununla bir yani bir alışkanlık, bir de gelenek haline gelmesi adına. Dün yine bir kararımız vardı. İkide herkesin burada olmasına dair, ikiye kadar oranında olmasına dair. Sonrasında işte bu kararın değişmesiyle biz bunu yine ikide yapalım ve bu sefer beraber kutlayalım, bir şenlik olsun noktasında organize etmeye devam ediyoruz şu anda.
5: Evet. Birlikte şimdi tam metni bulmaya çalıştım da bir yandan öğrenci dayanışması, bilgi dayanışması yapmış. Bilgi öğrencisi, emekçisi ve akademisyenlerini dayanışmanın önemi ve bir araya gelmenin kuvvetini beraber deneyimlediğimiz herkesi bugün yine saat 14'te tarihi kapı önüne davet ediyoruz. Zaferimizi beraber kutluyoruz diye böyle bir çağrı yapılmış. Şimdi bu sorun aslında çok uzun zamandan beri var. Ben de seninle de telefonda konuşmuştuk bir bilgi mezunu olarak. Ben ilk girdiğimde 2010 yılında, yani bilginin böyle en zirve efsane olduğu dönemlerdi. Fakat LORET diye bir uluslararası üniversiteler net özel üniversiteler network tarafından alınmıştı. Sonrasında her şey böyle gözümüzün önünde biraz kötü gitmeye başlamıştı ama en son Can Holding sahibiydi bilginin ve TMSF Can Holding'e el koyunca kayyım atanmıştı zaten. Yani bir belirsizlik zaten vardı ve geçtiğimiz haftalarda Santral kampüsünün satılma ihtimali gibi spekülasyonlar da vardı. Tam bu spekülasyonların üzerine bir kapanma, ama zamanlaması çok ilginç de herhalde, değil mi? Yani bayramdan sonra sanırım finaller dönemi. Yani aslında yaz
4: Kesinlikle.
5: beklenebilirdi. Bu öğrencilerde nasıl bir şey yarattı? Yani finallere girmeye hazırlanıyorsunuz. Yani mezun olacak olanlar var bir kısmı. Tam bunun öncesinde bu karar, zaten spekülasyonlar da varken işte Santral kampüsüne dair öğrencilerden nasıl karşılandı bu karar?
4: Yani herkes bunun şaşkınlığında zaten, ki şunu da ekleyebilirim. Bayram tatilinde de birkaç gün kala bu yapıldı. Hani çoğu insan da aslında İstanbul'da, özellikle şehir dışında yaşayanlar ya da daha başka yere gidecek olanlar biletlerini almıştı. Hani ben biletini yakan, biletini iptal eden, açığa alan çok fazla arkadaşımı tanıyorum. Çünkü hani böyle bir durumda kimse burayı da terk etmek istemedi. Hani ama öğrenciler nezdinde de yani çok büyük bir korku, bazılarında çaresizlik, kimse anlam veremiyor. Yani normalde şöyle, bayram tatilinden sonra biz bir 5 gün daha okuldaydık ve 5 Haziran'da bizim eğitimimiz duruyordu, sonlanıyordu ve sınav haftamız başlıyordu. Hani
5: Evet.
4: aslında insanların yavaştan sınavlarına çalışmaya başladığı dönem. Yani ben mesela hani bu üç bölümü okurken artık sonuna yaklaştım. Okulda 5. senem ve yani bir yandan bitirmelerimi yapmaya çalışıyorum, bir yandan sınavları hazırlanmaya çalışıyorum. Hani ki herkesin hayatı koşturmacalı. Yani öğrenci olmak da sadece okula gitmek değil. Çünkü ben şunu biliyorum ki aynı zamanda emekçi olan çok fazla arkadaşım var. Yani kendi hayatını burada sürdürebilmek için bir yandan çalışan, eden, bir yerlerde olan hani
5: Tabii artık bu çok yaygın, öğrenci işçi diye bir kavram kullanılıyor. Neredeyse çalışmayan
4: kesinlikle.
5: öğrenci kalmadı deniyor.
4: Yani çalışmayan öğrenci ben de tanımıyorum. Ve özel üniversite dense bile, vakıf üniversitesi dense bile hani ben bir öğrenci olarak, bir bilgi üniversitesi öğrencisi olarak söyleyebilirim ki çok fazla hala yani işçi öğrenci arkadaşım var ve herkesin hayatının ortasına bir anda oturan, ne yapacağız şimdi, okul devam edecek mi, biz ne olacağız, nereden mezun olacağız ki şöyle bir şey de var hani garantör okul diye seçilen okulda da Bilgi Üniversitesi'nde var olan çoğu fakülte yok.
5: Evet.
4: Yani biz nereye gideceğimizi...
5: Mimar Sinan Güzel Sanatlar şey Mimar Sinan Üniversitesi'ni
4: Evet,
5: kastediyorum.
4: mesela mühendislik fakülteleri ne olacak? Ya da iletişim fakültesinde birçok bölüm. Çünkü bir yandan da kendine ait bir ekolde olan bir okul olduğu için aslında bizim bazı bölümlerin aldığı eğitimlere sadece orada olduğu bir durum söz konusu ve hani aynı adla başka bir yere gittiğinde bile aynı eğitimin olmadığı bir gerçeklikte ve sırf bu yüzden zaten Bilgi Üniversitesi'ne gelmiş öğrencilerin ne yapacağını bilemediği büyük bir kafa karışıklığıydı o süreç.
5: Peki bu
3: Şey
5: süreçte
3: sorabilir miyim? Pardon bu arada.
5: buyurun.
3: Şimdi bu çok ani ve sürpriz bir kararla geri alınmasından sonraki duruma ilişkin bir şey sormak istiyorum. Ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan resmi gazetede yayınlanan yeni kararla 22 Mayıs gecesi faaliyet iznini iptal ettiği İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni 3 gün sonra yeniden açmaya karar verdi ve yine böyle bir geç saatte gelen bir kararnameyle. Şimdi Yüksek Öğretim Kurulu yok yani. Başkanı Erol Özvar da bu konuya ilişkin bir açıklama yapmış. Şöyle diyor. İlk karar yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi. Ancak sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir diyor. Burada benim anlamakta, yorumlamakta zorluk çektiğim bir husus var. Onu belki sen yorumlarsın mesela. Yani yürürlükteki mevzuat çerçevesinde neden zorunlu bir hukuki işlem olduğunu asla açıklamıyorlar. Ve dahası da sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri diyor ki bir iki gün var yani. 3 gün sonra yeniden bu kararnamenin arkasından 3 gün sonra yeniden açma kararı veriliyor. Bunun her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir. Nasıl yorumlamalıyız?
4: Yani şöyle, buna ben de kafa karışıklığıyla yaklaşıyorum. Çünkü bu karar ilk verildiğinde de aynı kişiler söz konusuydu. Aynı kişiler mağdur olmuştu. Yani 20 bin, yaklaşık 20 bin öğrenciden bahsediyoruz. Yaklaşık 2 bin emekçiden bahsediyoruz. Orada bu arada mesela hani şu konuşulamadı uzun bir süre. Biz kendi aramızda konuştuk da bunun için bir şey yapmaya başlayamadık. Bilgi Üniversitesi'nde yaşayan hayvanlar var. Ve o hayvanlar bakılıyor, sahiplenilmiş bir halde. Hani orada yaşayan bir canlılık hayatı var. Yani biz onları nasıl çıkaracağımızı bilemedik en son dün okuldan çıkartılırken zorla. Yani en başından beri zaten bu insanlar mağdur. En başından beri ve Burada ben öğrencilerin gösterdiği direnişin, desteğe gelen insanların etkisinin de payı olduğunu düşünüyorum bu yüzden. Hani aynı şey söz konusu çünkü. Aynı insanlar mağdur oldu.
5: Bir de rektörlüğün tavrını sormak istiyorum sana Desila. Yani kayyum yönetim, yani bir kayyum atandı. Onun altında işte mesela rektörlüğe devam eden Ege Yazgan bir öğrencileri bir açıklamada bulunmuştu. Yani sizin de çalışanların da haklarını koruyacağız dedi. Fakat daha sonra işte bu müdahalenin öncesinde bir gece öncesinde kampüsün boşaltılmasını da istediler. Öyle değil mi? Yani gıda ve erzak girişinin yasaklandığı falan duyuruldu rektörlük tarafından.
4: Evet, yani o da şu şekilde oldu. Hatta hani Ege Yazgan onun öncesindeki gün ki süreçte biz okul içerisindeyken hava daha gece varmamışken kampüste de geziyordu. Öğrencilerle konuşuyordu. Hatta biz forumlar yaptık. Forumlarda kararlar aldık. Dışarıdan gelen arkadaşlarımız da burada yer aldı ve onların bir faydası payı çok büyük falan. Ve sürekli konuştuğumuz, hocalarımızın konuştuğu, herkesin birbirine destek olmaya çalıştığı bir durum söz konusuydu. Ve hani orada Ege Yazgın'ın da kampüste oluşu aslında hani hem soru işaretleri yaratan hani neden burada gibi bir yerden değil de hani ne yapacak, nasıl iletişim kuracak gibi bir yerden bizim merak ettiğimiz bir konuydu. Ve bir yandan da biz bir an bu eylemi örgütlemeye çalışan da insanlar olarak yani iletişim halindeydik ve sonrasında bir anda ertesi gün için saat belirlenmeden öğrenci alımı durdurulacak ve dışarıdan yemek alınmayacak, erzak yardımı olmayacak, okul öğrencisi bile okula giremeyecek, okulun içindekiler sadece çıkabilir. Çıkarlarsa yine geri giremeyecekler. Ve işte başka ne dediler? Bir yandan da hani kafam dolu toparlamaya çalışıyorum. Bunları söylediler aslında. Yani ve saat belirlenmedi. Ve ertesi günden de aslında. Sonrasında hani bu daha gece oluyordu. Bize gece yardım geldi dışarıdan ve arkadaşımız. Onu almadılar. Hani ertesi gün için söylenen şey de bir anda biz bunu konuşurken arkadaşlarımızla bir topluluk halinde daha geceden başladılar. Ve sonrasında da hani bize şey denmedi, siz çıkartılacaksınız denmedi. Hani biz şunu düşünüyorduk, bize dışarıdan erzak alımı sağlamayacakları için herhalde aç bırakacaklar. Çünkü bir yandan da içeridekiler çıkmak istemiyor. Ve bizi kendi irademizle çıkmak durumunda bırakacaklar falan derken bir anda polis müdahalesi yaşadık.
3: Evet, bir de ben
5: Sonra
3: de
5: kimse bırakılmadı ama herhalde, değil mi?
4: efendim?
5: Müdahalenin sonrasında içeride galiba kaldı. Dışarıya mı, o tarihi kapının etrafında mı kalmaya devam etti öğrenciler dün?
4: Evet, öyle oldu. Yani zaten biz çağrımızı da yani en başından beri tarihe kapıya yapıyorduk. Ve sonrasında dışarıda da bir kalabalığımız vardı. İşte desteğe gelen. Sonrasında biz de önce çıkartıldık müdahaleyle. Hatta hani sert bir müdahaleyle çıkarıldık. Sonrasında da diğer bizi bekleyen ya bize desteğe gelen okul için desteğe gelen kalabalıkla orada bulunmaya devam ettik.
3: Evet, Esin'le ben de şeyi sorayım. Şimdi bu çelişkili açıklamalar var. Gerek rektörden gerekse de işte Cumhurbaşkanı YÖK başkanının söylediklerinde çok Yazgan mesela diyor ki YÖK başkanı ve biz mağdur olmamanız için elimizden geleni yapıyoruz diyor ama bunun dışında da gene okula sendikacı ve mezunların alınmaması üzerine kampüsün kapısı kilitleniyor vesaire. Hatta bir polis müdahalelerinde, özel güvenliği müdahalelerinde bir sendikacı yaralanarak hastaneye kaldırılıyor. Nöbet de devam ediyor. Bu işte yiyecek almama vesaire kararları. Fakat benim şey yaptığım husus şu, mesela bir şekilde müdahale de bu olumlu şeyler diyor. Şişli Belediye Başkanı, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şah'ın bir eyleme mektup gönderdiği mektup var mesela. Bugün gençlerin geleceği göremediği bir ortamda sahip olduklarının bile bir gecede ellerinden alınabildiği bir dönemden geçiyoruz ama biliyorum ki umudumuz ve dayanışmamız daha da güçlenecek diyor. Bunları nasıl izah ediyorlar? Yani gerek rektör gerek YÖK, bu her şey Cumhurbaşkanımız da bu işin hassasiyetle üstündedir diye bir açıklamalarından nasıl karşılıyor öğrenciler?
4: Yani aslında bu açıklamayı bir süre sonra biz hani şöyle karşılamaya başladık. Hani bir cevap olarak algılayamamaya başladık bir süre sonra. Çünkü aslında en başından beri aynı şey söylenmeye devam etti. Yani mağdur olmayacaksınız, mağdur olmayacaksınız. Ama okulumuza mezunlar alınmıyor. Okula destek için gelen insanlar alınmıyor. Sendikacılar alınmıyor. Gelen insanlar orada yaralanıyor. Hastaneye gönderilmek zorunda kalıyor. Okulda kalmak isteyen öğrencilere erzak yardımı yapılmıyor. Bu engelleniyor. Okula öğrenci bir süre sonra hiçbir şekilde alınmaya başlamıyor. Bilgi Üniversitesi öğrencileri kendi okuluna giremiyor. Okulda bambaşka bir ortam oluşturulmaya başladı. Hani bizim kurmaya çalıştığımız şey tam bunun karşısındaydı o yüzden de. Hani biz çünkü mağdur olduk. Bunun o söylemlerin herhangi bir karşılığı olmadı. Hani akademik anlamda ne olacağını bilmezken yani ben mesela hani okulun son zamanlarındayım. Yazın diplomalarımı alıp sonraki dönemde birkaç dersim verip tamamen gidecek bir haldeydim. Hani ki işte 3 bölüm, kendi özelimden mesela mağduriyetimi açıklamak için söyleyeyim. 3 bölüm okuyorum. Bir tanesini bitirmiştim ve yani 2 bölümün ben aynı anda nasıl mezun olacağım? Herhangi bir yere atıyorum ki gönderildim ya da başka bir üniversite. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum ben. Yani dün bu karar değişene kadar hala bilmiyordum ama hani ben de öyle bir yere geldim ki okey hani bunlar düşünülecek. Şu anda kendine düşme. Çok bireysel de kalma. Çünkü şu an zaman beraber olma zamanı, toplanma zamanı. Bununla uğraş. Arkadaşlarınla ol, hocalarınla ol ve orada dur. Hani ya ben mağdur olan arkadaşlarımın da mağduriyetini gittikçe bir kenara koymaya çalıştığını sırf ama bunu beraber kalabilmek için yaptığını defalarca kez gördüm.
5: Şimdi son 2 dakikamız kaldı Esila. Son olarak şeyi soralım. Uzun zamandan beri bu az evvel bahsettiğim Loret tarafından alındıktan sonra Bilgi Üniversitesi bir de sendikalaşma. Bu da vakıf üniversitelerinde bir ilkti. Sendikalı hocalar da herhalde size destek veriyor. Son olarak bir talep dile getiriliyordu. Yani kamulaştırma talebi dile getiriliyordu örneğin. Çünkü bu belirsizlik şu anda hani üniversite açıldı ama devam ediyor. Dolayısıyla öğrencilerin ve sendikanın ortak bir talebi var mı? Bu sorun nasıl çözülebilir? Bu kayyum meselesi.
4: Yani aslında bununla hala bir süreç geliştirmeye çalışıyoruz, düşünüyoruz, konuşuyoruz ama orada beklentimiz hatta bu çarşamba güne kadar diye hatırlıyorum şu anda yanlış söylemiş olmayayım. 3 günlük bir süre verilmişti. Ve hani biz daha bunu okula giremiyorken, okuldan çıkarıldıktan sonra, daha da bunda öncesinde okulun içindeyken, sonrasında okuldan çıkarıldıktan sonra ve şimdi artık okulunuzu geri almışken, bugün bu şenliği yapacakken aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz. Bunu bu şekilde cevap verebilirim. Hani Burada hala bir karar mekanizması mevcut.
5: Peki bugün saat 14'te kazandığımız zaferi birlikte kutlayalım diye de tekrar Santral Kampüsü tarihi kapı önüne çağrı yapıyorsunuz diye hatırlatmış olalım öyleyse.
4: Evet,
3: Evet, bayram tatiline de gidiyor musunuz?
4: yani çoğu kişi gidecekken gitmiyor gibi bir durumda şu anda. Hani herkes
5: Bundan sonra bilet bulamazlar zaten.
4: herkes ne yapacağını şaşırmış galiba.
3: Evet, büyük bir kaos olduğunu ve bu paralel kaosun yani hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde paralel bir kaosun yaşandığı da çok ilginç
4: Ve
3: doğrusu.
4: çok eş
3: Yani
4: zamanlı
3: eş
4: olması
3: zamanlı
4: paralel.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor ki zaten Özbahar söylemiş yani rektör şey YÖK başkanı söylemiş ya ancak sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmesi doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle göstermiştir diyor. Hayırlı olsun diyelim. Peki çok
5: Çok
3: teşekkürler.
5: teşekkür ederiz Esila.
4: Ben teşekkür ederim.
5: Görüşmek üzere.
4: Görüşmek üzere.
3: Görüşmek üzere. Gupse Esila Ay'la konuştuk. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden. Aynı zamanda da kendi şeyi var değil mi? Kuruluşu.
5: Bilgili susmuyor platformundan, evet.
3: Evet. Bilgi Susmuyor platformundan. Evet. Bu şekilde de tamamlıyoruz bugünkü sıra dışı Açık Gazete programımızı. Böylece huzurlardan ayrılabiliriz herhalde. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
5: Günaydın.
6: Günaydın.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu.
1: Reklamlar. Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi Lara. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taştepeler akademik projemizde Göbekli Tepe ve Karantepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Bu projeyle birlikte Göbekli Tepe ve Karantepe gibi yerlerin sandığım gibi tek renk ve durağan yapılar olmadığını fark ettim. Taşların üstündeki yontmaların bir zamanlar renkli olduğunu öğrenmek beni çok etkiledi. Bu araştırma bana geçmişin donuk değil, canlı olduğunu gösterdi.

0: Reklamlar bitti.
1: Kılavuz. Türler Arası. Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

Pazartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Esra Şahinkaya ve Ali Şahinkaya'ya teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Günaydın.
4: Günaydın Didem, herkese günaydın.
3: Herkese günaydın. Sevgili Günlük bu hafta tatilde ve size müzikler hazırladık.
4: Evet, sevgili Günlük tatildeyken size neler dinleteceğimizi Didem'den duyalım. Bugün ne dinleyeceğiz?
3: Senin çok sevdiğin bir şarkıyla başlayacağız.
4: Billie Eilish'le başlayacağız. Evet. Birds of the Feather.
3: Evet, ardından Cigarettes After Sex radyonuzda olacak. Teddy Swims'e kulak vereceğiz. Dominic Fike radyonuzda olacak. Harry Styles, The Weeknd ve The Smiths'le bitireceğiz programı. Böyle bir liste hazırladık bugüne. Umarım beğenirsiniz. Bu hafta dediğimiz gibi tatildeyiz. Sizi müzikle baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere.
4: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Esra Şahinkaya ve Ali Şahinkaya'ya teşekkür ederiz.

0: hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Reklamlar.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
3: Ada. Adalılar. Adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aras Yazgan'a teşekkür ederiz.
3: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
4: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
5: Özel Sezin Okulu sunar.
6: Apaçık Radyo'dan, Okul Zili'nden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. Her pazartesi günü 10.30'da Apaçık Radyo'da okul konuşuyoruz, eğitim konuşuyoruz. Okul Zili'nin bu bölümünde yurt dışında eğitimi, özellikle üniversite eğitimini az konuşulan bir yönüyle gençlerin sosyal duygusal hazır oluşlarının önemiyle ele almak istedik. Hepimizin bildiği gibi son yıllarda yurt dışında eğitim ailelerin daha çok yöneldiği bir seçenek haline geldi. Elbette konunun pek çok boyutu var. Türkiye'nin ekonomi politiği, konunun sınıfsallığı, eğitim sistemimizin yetersizlikleri, bunların hepsi gerçekten konuşulması gereken konular ama bir de konunun merkezinde gençlerin hayatlarının önemli bir kararı var ve elbette ailelerin de hayatlarının önemli bir bölümünü ve önemli bir kararı oluşturuyor bu. Konuyu bu boyutuyla ele almak üzere klinik psikolog ve psikanalist Funda Akkapulu ile birlikteyiz. Funda Hanım hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, merhabalar.
6: Sizinle bu konuyu konuşacağım için çok mutluyum. Yıllardır bu konuda, pek çok konuda hem eğitim danışmanlığı yaptığınızı hem okullarla, ailelerle çalıştığınızı biliyorum. Ve sizin fikirleriniz ve deneyimleriniz çok kıymetli olacak bizim için. Hemen ilk sorumla başlamak isterim. Sizin deneyiminizi ve görüşünüzü merak ediyorum. Son yıllarda ailelerin çocuklarını yurt dışına gönderme isteğinde sizce bir değişim oldu mu? Olduysa nasıl oldu? Bu konuyu siz nasıl değerlendirirsiniz?
7: Ben davetiniz için sesimi, düşüncelerimi duyurma fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür edeyim. Bu konu önemli bir konu. Değişimi, dönüşümü de hızlıca ilerliyor. Ve üzerine de başka mecralardan doğru düşünüyoruz ama ruh sağlığı alanı üzerinden pek düşünmüyoruz. O yüzden burayı açtığınız için sağ olun. Yani eskiden birazcık akademik bir üst aşama gibi görülüyordu yurt dışında eğitim ya da işte çocuklar farklı kültürü tanısınlar, dünya vatandaşı olsunlar gibi arzularla aileler yurt dışına gönderiyorlardı ama elbette ki sosyopolitik durumlar değiştikçe, dünya halleri dönüştükçe ailelerin de bu hareketi yapma hızları ve sıklıkları arttı. Yurt dışına eğitime giden çocuk sayısı üniversiteli olarak artmışken son yıllarda artık lisede yatılıyor. Hatta son birkaç yılda pandemiden sonra ortaokul yıllarında yatılıya yurt dışına çocuk göndermeye başladık. Bunu ruh sağlığı açısından da değerlendirmiyor olmamız benim için biraz can acıtıcı olmaya başladı. Yani elbette ki kimileri için bu seçenek bir işte kurtuluş, bir zorunluluk gibi büyük seslerle çınlayabilir ama bazı aileler için sadece ben okudum o da okusun. Bazı aileler için bir prestij, yurt dışında okumuş olmak önemli bir katkı prestije gibi düşünülüyor. Bazı aileler için doğrusunu isterseniz kabalık etmem Ayşe Hanım ama aile ve eğitim, aile ve okul rolleri birazcık karıştığı, değiştiği için sanki yurt dışında bir yatılıya göndermek, bu işi biraz taşere etmek, bir taşerona vermek gibi ele alınıyor. Ben burada baş edemedim, yatılı okul iyi gelir, işte yabancı disiplini iyi gelir ya da gözden uzak olan gönülden de ırak olur gibi bir çerçeve getirilebiliyor. Dolayısıyla aslında her ailenin kendi dinamiği içerisinde, kendi narsistik düzlemi içerisinde bir karşılığı var. Ama bana sorarsanız artık bir parçası bunun sanki benim meslektaşlarımın da bir yanılgıya düşürdüğü ailelerin başarılı ebeveyn olmanın sanki bir ölçütü yurt dışında çocuk okutmak gibi oluyor. Çünkü ben biliyorum ki türlü çeşitli maddi zorluklarla, hatta ruhsal zorluklarla çocuklarını göndermeye çalışan aileler var. Ailelerin de yetişkinlerin de kendi aralarında tuhaf bir akran baskısı oluşmuş durumda. Yani artık çocuk ileride bir prestij sahibi olsun diye değil de sanki bazı durumlarda ebeveynliğimizin bir prestijiymiş gibi yurt dışında çocuk okutmak ele alınabiliyor, değerlendirilebiliyor. Bu durumda kimin prestiji olduğu konusu bazen birazcık karışabiliyor. Çok erken yıllardan itibaren tek amaç çocuğun yurt dışında eğitim alması yönünde inşa edilebiliyor. Çocuğun kim olduğu, nasıl evrileceği, nasıl gelişeceği, nasıl dönüşeceği çok dikkate alınmadan, halbuki kritik dönüşüm evreleri var ruhsallıkta. O dönüşüm evrelerinde çocuğun rotası nereye gidecek, nasıl yönlenecek bunları görmeden çok erken yaşlardan itibaren maddi manevi tüm yatırımını buraya yapmış, akademik yolculuğunu böyle inşa etmiş ebeveyn sayısı maalesef gün geçtikçe arttı. Ben burada ebeveynler arasındaki akran baskısının ve başarılı ebeveyn olmanın bir ölçütü olarak bunu görmenin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Elbette ki sosyolojik, ekonomik, dünya hallerini de dikkate almamız lazım ama takdir edersiniz ki ben bir ruh sağlığı uzmanıyım. O yüzden meseleyi birazcık buralardan ele alıyorum.
6: Ben de tam da buradan devam etmek isterim. Sizin söylediğiniz motivasyonlarla birlikte aslında ebeveynler büyük bir hazırlık paketinin içine giriyorlar. Ve bu hazırlık paketinin içerisinde çok akademik alanlar var. Sınavlara giriyor öğrenci, o sınavlara hazırlanıyor, diploma notu çok önemli oluyor, özel derslerle destekleniyor. Bunun dışında bir paket hazırlanıyor öğrenci için, içinde bir CV'ye benzer değil mi? Hazırlıkların olduğu, pek çok kursun
7: Tabii.
6: konulduğu, özel yazıların yazıldığı bu akademik sürecin içerisinde sizin biraz önce altını çizmiş olduğunuz ruhsal hazır oluş ön planda değil ya da çok fazla önemsenmiyor. Şimdi tam olarak size şöyle sorarak başlamak istiyorum. Ruhsal hazır oluş derken biz neyi kastediyoruz?
7: Bundan birkaç yıl önce bir deneyimimi size aktarayım. Bir okulun hafta sonu spor okulunun bahçesinden geçiyorum. Çeşitli ebeveynler oturup çocuklarını bekliyorlar. Bir baba öbür anneye diyor ki ben diyor işte bilmem ne üniversitesine giden yurt dışında çok prestijli bir okulu söylüyor. Çocuğun diyor CV'sini buldum diyor. Buraya adım adım takip edebiliriz yapacaklarımız açısından diyor. Dolayısıyla söylediğiniz çok doğru. Çocuklara çok erken yaşlardan itibaren bir akademik CV oluşturuluyor. Çeşitli notların, projelerin içinde bulunduğu. Ve bu gerçekten maddi manevi olarak çok kolay bir yolculuk değil. Ailenin hiçbir üyesi için. Fakat bu akademik CV'nin oluşturulabilmesi için çok temel zeminlerden bir tanesi bizim ruhsal hazır oluşluluk dediğimiz temel. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz Ayşe Hanım. Bizim nasıl zihinsel gelişimimiz yaşımıza uygun olarak ilerliyor? Tıpkı onun gibi bedensel gelişimimiz yaşımıza uygun olarak ilerliyor. Tıpkı bu ikisi gibi ruhsal gelişimimiz de yaşımıza uygun olarak ilerlemek zorunda. Fakat aradaki fark şu, zihinsel gelişimimiz öğrenmeye yatırım yaptığımız sürece kapasitemiz de varsa yaşımızın önüne geçebilir. Hatta bazen bedensel gelişimimiz de yaşımızın önüne geçebilir, değil mi? Boyumuz yaşımızdan beklenenden daha uzun olabilir, kilomuz artabilir gibi. Fakat ruhsal gelişimimizde çok temel bir şey var ki ruhsal gelişim kendi doğası içinde yaşın önüne geçen bir şey değil. En iyi ihtimalle yaşımız kadar ruhsal olarak, ruhsal açıdan olgunlaşıyoruz. Dolayısıyla aslında buradaki takip bir parça güçleşiyor. Çünkü daha arttırmak, daha zenginleştirmek, daha kuvvetlendirmek hedeflenecek bir gelişim alanı değil. O yüzden de gözden kaçıyor. Yaşı kadar gelişmiş olması bir çocuğun o yaşta ondan beklenen kayıplara, olumsuz hayat deneyimlerine dayanıklılık geliştirmesi. Dayanamadığı durumlarda zor deneyimler karşısında yardım isteyebilmesi, ne istediğini ne istemediğini, neyi yapıp neyi yapamayacağını bilebilmesi gibi bir takım alt başlıklardan oluşuyor. Biz buna aslında toplumsal kavramında bir topluluğun içinde kişinin kendi olabilme hali diyoruz günün sonunda. Aslında pek çok yetişkinin de erişemediği bir nokta olabiliyor bu Ayşe'nin, takdir edersiniz ki bazen. Ruhsal hazır oluşluluk çocuğun en başta ta nereden diyeyim size, işte memeden ayrılması ya da anne memesi emmemiş olabilir, katı gıdaya geçmesi ya da hadi onu da baz almayalım, yürümesiyle birlikte bakım verenden ayrışması ile ilk adımlarını atıyor, kuvvetleniyor ve ondan sonra yavaş yavaş ilerliyor. Yurt dışında bir eğitim alacak çocuğun ruhsal hazır oluşluluğundan bahsediyorsak, burada bu çocuğun hangi yaşta olursa olsun, şimdi ben size söyleyeceğim kriterleri, düşünün bu hangi yaşta olabilir. Bir defa bu çocuğun kendi kendini sakinleştirebilme becerisinin olması lazım. Çünkü hayat belirsizliklerle ve risklerle dolu. Bu belirsizlik ya da riskle karşılaştığımızda ruhsallık buna kaygıyla tepki veriyor. Bu kaygıyı yatıştırabiliyor olması lazım. Kalabalığın içerisinde kendi gibi kalabilmesi lazım. Ne demek istiyorum? Yani popüler olana ya da değişik olana değil de kendi ihtiyacına, kendi isteğine yönelenene temel atabilmesi lazım. Gündelik hayatın pratik sorumluluklarını üstlenebilmesi lazım. Bakın, yapabiliyor olmak başka bir şey. Yani hadi dişini fırçala dediğimde dişini fırçalaması başka bir şey. Ama dişini fırçalaması gerektiğini, bunun bir gereklilik, kendine bakmanın bir gereklilik olduğunu bilebiliyor olması lazım. Demin az önce altını çizdiğim gibi zorluğa düştüğünde de bununla baş eden, baş edemiyorsa da yardım isteyebilen bir kişiye dönüşebilmiş olması lazım. Bu gelişim basamakları hiçbir zaman o an için olmaz. Yaşamın başından itibaren adım adım adım adım gelişir. Dolayısıyla bir çocuk yurt dışına gitmeye 6 ay kala bir ruhsal uzmanına götürüp hadi bunu şimdi ruhsal olarak da bunu hazırla dediğinizde bu yapılabilir bir şey değildir. Ömrün inşası içerisinde yapılan bir yolculuktur ruhsal hazır oluşluluk. Bilmiyorum yeterince açık oldu mu dinleyenler için.
6: Bir taraftan da sizin anlattıklarınızda benim kafamda hakikaten bir beceriler paketi oluşuyor. Yaşam becerileri, değil mi? Yaş diye
7: Tabii.
6: sordunuz. Yaş olarak bilemedim. 15-18 diyesim geldi.
7: Bazen yetişkinler bile
6: Evet.
7: buna
6: Kendi
7: sahip
6: kendini
7: olamayabiliyor. Şuradan ölçün.
6: sakinleştirmek, kendi kendini sakinleştirmek dediniz. Zaman zaman ben de 47 yaşındayım ama kendi kendimi sakinleştiremiyorum.
7: Aynen. Ayşe
6: Dolayısıyla
7: Hanım,
6: zor.
7: şöyle düşünelim. Bakın, pandemi geçirdik değil mi? Hepimiz o pandeminin kapanmasından çok başka şekillerde reaksiyon verdik. Başka türlü baş ettik. Kimimiz hiç baş edemedik. Halbuki yetişkindik. Yaşımızın ruhsal olgunluğunun bu belirsizliğe tahammül edebilecek güçte olması lazımdı. O yüzden işte akademik beceriler ya da fiziksel beceriler gibi ölçülebilir değil ruhsal beceriler çoğu zaman. Hayat olaylarıyla karşılaştığımızda o olgunluğa erişip erişmediğimizi görebiliyoruz. Söz konusu olan bir çocuk ya da ergen olduğunda onun yurt dışına eğitime gittiğinde buna hazır olup olmadığını da çocuğun kendisi çoğu zaman ölçemez. Ebeveynin iyi bir gözlemci ve eşlikçi olarak çocuğunun bununla baş edip edemeyeceğini kestirebiliyor olması kıymetli aslında.
6: Evet, bir taraftan da belki de çocuk yurt dışında yaşamaya hazır değil olduğunun farkındadır ve bunu ebeveyniyle de paylaşamıyordur. Böyle baskıda olan, baskı altında hisseden çocuklarımız da var. Konunun bir de bu
7: Çok.
6: yönü var. Bir taraftan
7: Çok.
6: da çok başarılı olan, yani akademik olarak çok iyi olan öğrencilerin de bildiğimiz gibi çok zorlandığı alanlar var ruhsal boyutuyla. Sizin gözlemleriniz neler? En çok nerelerde zorlanıyor bu çocuklar?
7: Şimdi bir grup çocuk gitmeye ayak diriyor. Şimdi çok erken yaşlardan itibaren bu çocukların akademik CV'leri buna göre oluşturulurken çevreleri tarafından çocuk bir süre sonra bunun kaygısını fark ettiğinde ve içsel olarak buna hazır olmadığını hissettiğinde ayak diremeye başlıyor buna. Ne yapıyor? Akademik bir direnişe geçebiliyor, depresif bir pozisyon alıyor, okula gitmeye direnebiliyor, sosyal yaşamını akademik öncelikli bir şekilde inşa etmiyor gibi pasif bir direnişe geçiyor aslında. Ailelerde bunu Ayşe Hanım, Funda Hanım, aslında biz her şeyi hazırladık. O kendi konfor alanından çıkmak istemiyor diyerek tarif ediyorlar. Bu tür etiketlemelerde ben ailelere şunu soruyorum Ayşe Hanım. Tamam, haklı olabilirsiniz. Konfor alanından çıkmak istemiyor gencimiz. Ama insan niye çıkmak istemez konfor alanından? Çünkü doğanın gereği bizim ruhsal olarak olgunlaşmamız sırasındaki en temel adımlarımızdan bir tanesi ayrışmak ve sonra da ayrılmak. Hepimiz belli bir ruhsal olgunluğa geldiğimizde annemizden babamızdan farklı birisi olduğumuzu anlarız. Onlardan mesafe almaya başlarız öyle ya da böyle. Bir çocuk bu mesafeyi almaya ayak diriyorsa demek ki hazır oluşluluğunda bir zorluk var ve bizi o zorluğa dönüp bakmamız için davet ediyor demektir. O yüzden pasif direnişteki çocuklar çok, aktif direniş tabii ki çok daha olgun bir tavır ama genellikle ortam o kadar yoğun oluyor ki bu çocuklar maalesef aktif olarak direnme fırsatı bulamıyorlar. Bazen ısrarlı bir biçimde gitmek istiyor çocuklar. Hazır olup olmadıklarını öngörmeksizin, hatta bazen aileleri buna karşı çıksa da bu gibi durumlarda da aslında çocuğun öngörülü olup olmadığını, neyle karşılaşıp karşılaşmayacağına dair bir tahayyülünün olup olmadığını ve aslında buradaki neyden gidip uzaklaşmak istediğini iyi anlayan bir sohbet çevresine ihtiyacı oluyor. Şimdi bir de çok başarılı çocuklar var, haklısınız. Her şeyi pırıl pırıl, muhteşem üniversitelerde muhteşem eğitimler alabilecekler. Ama bu çocuklar da gittiklerinde çok önemli zorluklar yaşıyorlar. Bir parantez açarak şunu söylemek istiyorum Ayşe Hanım. Bizim okullarımız her sene yurt dışına gönderdikleri çocuk sayısını ve gönderdikleri okulları açıklarlar. Ama hiçbir okulumuzda benim bildiğim kadarıyla gittikten sonra bu çocukların başına ne geldiğine dair bir istatistik yok. Kaçı gittiği üniversitede eğitimine devam edebiliyor bilmiyoruz. Kaçı geri geliyor bilmiyoruz. Kaçı orada iş bularak hayat kurabiliyor bilmiyoruz. O bilgiler olmadan hayatımıza devam ediyoruz ve okulları da biraz öyle seçiyoruz. Şimdi bu çok başarılı görünen çocuklar da oraya gittiklerinde bazen buranın çok başarılısı oranın çok başarılısı olmayıp sıradanlaşıyor. Ve bununla baş etmekte zorlanıyor. Bazen burada çok mükemmel oldukları için oraya gidip o mükemmeliyeti devam ettirirken yardım istemez hale geliyorlar ve yardım istememenin sonucu yaşadıkları kayıplarla depresyon, kaygı gibi zorluklar yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla çok başarılı olarak görüp gönderdiğimiz çocuk burada ayak dirediğinde zorlukla gönderdiğimiz çocuk da kendi içinde bir takım riskler barındırıyor. Bu riskleri bertaraf edebilmenin pek yolu yok. Buna eşlik etmek çocukların ihtiyaç duyduğu temel şey aslında. Yani gönderdik ve bitti. Mümkün değil olmuyor. Gönderdikten sonrası da bizim için çok önemli bir süreç oluyor.
6: Bir taraftan da ergenlik tam olarak kimlik gelişiminin olduğu bir dönem. Tam da bu dönemde yurt dışına gidiyor çocuk. Hem aidiyet duygusunu hem de yurt dışında yaşamanın, orada eğitim almanın, ergenlerin kimlik gelişimi üzerindeki etkilerini sormak istiyorum bu noktada.
7: Çok çok haklısınız. Şimdi kimlik bütünlüğü dediğimiz niteliğe erişmediysek, o zaman aidiyete dair bir ruhsal çalışma yapabilmemiz çok kolay değil. Kimlik bütünlüğünden kastettiğim şu Ayşe Hanım, ben Funda olarak şunları şunları yapmakta zorlanırım, ama buralarda iyiyimdir. Şunlar şunlar benim için uğraşılması gereken alanlar. Ama buralarda pek de benim gönlüme göre alanlar değil. Oraları pek henüz ele almak istemiyorum gibi. İyimle kötümle, yapabildiğimle yapamadığımla kendime dair bir bütüncül ve büyük harflerle söylüyorum gerçekçi bir algıya sahip olmak. İçimdeki ruhsal deneyimimle yani neyim, ne hissediyorum, nasıl birisiyimle dışarıdaki deneyim, benden isteneni gerçekleştirebiliyor muyum? Benden istenenle benim istediğim arasında bir bağ kurabiliyor muyum? Burada bir bütünlük sağlayabiliyor muyum? Buralarda bir yol kat edebildimse aidiyet konusunda özellikle yabancı bir yerde yol kat edebilirim. Kimlik bütünlüğü yoksa o zaman birazcık işler zorlaşıyor. Gençlik dediğiniz gibi zor bir zaman. Bir de gençler ailelerinden ayrılmak isterler ve fakat kendiliklerine köklenmek isterler. O yüzden de bütün referans noktalarını kaybettikleri bir yabancı ülkede okuyor olmak köklenmelerini bazıları için zorlaştırabiliyor. Fakat aileler burada çok zekice bir yol buldular. Şimdi bazı ülkeler okumak için daha popüler hale geldi. Sebebini biliyor musunuz bilmiyorum ama sebeplerinden bir tanesi tabii ki ekonomik sebepler var ama bir tanesi de oradaki Türk popülasyonun kalabalıklaşmış olması. Arkadaşları o ülkeye çok gidiyor. Bizim okuldan o ülkeye çok giden oldu. Orada dayanışır. Orada işte bilmem kaç kişilik Türk WhatsApp grubu varmış deyip aileler oradaki küçük Türkiye'ye göndermeye başlıyorlar şimdi çocuklarını. Fena da bir formül değil doğrusunu isterseniz. Dolayısıyla dünya vatandaşı olsun, gittiği ülkenin kültürüne yerleşsin, oraya da bir aidiyet hissetsin arzusu için gittiğinde orada bir küçük Türk komünitesinin içerisinde kendini güvende hissederek bunu yapsın. Fena bir formül olmadı zaman içerisinde.
6: Bir taraftan da aileler de gençler de nispeten korunaklı bir alan arayışı içerisinde sanırım. Bunu
7: Ki doğru
6: sağlamak,
7: olan da bu.
6: evet, doğru olan da bu. Hakikaten zor iş bir taraftan da. Şimdi sizin deneyiminizi sormak isterim bu noktada. Epey anlattınız bize ruhsal hazır bulunuşluğu. Sizin deneyiminizle, gözlemlerinizle yurt dışına giden gençler en çok hangi konuda sıkıntı yaşıyorlar ruhsal anlamda?
7: Yani kişisel niteliklerini buradan oraya giderken yolculuklarına göre çok değişiyor durum. Ama bizim kültürümüz içerisinde nasıl ki o akademik portfolyoyu hazırlamak için didinen ailelerden bahsediyoruz. Aynı aileler aslında çocukların kendileriyle barışık bir bakım alanı kurmalarını da bir parça engellemiş oluyorlar iyi niyetleriyle farkında olmadan. Ne demek istiyorum? Şundan bahsediyorum. Çokça evlatla karşılaşıyorum ki henüz burada kendi uyku yükümlülüğünü alabilmiş değil. Henüz burada kendi akademik sürecini takip edebilir halde değil. Henüz burada grip olduğunda ne ilaç içeceğini, ne zaman grip olduğunun hangi aşamasında doktora gideceğini bilebiliyor değil. Buralarda kendine bakma becerisi geliştirmeksizin giden çocuk sayımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Hani burada çok söylüyoruz ya işte helikopter ebeveynler diyoruz, pervane ebeveynler diyoruz. Gidince çocukların kendilerine bakabilme becerisinin olmadığını pek öngörmüyoruz. Ben mesela bu uyku konusunu konuşuyorum ailelerle diyorum ki burada bak okula çok geç kalıyormuş sabahları nasıl olacak bu iş? Oraya gidince kendi halleder diyorlar mesela. Kendi başına kalınca hallolur o iş hocam diyorlar. Bir buralarda çok önemli aksaklıklar olduğunu görüyorum. Bir şey daha bu hayat deneyimi içerisinde memleketimizde çeşitli endişelerle aileler çocuklarına doğru zamanda ve doğru miktarda risk alma alanı deneyimletmemiş olabiliyorlar. Dolayısıyla evlatlarımız bizden uzaklaştıklarında ha aileler diyebilir ki yani bu sadece yurt dışına gittiği zaman da tabii ki değil elbette ki. Ama elimizin kolumuzun birazcık daha zor uzandığı yerlere gittiklerinde ne zaman ne kadar risk alabileceklerinin hesabını pek yapamayan çocuklarla çok karşılaşıyorum Ayşe Hanım. Bir de ruhsallıkta çok kabaca şöyle bir matematik vardır. Bilişsel gelişiminiz ilerleyebilir çok ama ruhsal gelişiminizle arasındaki fark çok açıldıysa aradaki boşluk bir parça depresif duygulanımı ve anksiyöz kaygılı bir yapıya neden olur. Şimdi çocuk gittiğinde bilişsel olarak çok iyi olsa da kaygısı ve depresyonu arttığında Doğru zamanda yardım istemeyi bilemeyebiliyor. Dolayısıyla şöyle toparlayabiliriz belki. Herhalde en çok zorlandıklarını eşlik ettiğimiz yer ruhsal olarak çöktüklerinde yardım isteme zamanı bilememek. Nerede, ne zaman, ne kadar risk alacaklarını bilememek. Kendi öz bakımları konusunda sorumluluklarını üstlenmemek. Ve galiba bütün bunların sonunda da kimyasal maddelere yaslanmakla giden bir tabloya sıklıkla rastlıyoruz galiba.
6: Programımızın son bir dakikasına girdik ama ben aile çocuk ilişkisinde mutlaka sormak isterim. Çok kısa sizden almak istiyorum. Nasıl etkiliyor bu süreç aile çocuk ilişkisini?
7: Bazen iyi geliyor. Herkese alan açılmış oluyor. O bağımsızlaşma, bireyselleşme süreci içerisinde bağlar sağlamlaşabiliyor ve nitelikleri çok daha derinleşebiliyor. Ve çocukların da anne babanın da kendisini daha iyi tanıyabilmeleri için fırsat açabiliyor. Bir de çoğu zaman yardımlaşmak, dayanışmak, yani birbirimizi yönetmek, birbirimizi istila etmek, ele geçirmek gibi değil de yardımlaşmak, dayanışmak konusunda ailenin nitelikleri artıyor. Bir de küçük ipucu Ayşe Hanım, anne babalıkta yeni bir faza geçiliyor. O da fena olmuyor aslında. Onu da başka bir programda konuşuruz belki.
6: Ben de tam bunu söyleyecektim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Umarım başka programlarda çok daha derin bir şekilde bu konuyu sizinle ele alırız. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.
7: Kolaylıklar.
6: Evet, Apaçık Radyo'da okul zilindeydiniz. Bugün okul zilinde konuğum klinik psikolog ve psikanalist Funda Akkopuluydu. Kendisiyle birlikte yurt dışında eğitimin ruhsal boyutunu konuştuk. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 10.30'da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
3: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
4: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
5: Özel Sezin Okulu sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aras Yazgan'a teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo.
0: Reklamlar.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
0: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti. Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz ve Sevim Aslan'a teşekkür ederiz.
4: Doğa Dedektifi.
2: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
5: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka Doğa Dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Ekolojik süreçlerin izinde yaptığımız yolculukta bugünkü programımıza bir yaş gününden bahsederek başlamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde 100. yaşına ulaşan David Attenborough, insan ve doğa ilişkisinde sayısız karşılıklı bağlantı hakkında farkındalık yaratmış önemli bir isim. Mesela pek çoğumuzun bir şekilde izlediği bir enstantane geliyor hemen aklıma. BBC'nin doğa belgeselciliği konusundaki dönüm noktası niteliğindeki serisi Life on Earth'ten bir sahne. Ruanda'da David Attenborough'un iki genç gorille oynadığı anlar ve ardından anne gorilin de onlara katıldığı görüntüler. 1979 yılında izleyiciyle buluşan bu görüntüler doğa anlatımına ilişkin film yapımcılığının en unutulmaz anlarından biri olsa gerek. O yıllarda bu sahneyle Attenborough, utangaç ve barışçıl olan bu yaratıkların özellikle King Kong gibi filmlerle pekiştirilen insanlara şiddetli bir tehdit oluşturduğu yönündeki yaygın algıyı sessizce yıkıyordu. Attenborough bunca yıl boyunca izleyicisine yeni, şaşırtıcı ve karmaşık olgular anlatmak yerine onları doğrudan göstererek aktardı. Filmlerinde kesinlikle ders verme yok. Sadece merak, belki biraz yaramazlık ve dikkat çekici bir görsel etki var. Attenborough 8 Mayıs'ta 100 yaşına bastı ve ben de aynı gün babamı toprağa verdim. Bu vesileyle belirtmeliyim ki babam da doğaya adanmış bir hayat yaşadı. Orman mühendisiydi. Peyzaj mimarisine bir ömür verdi. Doğa bilimleriyle uğraştı ve bana hayatım boyunca doğayla ilişki kurmam konusunda hem ilham kaynağı hem de rehber oldu. Yoksa işi en masum durumda bile dünya üzerinde ayak izi yaratmak olan tasarımcı bir mimar nasıl doğa dedektifliğine soyunabilirdi? Akademisyenliğinin yanı sıra iyi bir bahçıvandı babam. Özellikle bitki dünyasında kitabi bilgilerin ötesinde bizzat deneyimleyerek doğadan öğrenmeye ve doğadan öğretmeye ömrü olduğu sürece devam etti. Evet, gerçekten iyi bir bahçıvandı ve Gospodinov'un dediği gibi artık uçsuz bucaksız bir bahçe oldu. Ne denir? Rahat uyu babacığım. Senin bize sağladığın ilham, doğayı korumaya yönelik çabalarımızı şekillendirmeye devam edecek. Tıpkı Attenborough'un bir yüzyıldır insanlığa sağladığı ilham gibi. Gözyaşlarına boğulmadan tekrar Attenborough'a dönmek iyi olacak. Attenborough'un en önemli özelliği ne derseniz bence bilim yayıncılığı üzerindeki etkisi gerçekten benzerine az rastlanacak niteliktedir. Attenborough bir uzmandı ve 70'li yıllarda BBC'de çalışan biri için alışılmadık bir şekilde bilim eğitimi almıştı. Cambridge'de jeoloji ve zooloji okumuştu. Bu bilgileri kullanarak sahaya çıktı ve ömrü boyunca ilgi çekici bir yaklaşım sergiledi. Başlangıçta bahsettiğim Life on Earth, 1979'da yayınlanan 13 bölümlük, her biri 1 saatlik bir seriydi ve yaşamın kökenleriyle evrimine dair kapsamlı bir hikaye anlatıyordu. Bu arada meraklısına söylemek gerekirse internette tüm bölümlerini bu 79 yılı yapımının bulmak mümkün. Yapımı 3 yıl sürdü ve Attenborough ile ekibi 49 ülkede 100 lokasyona 2.1 milyon kilometre kare yol kat ederek, kilometre yol kat ederek 650 türü filme aldı. Dizi dünya çapında tahminen 500 milyon kişi tarafından izlendi. Bu rakam o dönemdeki dünya nüfusunun onda birinden fazlasına denk geliyordu. Life on Earth'teki birçok sahne daha önce hiç kameraya yakalanmamıştı ve seri sadece karizmatik megafaunayı değil her ölçekteki yaşamın harikalarını da ön plana çıkardı. Mesela Şili ve Arjantin ormanlarında yaşayan minik bir tür olan Darwin kurbağalarının üreme biçiminin görüntüleri bilim dünyası tarafından bilinse de dünyanın geri kalanına ilk kez Attenborough aracılığıyla anlatılıyordu o yıllarda. Erkek kurbağalar döllenmiş yumurtaları topluyordu. Yumurtaları ağızlarının içinde kuluçkaya yatırıyordu ve yavrular olgunlaştığında ağzını açarak onları serbest bırakıyordu. David Attenborough, nesillerin doğal dünyayı sadece bir manzara olarak değil, izlenmesi, anlaşılması ve ciddiye alınması gereken bir şey olarak görmesine yardımcı oldu. Sözünü ettiğim erken dönem çalışmaları genellikle doğanın ayakta kalacağına olan güvenle dünyadaki yaşamın zenginliğini ve güzelliğini övüyordu. Zamanla iklim değişikliğinin, biyolojik çeşitlilik kaybının ve habitat tahribatının görmezden gelinmesi zorlaştıkça filmler daha kasvetli bir amaca büründü. Attenborough'un uzun kariyeri insanlığın gezegen üzerindeki etkisinin büyük ölçüde arttığı bir döneme denk geliyor ve doğal olarak çalışmaları da bu etkilere karşı değişen tutumlarını yansıtıyor. Sunuculuğunu yaptığı ilk diziye bakarsak 1950'lerde yayınlanan Zoo Quest. Bu dizide Londra hayvanat bahçesinden bir ekip diğer ülkelerden türler topluyor ve bunları Londra'ya getiriyor. Bugün için pek kabul edilebilir bir doğa koruma belgesel türü değil elbette ama o tarihlerde doğaya yönelik programlar izleyicilere başka türlü göremeyecekleri şeyleri göstermeyi amaçladığı için Zoo Quest gibi diziler bu ruhla şekilleniyordu. Keşif niteliğinde bazen doğaçlama ve genellikle bilinmeyen türlerle karşılaşmanın heyecanı etrafında şekillenmiş programlardı. Odaklanılan nokta keşif üzerineydi. Söylenmemiş varsayım geniş ve çeşitlilik dolu doğa dünyasının varlığını sürdüreceği yönündeydi. 20. yüzyılın sonlarında bu yaklaşım esasında büyük ölçüde yine de bir güven duygusu taşıyordu. Life on Earth ve The Living Planet gibi seriler ekosistemleri karmaşık ama dirençli bir şekilde sunmaya devam etti. Yani insan etkisinin farkındaydılar mutlaka ama bu etki genellikle bu yapımlarda kenarda kaldığı söylenilebilecek durumdaydı. Hakim ruh hala doğaya olan hayranlıktı. Doğa dünyası takdir edilmesi hatta belki de sevgiyle bakılması gereken bir şey olarak tasvir ediliyordu. Evrimin harikalarını ve doğal ortamların güzelliğini övmeye odaklanılıyordu. Ama bu odaklanma sırasında ilgili bölgelerde yaşayan birçok insanın yaşam koşullarıyla pek ilgilenilmiyordu. Ya da fosil yakıtlarla beslenen kontrolsüz endüstriyel gelişimin bu yerlere yönelik tehditlerinden bahsedilmiyordu. Bu durum 2000'li yıllarda ve 2010'ların başında değişmeye başladı. İklim değişikliği konusunda bilimsel konsensus giderek daha da sağlamlaştı. Biyoçeşitlik kaybına dair kanıtlar birikmişti. Sadece Attenborough'un dizisine, serilerine baktığınız zaman bile 1950'den bu yana ciddi bir birikimden bahsediyoruz. Attenborough'un hayatını belgelemeye adadığı konularda değişiklikler artık somut biçimde ortadaydı. Mesela mercan resifleri beyazlamıştı. Bir zaman bolca filme alınan türleri bulmak Attenborough için zorlaşmıştı. Yaşam alanları parçalanmıştı. Attenborough, Life on Earth'ün ardından memeliler, kuşlar ve derin okyanustaki yaşam gibi konularda giderek daha iddialı filmler çekmeye başladı. Planet Earth ve A Life on Our Planet gibi serilerde son bölümler daha ağır bir amaç üstlendi. Kamera hala ormanların, okyanusların ve çayırların güzelliğini gösteriyordu ama derin okyanustaki yaşam gibi konularda giderek daha iddialı filmler çekmeye başladı. Planet Earth ve A Life on Our Planet gibi serilerde son bölümler daha ağır bir amaç üstlendi. Kamera hala ormanların, okyanusların ve çayırların güzelliğini gösteriyordu ama anlatımı bu

uygulamasının okyanus tabanı ekosistemlerine verdiği tahribatı gösteren yürek burkan görüntüler içeriyordu. Değişen sadece üslubu değildi, amaç da değişmişti. Attenborough sonuçlar hakkında daha açık konuşmaya başladı. Yeni çektiği belgesellerde. Türlerin kaybı artık uzak veya özel bir endişe olarak ele alınmıyordu. Argümanı gayet netti. Doğa dünyasını anlamak sadece bir merak meselesi değildi. Bu toplumların önümüzdeki 10 yıllarda nasıl bir yol izleyeceğiyle bağlantılıydı. Anlaşılacağı üzere 1950'lerden 21. yüzyılın ikinci çeyreğine uzanan bir süreden bahsediyoruz. Dünya tarihinde çok uzun bir süre boyunca aynı sistemleri belgeleyebilen gerçekten çok az kişi var ve Attenborough bu isimlerden biri. İlk filmleri izleyicilerden doğa dünyasına yakından bakmalarını istiyordu. Sonraki filmler ise bu ilginin neye yol açtığını soruyor. Yani ve nihayetinde bu süreç bu tür sahneleri mümkün kılan koşullarla yüzleşmeyi sağlamaya başlamıştı. Günümüzde bu nedenlerle Attenborough'u bir sembol olarak görmek pek çok kişiye cazip geliyor elbette. O doğa koruma denilince akla gelen sembollerden biri, belki de ilki. Elbette bunun temel nedeni, daha önce de ifade ettiğim gibi, kariyerinin insanlar ile doğa arasındaki ilişkinin çok keskin bir şekilde değiştiği bir dönemi kapsıyor olması bence önemli bir neden. Yine de bence etkisi sembolik olmaktan çok pratik. Çalışmaları doğanın nasıl filme alınacağı, nasıl anlatılacağı, kamuoyundaki tartışmalara nasıl dahil edileceği konusunda yol gösterici oldu. Dünya üzerindeki yaşamın zenginliğini ortaya çıkarmak amacıyla başlattığı bu çaba, zamanla yaşamın gidişatına dair daha gerçekçi bir değerlendirmeyi de içermeye başladı. Geride kalan yıllar boyunca baktığımız zaman ders verme formatından kaçınarak kendi görüşlerini dile getiren Attenborough giderek kişisel bir savunuculuğa yöneldi ve iklim değişikliğinin riskleri konusunda uyarılarda bulunmaya başladı. Özellikle notlarıma bakıyorum, 2021 yılında Birleşmiş Milletler'in İngiltere'de, Birleşik Krallık'ın Glasgow kentinde daha doğrusu, düzenlediği COP26 iklim toplantısında yaptığı konuşmalara delegelere şöyle seslenmiş: "Hayatım boyunca korkunç bir gerilemeye tanık oldum. Sizler ise hayatınız boyunca harika bir toparlanmaya tanık olabilirsiniz ve olmalısınız." Özetle Attenborough'un doğa konusunda insanlarda farkındalık yaratmak için gezegendeki pek çok insandan daha fazlasını yaptığı kesin. Onun 100. yaşını kutlarken onun dünya için yaptıklarından ilham alarak önümüzdeki yıllarda doğa ile ilişkimizi düzeltmeye yönelik daha fazla çaba harcamak herhalde ona karşı borcumuzu ödemeye çalışmanın en iyi yolu olacaktır. Tıpkı babama karşı borcumu ödemeye çabalarken aklımdan çıkarmayacağım bir öğretisi gibi. Doğayı anlamaya ve kavramaya çalışmak yalnızca bir merak meselesi ya da mesleki bir gereklilik değildir. İçinde yaratıldığımız doğayı anlamak bu dünyadaki sorumluluklarımızın başlangıç noktasıdır. Gelin şimdi bir ara verelim ve Cat Stevens'ın 1970 yılında çıkardığı T for the Tillerman albümünden Father and Son'ı dinleyelim.

Evet, Cat Stevens'tan dinledik. Father and Son, baba ve oğul. Babamın aziz hatırasının ve Attenborough'un 100. yaş gününün düşündürdüklerinden bahsettikten sonra geçen hafta Science'ın 14 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanan sayısında okuduğum Marina Alberti ve arkadaşları tarafından kaleme alınan Evolving Nature Based Solutions for Urban Resilience isimli makalede alınan konunun önemine değinerek programa devam etmek istiyorum. Makale daha önce farklı programlarda özellikle sevgili hocalarım Profesör Doktor Hayriye Eşbah Tunçay ve Doçent Doktor Beyza Şat ile konuştuğumuz kentsel dayanıklılık için doğa temelli çözümlere ilişkin yapılan yatırımların arttığını fakat bu çözümlerin tasarımında genellikle temel bir biyolojik sürecin göz ardı edildiğini belirtiyor. O da evrim. Gerçekten de öyle. Çünkü daha önce de defaatle değindiğimiz gibi doğa temelli çözümleri ayakta tutan organizma popülasyonları dinamiktir ve zaman içinde evrim geçirebilir. Kirlilik, değişen hidroloji, aşırı sıcaklıklar ve habitat parçalanması gibi kentsel çevresel stres faktörlerinin yol açtığı hızlı evrimsel değişiklikler türlerin özelliklerini yeniden şekillendirebilir, etkileşimleri değiştirebilir ve ekosistem işlevlerini dönüştürebilir. Son yıllarda dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin değişen iklim koşulları karşısında daha dayanıklı hale gelmek için giderek daha fazla doğa temelli altyapıya yönelme eğiliminde olduğunu biliyoruz. Örneğin, kent ormanlarının sıcak hava dalgalarına karşı koruma sağladığı ve hava kalitesini iyileştirdiği, sulak alanların yağmur sularını filtrelediği ve sel riskini azalttığı, yeniden canlandırılan resiflerin suya filtrelediği, yaşam alanı yarattığı ve kıyı şeridindeki dalga enerjisini azalttığı bilinen gerçekler. Dikkatli bir şekilde tasarlanıp yönetildiklerinde bu doğa temelli çözümler iklim değişikliğine uyumu, biyolojik çeşitliliği ve halk sağlığını kesin olarak destekliyor. Ancak makalede dikkat çekilen bir sorun var. Canlılar statik yapı malzemeleri değildir. Değişen koşullara yanıt olarak bazen öngörülemez şekillerde evrimleşirler ve uyum sağlarlar. Alberti ve ekibi günümüzde altyapı yatırımlarının giderek artan bir kısmının doğa temelli çözümlere ayrıldığını belirtiyorlar yazılarında. Zaten yazının dayandığı durum bu. Çünkü bu çözümler biyolojik çeşitliliği, halk sağlığını ve iklim adaptasyonunu desteklerken iklim kaynaklı şehir risklerini maliyet açısından etkin bir şekilde de azaltabiliyorlar. Ancak söylediğimiz gibi bu sistemler statik altyapılar değil elbette. Bu sistemler doğaları gereği canlı organizmalara bağlı. Şehirler bu organizmaları sıcağa, kuraklığa, sel baskınlarına, kirliliğe, besin zenginleşmesine, hastalıklara, habitat parçalanmasına ve yeni türlerle etkileşimlere maruz bırakıyorlar. Bu baskılar hangi organizmaların hayatta kalacağını, üreyebileceğini ve şehirlerin ihtiyaç duyduğu ekolojik işlevlerini yerine getirmeye devam edeceğini belirleyen unsurlar olarak ortaya çıkıyorlar. Sonuçta zamanla ekolojik ve evrimsel tepkiler bu sistemlerin mahalleleri serinletmesine, suyu filtrelemesine, kıyı şeridini stabilize etmesine veya dalga enerjisini azaltmasına olanak tanıyan süreçleri değiştirebiliyor. Dolayısıyla asıl soru bir projenin ilk günden itibaren işe yarayıp yaramadığı değil diyor Alberti ve arkadaşları. Asıl soru projenin içindeki organizmaların iklim stresi, kentsel baskılar ve müdahalenin kendisine tepki vermesi durumunda performansını sürdürüp sürdüremeyeceğidir. Makalede geliştirilen doğaya dayalı çözümlerin dayanaklı bir altyapı işlevi görebilmesi için canlı, dinamik ve evrimleşen sistemler tasarlanması gerektiğine sürekli vurgu yapılıyor. Tabii örnek vermek gerekirse aslında Alberti ve ekibi evrimsel değişimin doğa dayalı çözümlerin performansıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtlamak için belli örneklerden de bahsediyorlar. Örneğin kordon otu, Spirtina alternifolia gibi kıyı bataklık bitkileri sedimenti stabilize etmek, erozyonu azaltmak ve dalgaları tamponlamaya yardımcı olmak için kullanılırlar. Yani bunu bu konuda çalışanlar bilir. Bu tip bataklık otları fırtına dalgalarını tamponlarken aynı zamanda erozyonu azaltarak kentsel kıyı bölgelerini korurlar ve doğaya dayalı çözüm olarak çok bilinen örneklerdir. Yoğun kök sistemleri sedimenti stabilize eder ve karbon depolanmasını teşvik eder. Ancak
Alberti ve arkadaşları diyor ki bunlar bu özellikler diyor zaman içinde evrimsel olarak değişkenlik gösterebilir. Örneğin diyor gübre akıntısı, atık su, yağmur suyu ve yukarıda havzadaki arazi kullanımı gibi kaynaklardan gelen aşırı besin maddelerine maruz kalan bataklıklarda Spartina otu ya da kordon otu biyokütle dağılımını köklerden uzaklaştırarak sürgünlere kaydırabilir diyor. Böyle olunca da ne yapıyor? Kökler pahasına kökleri güçlendirmek yerine yer üstünde daha fazla biyokütle oluşturmaya başlıyorlar. Bu da bataklıkların sedimenti stabilize etme ve yüksekliği koruma kapasitesini zayıflatıyor. Oysa yararlanılma sebebi tam tersi. Ama zaman içerisinde evrim değiştirerek karşılaştıkları sonuç ise bu. Teoride çok başarılı türler ama karşılaştıkları süreçlerle, karşılaştıkları sorunlarla mücadele konusunda davranış şekilleri değişebiliyor. Mesela bir başka bataklık türü olan bataklık sazı ya da hasır otu olarak bilinen tür, kordon otununkinin tersine bu çözüm şeye karşı, sorunlara karşı evrimsel yöntemlerle daha da güçlenebiliyor. Bu karşılaştığı sorunlar karşısında kök biyokütlesinde artışlar meydana geliyor ve toprak ve karbon birikiminin iyileştirilmesi konusunda çok daha başarılı bir görüntü sergiliyor. Yine başka bir örnek veriyor Alberti ve arkadaşları. Kentsel ağaç popülasyonlarının daha sıcak ve kurak dönemlerde hayat kalmalarına yardımcı olmak için daha yüksek kuraklık toleransı geliştirebileceğini ifade ediyorlar. Ya bilindiği üzere zaten kent ormanları sıcaklık düzenlemesine, gölgelemeye ve karbon depolamaya katkıda bulunan, yapraklar üzerinde birikerek havadaki partikülleri yakalayabilen doğa temelli çözümler. Ancak performansları eko-evrimsel diyebileceğimiz dinamikler tarafından da şekillendirilebiliyor. Yani yükselen sıcaklık, kirlilik, sıkışmış toprak, sıklıkla artan kuraklık stresi kentsel ortamlarda ağaç popülasyonları üzerinde güçlü bir seçilim baskısı oluşturabiliyor ve sonuçta hayatta kalmayı artıran evrimsel tepkileri sayesinde bu ağaçlar hayatta kalıyorlar. Ancak daha yavaş büyümeye başlıyorlar. Daha az gölgelik alan oluşturuyorlar. Bu da temel hedef olan yani doğa tabanlı çözümlerde, doğaya dayalı çözümlerde temel olan gölgeyi, karbon alımını ve kirletici maddelerin giderilmesini ne yönelik çabaları sonuçsuz bırakabiliyor. Örneğin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde ve Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde ağaç popülasyonlarında fotosentetik ve verimlilik ve su kullanım stratejisinde değişiklikler gözleniyor. Yani proje kapsamında bu türler burada başarılı olur diye organize ediliyor. Fakat süreçte karşılaştıkları zorluklar sonucu ağaçlar kendilerini koruma alıyor ve stres toleransları artıyor. Fakat bu taç örtüsünün azalmasına, biyokütle birikiminin yavaşlamasına sebep oluyor. Bu da doğaya dayalı çözümden beklenen faydayı azaltıyor. Belki ağaçlar başka bir örnek olabilir tabii diğer bitki türlerine göre. Çünkü uzun süreli bir hayatları var. Evrimsel değişiklikler süresinde beklenen faydayı sağlayabilir. Çünkü ilk karşılaştıkları zorluk sonrasında toleransı artırırken zaman içerisinde tekrar koşullara uyum sağlayarak beklenen etkiyi gösterebilirler. Ama bu da insan ömrü göz önüne alındığında çok uzun bir zamanı, birkaç nesil sonrasına kadar da uzayabilir. Yine başka bir örnek veriyorlar. Su püresi gibi zooplanktonlardan bahsediyorlar. Yine onların da işte kentteki göl, gölet, yapay sulak alanlardaki çiçeklenmelerini düzenlediklerini biliyoruz. Su berraklığını artırmak için kullanıldığını biliyoruz. Besin döngüsüne ve biyolojik arıtmaya katkıda bulunduklarını, özellikle tatlı sularda doğa temelli çözümlerde önemli bir rol oynadıklarını biliyoruz. Bunlar da yine sıcaklık artışına ve kimyasal kirliliğe karşı evrimsel tepkilerle değişebiliyorlar, şekillenebiliyorlar. Ve projeden ya da amaçlanan hedeften uzak noktalara gidebiliyorlar. Ve su kalitesi üzerindeki etkinlikleri sınırlı hale gelebiliyor. Benzer şekilde mesela başka bir örnek var.
Özellikle Dafnilerden bahsediyor, su presinden bahsettik. Onun dışında mesela su arıtımı ve kirletici maddelerin parçalanması için geliştirilen birçok doğa temelli çözümün temelini oluşturan mikrobiyal topluluklardan bahsediliyor. Yani belirli bir habitatta bir arada yaşayan ve etkileşim içinde olan bakteriler, virüsler, mantarlar, bu çeşit o mikroorganizma gruplarından bahsediyorum. Ya bunlar çünkü yapay sulak alanlar, biyolojik endekler, yeşil yağmur suyu gibi sistemlerde, altyapı sistemlerinde besin maddelerini uzaklaştırmak, organik ve inorganik kirleticileri parçalamak ve özellikle patojenleri azaltmak için yararlanılan popülasyonlardır. Bunların da hızlıca karşılaştıkları baskılar su altında evrimleşebildiklerini ve uzun vadeli istikrarı ve biyolojik güvenliği sağlama açısından da soru işaretlerini beraberinde getirdiğini ifade ediyorlar. Bu şeye dikkat çektikten sonra Alberti ve arkadaşları diyor ki evrim popülasyonların değişen koşullar altında hayatta kalmalarına ve işlevlerini sürdürmelerine yardımcı olacak yeterli çeşitlilik olduğunda doğaya dayalı çözümleri güçlendiren bir unsur da olabilir. Yani yarattığı baskılarla evrimsel değişiklikler başka bir şeye dönüştürebilir organizmayı ve beklediğimiz etkiyi alamayabiliriz. Ama güçlendiren bir unsur da olabilir. Nitekim daha önce konuşmamızda bahsettiğimiz bataklık sazı ya da hasır otunda olduğu gibi. Ve mercan resiflerinin bunun harika bir örneği olduğunu söylüyorlar. Bildiğimiz üzere mercanlar resif yapısını oluştururlar. Biyolojik çeşitliliği desteklerler, karbon depolarlar. Bunu pek çok programda konuştuk. Kıyı şeridindeki dalga enerjisini azaltmaya yardımcı olurlar. Ancak denizlerin ısınması mercanların beyazlaşmasına ve işlevsel gerilemesine de neden oluyor. Bunu da biliyoruz. Bu konuda mesela araştırmacılar dayanıklarını artırmak için seçici üreme ve ısıya dayanıklı mercan genotiplerinin kullanımı dahil olmak üzere böyle destekli evrim yaklaşımları canlandırıyorlar. Özellikle Mercan Denizi'ndeki Büyük Set Resifi'nde yapılan çalışmalar var. Isı stresi altında fotosentetik performansı ve istikrarlı simbiyotik ilişkileri koruyan mercanları seçiyorlar ve onun üzerinde duruyorlar. Tabii bu yaklaşımlar okyanus ısınırken resif temelli kıyı korumasını sürdürmeye yardımcı olur tabii ama bir yandan da genetik çeşitliliğin azalması gibi bir tehlikeyle de bizi karşı karşıya bırakabilir diyorlar. Buna da dikkat edilmesi gerektiği üzerine dikkat çekiyorlar. Yine İstiridye resiflerinden bahsediyorlar. Örneğin Doğu ya da Atlantik İstiridyesi diyebileceğimiz Türkçe'de bu istiridyeler tarafından oluşturulan resiflerin kıyı şeridini koruduğunu, su kalitesini iyileştirdiğini, özellikle mesela New York Limanı gibi kentleşmiş kıyı kesimlerinde çeşitli deniz türleri için habitat sağladığını gayet iyi biliyoruz. Ancak yine mercanlarda olduğu gibi ısınma, ötrofikasyon, yine insan faaliyetleri, iklim değişikliği karşısında yeni tanıştıkları hastalıklar gibi nedenlerle onlar da tehdit altındalar ve yine bu türlerin ısı toleransını ve hastalık direncini artırmak için de yine evrimsel temelli stratejiler kullanıyor. Seçici ıslah programları dedikleri programlar uygulanıyor ki özellikle zararlı parazitlere karşı dirençlerini artırmak için ve belirli istiridye hatları üretiliyor. Bu da yine zaman içerisinde evrimsel değişiklikleri yaşayarak olumlu yönde doğa temelli çözümlerin katkısını sağlıyor. Çok tabii okunması ve uzun bir makale, daha fazla sıkıcı olmamak için şöyle bir toparlamak istiyorum. Esasında makaleden çıkarılacak ders, doğaya dayalı çözümlerin statik varlıklar olmadığı. Yani bizim hani klasik olarak dediğimiz işte şurada şunu kullanırız, burada bunu kullanırız şeklinde tanımlayarak yaşasın doğaya dayalı bir çözüm geliştiriyoruz dediğimiz yaklaşımın esasında tek başına yeterli olmadığını, performansların tasarım ve uygulamadan sonra da devam eden ekolojik ve evrimsel süreçlere bağlı olduğunu vurguluyorlar. Ana ders bu. İkinci ders, kentsel ortamlarda sıcaklık, kirlilik, hidroloji ve toprak koşulları
gibi çevresel faktörlerin mahalleler, bloklar, kıyı şeritleri bölümler arasında farklılık gösterebileceği. Dolayısıyla aynı tür veya tasarımın şehrin farklı bölgelerinde bile farklı performans sergileyebileceği anlatılmaya çalışıyor. Ve çeşitliliğe vurgu yapılıyor dikkat ederseniz. Genellikle çeşitlilik özellikle topluluk çeşitliliği bir sistemin değişen koşullara yanıt verme kapasitesini artırdığından çeşitliliği dayanıklılığın merkezine koyuyorlar. Dördüncüsü mevcut uyum yani mevcuttaki durum gelecekteki performansı garanti etmez diyorlar. Uzun süredir kentleşmiş ortamlardaki organizma popülasyonları mevcut koşullara uyum sağlayabilmiş olabilir. Ancak bu uyumlar gelecekteki iklimlerle uyumlu olmayabilir. Sürekli bir takip gerekir diyorlar. Ve benim notlarıma baktığımda beşinci olarak tanımlayabileceğim evrim türleri etkili doğa temelli çözümler haline getiren özellikleri yani bu tür bunun için faydalı dediğimiz özelliğini her zaman desteklemiyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Organizmaların kentsel stres altında hayatta kalmasına yardımcı olan özellikler soğutma, su filtreleme, kıyı şeridinin korunması veya habitat oluşumunu destekleyen özelliklerle aynı yol alamayabiliyor ve farklı alanlarda kullanımında farklı tepkiler verebiliyorlar. Bu nedenle yazının zaten etkileyici tarafı buydu. Evrim konusunu göz ardı etmeden çalıştığımız organizmaların doğa temelli, doğaya dayalı çözümlerde çalıştığımız organizmanın canlı organizmalar olduğunu unutmadan hareket etmek gerektiğini makale ifade ediyor. Yani özetle planlamacılar uzun vadeli performans için tasarım yapmak zorundalar doğa temelli uygulamalarda. Hangi organizmalar istenen işlevi yerine getirir? Bu işlev için hangi özellikler önemlidir? Bu organizmalar hangi çevresel baskılarla karşı karşıya kalabilir? Gelecekteki adaptasyonları destekleyecek sayıda yeterli genetik özellik veya tür çeşitliliğine sahipler mi? Gibi çok sayıda şu anda aklımıza gelmeyecek ama bilim insanlarının çoğaltabileceği soruları sorarak başlamak gerekiyor ve bu değişen iklim koşulları altında doğaya dayalı çözümleri tasarlamanın genetik çeşitliliği sürdürmeyi, ekolojik istevi desteklemeyi ve evrimsel potansiyeli korumayı gerektirdiğini ortaya koyuyor yazıda. İlgisini çekenler okuyabilir. Yeterince uzun anlattığımı düşünüyorum ama son zamanlarda özellikle doğa temelli çözümler üzerinde durulan, özellikle dirençli kent yaratma konusunda bu konuda çok çalışmalar var. Atlanılmaması gereken önemli bir kavram. Evrim kavramı üzerinde durdukları için buna özellikle değinmek istedim. Hadi şimdi bir ara daha verelim. İçimden Yeni Türkü'nün 1988 yılı tarihli Yeşil Mişik albümünden Açelya'yı dinlemek geliyor. İzninizle hadi hep birlikte Açelya'yı dinleyelim.

alacakaranlık. Uyan artık doğan güne karşı, okşayınca yüzünü usulca, gençlik resmin.

Yeni Türkü'den Açele'yi dinledikten sonra evrimden bu kadar bahsetmişken geçtiğimiz hafta evrimle ilgili karşıma çıkan bir başka haberle devam edeyim. 2026 yılı Mayıs ayı itibariyle Çernobil felaketinin üzerinden tam 40 yıl geçti. Zamanında bu felaket Çernobil yasak bölgesinin kurulmasına yol açmıştı. Zaman içinde bu bölge istemeden de olsa gelişen bir yaban hayatı koruma alanı ve devasa bir yeniden yabanlaştırma laboratuvarına dönüştü. Yasak bölge diye adlandırdığım bu bölge, insanların yerleşmesi, ticarette faaliyette bulunması, doğal kaynakların çıkarılması, bunlar için uygun bir bölge hali bu uygun bir bölge olmaktan çıkmıştı. Dolayısıyla halkın girişi bölgenin adından da anlaşılacağı gibi yasaktı. Aslında İngilizcesine baktığınız zaman Chernobyl Nuclear Disaster Zone ya da Exclusion Zone olarak tanımlanıyor. Adında İngilizce adında yasak kelimesi yok ama Türkçe'ye çevirirken ben yasak olarak çevirdim. Elbette tam karşılığıyla çevirmek istersek nükleer felaket bölgesi ya da dışlama bölgesi olarak da çevirmek mümkün. Ama adı ne olursa olsun patlamadan 40 yıl sonra Çernobil çevresindeki ekosistem başka hiçbir yere benzemiyor. Ben haberi BBC Science Focus'tan okudum ve haber Katie Stacey tarafından kaleme alınmış. Katie Stacey, Çernobil'i ilk kez 2016'da 4. reaktördeki patlamadan 30 yıl sonra ziyaret etmiş. Gitmeden önce radyasyonun etkisinde sessiz ve cansız bir yer olarak hayal ediyormuş Çernobil'i. Ama gittiğinde bunun yerine ilk anda böyle bir nükleer santralin altında yüzen kunduzlar gördüm diyor ve şaşırmış. Radyasyonun en yüksek olduğu ve erişimin hala kısıtlı olduğu yasak bir bölgeden bahsediyoruz. Ukrayna tarafında yaklaşık 2600 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Bu Lüksemburg'un büyüklüğüne denk geliyor. Komşu Belarus bölgelerine de dahil edildiğinde etkilenen alan 4500 kilometrekarenin üzerine çıkıyor. Bunu başlangıç noktası olarak ele aldığımızda gelecekteki Çernobil'in bir çorak araziden başka bir şey olacağını hayal etmekte düşündüğünüz zaman kolay değil aslında. Aslında 26 Nisan 1986'da reaktör patladığında birçok kişi doğal olarak çevredeki arazinin nesiller boyu biyolojik olarak ölü kalacağını sanmıştı. Nitekim takip eden günler ve aylarda kanıtlar bu görüşü destekliyor gibi görünüyordu. Santrale en yakın çam ormanları o kadar radyasyon, yoğun radyasyon emmişti ki ağaçların iğneleri turuncu kırmızıya dönüp ölmüş ve kızıl orman olarak bilinen bir alan ortaya çıkmıştı. İlk araştırmalar ağır kirlenmiş bölgelerde küçük memelilerin ve omurgasızların ortadan kaybolduğunu bildiriyordu. 30 yıl sonra 2016'da Stacy bölgeye gittiğinde gördüğü manzara ise 86'da hayal edilen manzaradan çok farklıydı. 4. reaktörün devasa beton kabuğunun altında Çernobil nükleer santralinin soğutma havuzlarında koyu renkli kunduzların böyle yavaş yaylar çizerek yüzdüklerini izliyordu Stacy. Zamanında bu su havuzu nükleer reaktörün aşırı ısını önlemek için tasarlanmıştı elbette. Ama şimdi kunduzların kendilerine özgü davranışlarını sergiledikleri işlevsel bir baraj oluşturmuştu. Stacy, Çernobil mitolojisi burayı iki başlı balıklar ve diğer canavarlar gibi grotesk mutasyonlarla dolu bir yer olarak sunar. Oysa bir ak kuyruklu kartal ve göç eden bir balık kartalı sanki burası başka herhangi bir sulak alanmış gibi balık avlıyordu diyor yine ilk izlenimlerini anlatırken. Anlaşılan o ki gelinen noktada neredeyse 40 yıl sonra yasak bölge sadece radyasyonla değil terk edilme ve zamanla şekillenen dünyadaki en sıra dışı ekolojik deneylerden biri haline gelmiş durumda. Her zamanki ekolojik kurallar artık geçerli değil gibi görünüyor. Bu da Çernobil'de gerçekten tuhaf bir yaban hayatının oluşmasına neden olmuş gibi duruyor. Haberden aktarmaya devam edeyim. Genellikle iri hayvanlar çevresel bir felaketten sonra yok olan ilk canlılardır. Yavaş ürerler, geniş bölgelere ihtiyaç duyarlar ve insan baskısına karşı özellikle savunmasızdırlar. Ancak Çernobil'deki hayvanlar bu durumun aksine oldukça iyi gelişiyorlar. İri memeliler bölgeye beklentilere meydan okuyan sayılarda geri dönmüş durumdalar. Kurtlar yasak bölge boyunca geniş bir alanda dolaşıyor. Boz ayılar etrafta dolaşıyor. Avrupa bizonları terk edilmiş tarım arazilerinde sürüler halinde geziyor.
Daha önceki programlarımızda yeniden yabanlaştırma çalışmalarında kapsamında bahsettiğim Przewalski atları vardı hatırlarsınız. Bu atlar bölgede özgürce dolaşıyor. Kunduzlar nehirlerde, kanallarda, soğutma havuzlarında yeniden koloniler kurmuşlar. Geyikler, yaban domuzları, sığırlar, vaşaklar. Bir zamanlar tarım tarafından yoğun biçimde yönetilen ve parçalanan habitatlarda özgürce bir hayat yaşıyorlar ki anlatılan tablo bu. İlk bakışta radyasyonları rahatsız ediyormuş gibi görünmüyor. İnsanlar genellikle Çernobil'in yaban hayatının radyasyondan doğan canavarlarla dolu olduğunu hayal edebilirler. Ancak iri memelilerde belirgin ve dramatik fiziksel deformasyonlar bilim insanları tarafından nadiren belgelenmiş durumda. Tabii bunda şiddetli anormaliklerle doğan hayvanların genellikle gözlemlenecek kadar uzun süre hayatta kalmama gerçeği var. Yine aynı zamanda vahşi memelilerin nispeten kısa yaşam süreleri den bahsedilebilir. Bu da uzun vadeli etkilerinin sahada tespit edilmesini oldukça zorlaştırıyor olabilir. Ama görüntü böyle değil. Yani tabii ki canavarların olmaması herhangi bir etkinin olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak bu durum etkilerin popüler kültürün beklediği şekilde ortaya çıkmadığını da açıkça gösteriyor. Bunun yerine belirleyici faktörün insanların aniden bölgeden ayrılması olduğu anlaşılıyor. Yasak sonrası bölgede avcılık durdu. Geçirimsiz yollar parçalandı. Tarım faaliyetleri sona erdi. Yaban hayatı üzerindeki en tutarlı baskı olan insan rahatsızlığı neredeyse bir gecede ortadan kalktı. Çernobil'deki radyasyonun etkilerini 2016 yılından ilkbaharından özellikle bu yana inceleyen bir evrimsel biyolog var. Doktor Orizaola. Orizaola mesela haberde şöyle anlatıyor durumu. Bu durum son derece önemlidir. Çünkü yalnızca kötü durumda olan türlere odaklanırsanız suçu doğrudan radyasyona atabilirsiniz. Ancak çoğu zaman çevrenin kendisi de değişmiştir. Buradaki ekoloji ve insanların yokluğu hesaba katılması gereken çok büyük faktörlerdir diyor Orizaola. Özetle Çernobil hiçbir iri canlının yaşamaması gereken bir yer gibi düşünülse de felaketten 40 yıl sonra bugün bunun tam aksine iri hayvanlar bölgenin en görünür sakinleri arasında yer alıyor. Başka bir örnek var yazıda belirtilen. Çernobil'deki radyasyonun etkisinin ve iş başındaki evrimin en net örneklerinden biri olarak bölgedeki kurbağalar gösteriliyor. Bunu görmek için onlara bakmak yeterli diyor Stacy. Yasak bölgede yaşayan Doğu ağaç kurbağaları Ukrayna'nın diğer bölgelerinde bulunanlardan belirgin şekilde daha koyu renkli. Evrimsel biyolog yine Doktor Orizaola ile görüşüyor ve ona göre bunu ölçmeye bile gerek yok. Yine belirgin farkı şu sözlerle ifade ediyor Doktor Orizaola. Ukrayna'ya gidip bana bir kurbağa gösterseniz size o kurbağanın Çernobil'in içinden mi yoksa dışından mı geldiğini hemen söyleyebilirim. Renk farkı hiç de ince bir detay değildir. Bölgenin içindeki kurbağalar tek kelimeyle çok daha koyu renklidir diyor. Gerçekten de kirlenmiş bölgelerden gelen kurbağalar bölge dışındakilere göre ortalama %40 daha koyu renkli. Kurbağalardaki daha koyu cilt melanin adı verilen pigmentin daha yüksek düzeyde bulunmasına bağlıymış. Melanin neden olduğu hücresel hasarın bir kısmını nötralize ederken dokuları da radyasyondan koruyan bir pigment olarak biliniyor. Doktor Orizaola'ya baktığımız zaman süreci şöyle özetliyor. Normal popülasyonlarda bile birkaç kurbağa doğal olarak daha koyu renklidir. Çernobil'de bu bireyler muhtemelen hayatta kalma ve üreme konusunda diğerlerine göre biraz daha başarılı oldular diyor. Sadece birkaç nesil içinde bu avantaj tüm popülasyonda görünür hale gelmiş durumda. Anlaşılan burada evrim yeni bir şey üretmemiş. Sadece işe yarayan bir özelliği ön plana çıkarmış. En önemli noktalardan biri de kurbağaların yaş, bağışıklık işlevi veya genel sağlık açısından belirgin bir farklılık göstermemesi. Yani genel durumlarında bir değişiklik yok. Sadece bu bölgedeki kurbağalardaki değişen şey hangi özelliklerinin sessizce desteklendiği evrim tarafından ve onun ön plana çıkarıldığı. Çernobil'deki bazı mantar türleri var. Bunlar kurbağalarda karşılaşılan durumdan çok daha ileri bir boyutta taşıyor konuyu. Harabe halindeki reaktör binalarının içinde ve yasak bölgenin çeşitli kısımlarında
Bilim insanları neredeyse hiçbir şeyin hayatta kalamayacağı yerlerde büyüyen koyu renkli ve melanin açısından zengin mantarlar keşfetmişler. Bu mantarlar duvarları kaplıyor, enkazların üzerinde yayılıyor. İyonlaştırıcı radyasyonla doymuş ortamlarda kolonileşiyorlar. Daha da tuhafı, bu mantarlardan bazılarının yüksek radyasyonlu ortamlarda çok daha güçlü bir şekilde büyüdüğü görülüyor. Rabatua deneyleri bu organizmalardaki melaninin hücreleri hasardan korumaktan çok daha fazlasını yaptığını gösteriyor. Bazı türlerde radyasyona maruz kalmak büyüme ve metabolizmadaki değişiklikleriyle ilişkilendiriliyor. Bu durum araştırmacıların melaninin mantarların radyasyonu tolere etmesine, hatta ondan faydalanmasına yardımcı olabileceğini öne sürmelerine yol açıyor. Tabii net bir durum yok ama yani bu mantarların radyasyonu bir enerji kaynağı olarak gerçekten kullanıp kullanmadığı sorusu kesin bir cevaba sahip değil henüz. Ancak net olan şey, 1986'dan önce neredeyse hiç var olmayan ekstrem bir ekolojik nişi kendi çıkarı için kullandıkları. Reaktör eridiğinde çoğu yaşam formu için ölümcül olan koşulları tolere edebilen organizmalar için yepyeni ekolojik fırsatların ortaya çıktığı. Bu bir gerçek. Bu durumla karşılaştırdığımız zaman. Yasak bölgenin içinde ve çevresinde 86 tahliyesi sırasında terk edilen evcil hayvanların soyundan gelen yüzlerce yabani köpek de hala yaşamını sürdürüyormuş. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar bu köpeklerin genetik olarak Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki popülasyonlardan farklı olduğunu da ortaya koymuş durumda. Araştırmacılar 302 yabani köpeği incelediğinde, 2023 tarihli bir çalışma bu, elektrik santralinin yakında yaşayan köpeklerle 15 kilometre uzaklıkta yaşayanlar arasında dikkate değer genetik farklar bulmuşlar. Radyasyonun hızlı mutasyonlara neden olduğu inancını da güçlendirmiş. Ve gerçekten bu kadar kısa mesafedeki farklılıklar incelenmeye devam ediyor anladığım kadarıyla. Bu gözlemlenen değişiklikler radyasyon tarafından yönlendirilmekten ziyade popülasyonun izolasyonunu yansıtıyor diyor bilim insanları. Bu bölgede kalan küçük popülasyon boyutu, sınırlı hareket alanı, akraba çiftleşmesi, değişen diyetleri, hastalıklara maruz kalma ve insan kaynaklı beslenme alışkanlıkları gibi faktörler düşünüldüğünde diyor, ortada radyasyon olmasa bile genetik ayrışmayı şaşırtıcı derecede hızlandıran birçok yönlendirici olduğu ifade ediliyor. Çernobil'in köpekleri, hayvanların kendileri tamamen normal görünseler bile sosyal ve ekolojik koşullar aniden değiştiğinde popülasyonların ne kadar hızlı ayrışabileceğini gösteren canlı birer örnek olarak önümüzde duruyor diyor Stacy. Bunun dışında bir konu daha var. Çernobil'e ilişkilen en rahatsız edici fikirlerden biri ise görünebilenler değil, tam tersine duyulamayanlardı diyor. Kazayı takip eden yıllarda hem araştırmacılar hem de ziyaretçiler yasak bölgenin bazı kısımlarını, özellikle de en ağır kirlenmiş alanları tuhaf bir şekilde sessiz olarak tanımlamışlar. Ormanlar ve gür ve bozulmamış görünüyor. Ancak sağlıklı ekosistemlere özgü o sürekli arka plan gürültüsünden tamamen yoksun oldukları belirtiliyor. Bu durum ekologların zaman zaman empty forest, yani boş orman etkisi olarak adlandırdığı bir kavrama yol açmış. Kavram yapısal olarak karmaşık görünen ancak en küçük ve en hareketli yaşam katmanlarından bazılarını kaybetmiş manzaraları tanımlamak için kullanılan bir kavram, boş orman kavramı. O dönemde diyor bu tanım oldukça mantıklıydı. Çünkü 80'lerin sonlarında, 90'larda radyasyon çok daha yüksekti. Ekosistemler sadece radyasyon kirliliğiyle değil, aynı zamanda insanların bölgeyi aniden terk etmesiyle de başa çıkmaya çalışıyorlardı. Tarım durmuştu, ormancılık faaliyetleri sona ermişti. Yani habitatlar bir gecede büyük bir dalgalanmanın içine sürüklenmişti. Ama bugün gelinen noktada, 40 yıl sonra, yasak bölge artık tek düze bir sessizliğe sahip değil diyor Stacy. İlkbahar aylarında hala yüksek oranda kirli olarak sınıflandırılacak yerler de dahil olmak üzere kuş cıvıltıları var diyor. Ötleyenler, kuşulları, bülbüller bölgede şaşırtıcı sayılarda görünüyor diyor. Anlaşılan sessizlik bu hikayenin bir parçasıymış bir zaman ama şu gelinen noktada pek de değil.
Tabii bütün bunlar sonunda şöyle bir bağlama da var. Bu durum toparlanmanın basit ya da aynı düzeyde olduğu anlamına gelmiyor diyor Stacy. Daha fazla kirlenmiş alanların bazılarında hala böcek sayılarında bölgesel düşüşler görülüyor. Benzer şekilde kuş toplulukları da değişen habitat ve böcek avlanması nedeniyle bölge çevresine düzenlisiz bir biçimde dağılmış durumdalar. Yani radyasyonun çevredeki manzara üzerindeki kalıcı etkisine dair kesin ve derli toplu sonuçlar çıkarmak hala mümkün değil. Ama kesin olan şu ki yaban hayatı büyük ölçüde insanların bölgeden ayrılması sayesinde geri dönmüş durumda. Ancak elbette bu dönüş eşit ya da öngörülebilir bir şekilde gerçekleşmemiş ama yani radyasyon hatta bir biyolojik baskı uygulamaya alanda devam ediyor. Fakat gelinen noktada Çernobil'de radyasyon kirliliği terk edilmiş ve tesadüflerle şekillenen yepyeni bir ekosistemi ortaya çıkarmış durumda. Yani belki de en doğru söylenmesi gereken şey bu. Ve bölgenin bize gösterdiği en önemli şey tanıdık kurallar yıkıldığında ekosistemlerin nasıl tepki verdiği ve insan yokluğunun bir felaketten doğmuş olsa bile yaşayan dünyayı ne kadar derinden yeniden şekillendirebileceği. Bence çok önemli bir mesaj veriyor Çernobil bizlere. Bu noktada gelin bir ara daha verelim. Hatta programı yavaş yavaş sonlandıralım. Kalbimizde özlem ve sevgiyle yaşamaya devam eden babalarımız için yine çalmak istiyorum. Can Kazaz'ın eşsiz bestesi Sürsün Bahar'ı dinleyelim.

0: Sevmeyi senden öğrendim. Dinleyip kuşları, hikayeler duymayı. Yola çıkmayı senden öğrendim. Bir trenin sırtında ülkeye kavuşmayı. Şimdi ışıklar içindesin. Tam da istediğin gibi. Başucunda bir zeytin ağacı bekliyor. İstediğin gibi. Sürgün bana pencereler. Bekler seni gelincikler. Sürsün bahar. Sen gelirsin diye. Her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
1: Doğa Dedektifi.
2: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz ve Sevim Aslan'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
4: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Elif Posor'a teşekkür ederiz.
11: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Melomanya. Pazar sabahı müzikleri. Derleyip toplayanlar, bohçacılar.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Elif Posor'a teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
3: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
4: Sesinde bir parça tedirginlik vardı. İnsan dudaklarını aralayıp öne eğilmiş, giderek yaklaşmaktaysa ve erkek olacak budala birden ayağa fırlayınca kendini boşluğa uzanır halde bulmuşsa, kanında yarım gram soma da dolaşsa, rahatsız olması için yeterli gerekçesi vardır. Vahşi anlaşılmaz bir biçimde mırıldandı. Malpaiste bir kıza, bir dağ aslanının postunu getirmek gerekirdi. Demek istediğim, biriyle evlenmek istediğinde ya da bir kurdun. Lenina birden atıldı. İngiltere'de dağ aslanı yok ki. Vahşi nefret dolu bir kinle ekledi. Olsaydı bile insanlar helikopterlerden avlarlardı dağ aslanlarını. Herhalde zehirli gaz falan kullanırlardı. Ben bunu yapmazdım Lenina. Omuzlarını toparlayıp Lenina'ya bakma cesaretinde bulundu. Ve anlamaz, tedirgin gözlerle karşılaştı. Kafası karıştı. Her şeyi yaparım, dedi. Giderek daha anlaşılmaz konuşuyordu. Benden istediğin her şeyi. Acı doludur, sporlar var, bilirsin. Zevk çıkar ama gösterirsin emek. İşte hissettiğim bu. Demek istediğim, istersen yeri bile süpürürüm. Sersemleyen Lenina, ama burada elektrikli süpürgeler var, dedi. Süpürmen gerekmez. Hayır, elbette gerekmez. Ama bazı kaba işler asilce yapılabilir. Bir şeylere asilce katlanmak isterdim. Anlamıyor musun? Ama eğer elektrikli süpürgeler varsa, meselenin özü bu değil. Ve de bu süpürgeleri kullanacak epsilon yarı moronlar varsa, diyerek devam etti. Evet, gerçekten. Niye?
5: Niye mi?
4: Senin için. Senin için, sırf sana benim. Peki elektrikli süpürgelerin dağ aslanlarıyla ne ilgisi var?
5: Senin ne kadar çok ya da dağ aslanlarıyla beni gördüğüne sevinmenin ne ilgisi var?
4: Lenina'nın sabrı tükenmişti. Çıldırmak üzereydi. Neredeyse çıldırmış bir halde,
5: sevdiğimi göstermek için Lenina, dedi.
4: Şaşkınlıkla karışık memnuniyetin ruhsal gelgitinin bir belirtisi olarak Lenina'nın yanaklarına kan hücum etti.
5: Doğru mu söylüyorsun John? Fakat öyle demek istememiştim, diye haykıran Vahşi acı içinde ellerini kavuşturdu. Tabii ki biz...
4: Dinle Lenina. Mahpahiste insanlar evlenirler.
5: Ne yaparlar?
4: Sesinde yine aynı tedirginlik duyuluyordu. Şimdi neden söz ediyordu?
5: Sonsuza dek.
4: Sonsuza dek birlikte yaşamaya söz verirler.
5: Ne korkunç bir fikir.
4: Lenina gerçekten şok olmuştu.
5: Fiziksel güzelliği yaşarak, kanın çürüdüğünden daha çabuk yenilenen bir zihinle...
4: Ne?
5: Shakespeare'de de böyle. Bütün kutsal törenler tamamıyla yerine getirilmeden bekaretinin düğümünü çözersen, Ford aşkına John.
4: Mantıklı konuş.
5: Söylediklerinin tek kelimesini anlamıyorum.
4: Elektrikli süpürgelerle başladın, sonra bekaret. Beni delirteceksin.
5: Ayağa fırladı.
4: Vahşinin aklıyla yaptığı gibi bedeniyle de kendisinden kaçacağından korkarmış gibi bileğinden yakaladı.
5: Şu soruma yanıt ver.
4: Benden gerçekten hoşlanıyor musun, yoksa hoşlanmıyor musun? Bir an sessizlik oldu. Sonra Vahşi çok alçak bir sesle,
5: "Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum," dedi. Öyleyse niye söylemedin? Diye haykırdı. Öyle hırslanmıştı ki sivri tırnaklarını vahşinin bileğinin derisine geçirdi. Haftalardır beni perişan ettikten sonra bekaret, aslanlar ve elektrikli süpürgelerden bahsederek saçmalayacağına niye öyle söylemedin? Elini bıraktı ve öfkeyle fırlattı. Senden bu kadar hoşlanmasaydım canına okurdum, dedi. Birden kollarını Vahşi'nin boynuna doladı. Vahşi, Lenina'nın dudaklarının yumuşaklığını kendi dudaklarında hissetti. Öyle tatlı ve yumuşak, öyle sıcak ve uyarıcıydı ki, kaçınılmaz bir şekilde bir helikopterde 3 haftadaki sarılma sahnelerini düşünmeye başladı. Stereoskobik sarışın ve gerçeğinden daha gerçek zenci, dehşet, dehşet, dehşet. Kendini kurtarmaya çalıştı ama Lenina daha sıkı sarıldı.
2: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
3: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
1: Açık Radyo. Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Müftüoğlu'na teşekkür ederiz.
3: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Well, got a harmonica job, begun to play, blowing my lungs out for a dollar a day. I blow it inside out and upside down. The man there said he loved my sound. He's raving about he loved my sound. Dollar a day's worth. After weeks and weeks of hanging around, I finally got a job in New York town. In a bigger place, bigger money too. Even joined a union and paid my dues. Now, a very great man once said that some people rob you with a fountain pen. It don't take too long to find out just what he was talking about. A lot of people don't have much food on their table, but they got a lot of forks and knives, and they gotta cut something. So one morning when the sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes, headed out for the western skies. So long, New York. Howdy, East Orange.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün Bob Dylan'dan dinlediğimiz Talkin' New York şarkısıyla başladık. Bu şarkı Dylan'ın Minnesota'nın Hibbing kasabasından yola çıkıp 1960'lı yılların başında New York'a ilk geldiği günleri, açlıkla, soğukla ve folk kulüplerindeki mücadeleyle geçen günlerini anlatan yarı otobiyografik bir Talkin' Blues klasiğidir. Şarkı Dylan'ın ilk albümü Bob Dylan içinde yayımlandı ve Greenwich Village folk sahnesindeki ilk günlerinin müzikal günlüğü sayılıyor. Talkin' New York, Dylan'ın kendi hayatını doğrudan anlattığı ilk önemli şarkılardan biridir. 1961'de yazdığı şarkıda Bob Dylan, "Vahşi batıdan çıkıp geldim, en sevdiğim kasabaları geride bırakarak. Hayatın iniş çıkışlarını gördüm sanıyordum, ta ki New York'a varana kadar. İnsanlar yerin dibine iniyor, binalar göğe yükseliyordu. Kıştı New York'ta, rüzgar karı savuruyordu. Sokaklarda amaçsız dolaşıyordum. İnsan iliğine kadar donabilirdi, ben gerçekten iliğime kadar dondum. Gazeteler 17 yılın en soğuk kışı diyordu. Eski gitarımı kaptım, metroya atladım. Sarsıla yuvarlana giden bir yolculuktan sonra şehrin aşağı tarafına çıktım. Greenwich Village'e. Bir kahvehaneye girdim. Sahneye çıkıp şarkı söyledim. Adam bana dedi ki, başka zaman gel evlat, sen köylü gibi söylüyorsun. Biz burada folk şarkıcıları istiyoruz. Sonra bir armonika işi buldum. Günde $1 ciğerimi üfledim. Adam sesime bayılmıştı ama sadece $1 değerindeydi. Haftalar sonra iş buldum, daha büyük bir yerde, daha çok para kazandım. Hatta sendikaya bile girdim. Büyük bir adam bir zamanlar şöyle demişti, bazıları seni dolma kalemle soyar. Ne demek istediğini uzun sürmeden anladım. Bir sürü insanın masasında yemek yoktu ama çatal bıçakları çoktu çünkü kesecek bir şey bulmaları gerekiyordu. Sonra bir sabah güneş sıcakken şapkamı gözlerime indirdim ve yeniden batıya doğru yürüdüm. Elveda New York." 85 yıl önce 24 Mayıs 1941'de Amerika'nın uzak ve rüzgarlı bir kasabasında doğan bir çocuk Robert Allen Zimmerman. Yıllar sonra sırtına gitarını alıp New York yollarına düştü. Daha sonra sahne adını hayran olduğu Galli şair Dylan Thomas'tan aldı. Ruhunu ise Amerikalı ozan şarkıcı Woody Guthrie besledi. Genç Bob Dylan cebinde birkaç plak, aklında yüzlerce dizeyle Greenwich Village'in dumanlı folk kulüplerine karıştığında henüz kimse onun çağının sesine dönüşeceğini bilmiyordu. Küçük sahnelerde yankılanan akustik gitarlar, geceleri delen mızıka sesleri ve eski protest şarkılar arasında Dylan yalnızca müziğini değil kendi efsanesini de kurmaya başladı. Bob Dylan'ın çocukluğu Minnesota'nın Hibbing kasabasından geçti. 1950'lerde Amerika'da rock'n'roll yükseliyordu. Elvis Presley, Little Richard ve country müzik radyoları genç Dylan üzerinde etkili oldu. Ancak onun hayatını değiştiren kişi folk müziğin efsane ismi Woody Guthrie oldu. Woody Guthrie'nin şarkıları işçileri, göçmenleri, yoksulları ve sıradan insanları anlatıyordu. Dylan, Guthrie'yi keşfettikten sonra folk müziğe yöneldi. 1961 yılında New York'a taşındı. Amacı ağır hasta olan Woody Guthrie'yi ziyaret etmekti. Bu ziyaret Dylan'ın müzikal kimliğinin oluşmasında belirleyici oldu. Programın başında dinlediğimiz şarkıda geçen büyük bir adam bir zamanlar şöyle demişti. Bazıları seni dolma kalemle soyar cümlesi Woody Guthrie'ye göndermedir. Ve Dylan'ın erken dönem toplumsal eleştirel dilinin ilk örneklerinden sayılabilir. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı genç Dylan'ın hayranı olduğu folk efsanesi Woody Guthrie için yazdığı ilk büyük saygı duruşlarından biridir. Dylan bu şarkıyı 1961'de New York'a geldikten kısa süre sonra yazdı ve 1962 tarihli ilk albümü olan Bob Dylan'da yayımladı. Bu şarkı yalnızca bir ustaya saygı değildir. Aynı zamanda Bob Dylan'ın kendi sanat yolculuğunun ilanıdır. 1961'de 19 yaşındaki Dylan Minnesota'dan New York'a sadece Woody Guthrie'yi görmek için gelir. O sırada Huntington hastalığı nedeniyle zorginler yaşayan Guthrie'yi ziyaret eder ve kısa süre sonra bu şarkıyı yazar. Şarkının melodisi Guthrie'nin 1913 Katliamı adlı eserinden alınmıştır. Bu da Amerikan folk geleneğindeki şarkıyı yeniden dönüştürme kültürünün parçasıdır. Song to Woody, Dylan'ın halk şarkıcısı kimliğini, işçi sınıfı ve göçmen duyarlılığını, protest folk çizgisini, yol şairi karakterini ilk kez açık biçimde ortaya koyduğu eserlerden biridir. Şarkıda ayrıca Guthrie'nin dostları Led Belly, Cisco Hyston ve Sonny Terry'e de selam gönderir Bob Dylan. David Bowie yıllar sonra Dylan'a cevap niteliğinde Song for Bob Dylan adlı parçayı yazmıştır. Şarkının sözleri şöyle. Evimden binlerce mil uzaktayım şimdi. Başka adamların yürüdüğü bir yoldayım. Senin insanlarını ve hayatlarını görüyorum. Yoksulları, köylüleri, prensleri, kralları. Hey hey Woody Guthrie, sana bir şarkı yazdım. Yaklaşmakta olan tuhaf bir dünyaya dair. Hasta gibi, aç gibi, yorgun ve parçalanmış, daha doğmadan ölüyormuş gibi duran bir dünya. Hey Woody Guthrie, biliyorum sen bunu zaten biliyorsun. Benim söylediklerimi defalarca gördün, yaşadın. Sana bu şarkıyı söylüyorum ama yetmiyor. Çünkü senin yaptıklarını yapan fazla insan yok. Cisco'ya da selam olsun, Sony'e de, Led Belly'e de. Seninle biliyorum sen bunları zaten biliyorsun. Benim söylediklerimi defalarca gördün, yaşadın. Sana bu şarkıyı söylüyorum ama yetmiyor. Çünkü senin yaptıklarını yapan fazla insan yok. Cisco'ya da selam olsun, Sony'e de, Led Belly'e de. Seninle yol yürüyen bütün güzel insanlara da.

diye teşekkür etmemesidir. Aslında kendi kaderini de ilan eder. Çünkü birkaç yıl sonra halk müziğinin yeni sesi artık Woody Guthrie değil, Bob Dylan olacaktır. Bob Dylan'dan dinliyoruz. Song to Woody, Woody'ye şarkı.

0: some hard traveling too.
1: Apaçık Radyo'da 85. doğum gününde Bob Dylan'ı konuşuyor ve şarkılarından örnekler dinliyoruz. Az önce en çok Woody Guthrie şarkılarıyla bilinen Talking Blues formunda bir şarkıda Bob Dylan'ı dinledik. Konuşur gibi söylenen dizeler, aralarda armonika geçişleri, tek gitar eşliği ve sokak anlatıcısı havası. Bu yapı Dylan'ın sonraki büyük hikaye anlatıcılığı döneminin habercisi de sayılabilir. 1960'lar Amerikan Sivil Haklar Hareketi'nin savaş karşıtı gençliğin ve özgürlük arayışının da yükseldiği yıllar. Bob Dylan'ın 1962'de yazdığı Blowin' in the Wind kısa zamanda bu hareketlerin sembolü haline gelir. Barış neden hala gelmedi? İnsan ne zaman gerçekten özgür olacak? Ölüm ve savaş karşısında neden hala sessiz kalıyoruz sorularına cevap şarkıda hiçbir zaman doğrudan verilmez. Yani cevap aslında herkesin gözünün önündedir. Rüzgarın içinde dolaşmaktadır ama insanlar onu görmek istemez. 1964 yılında bir şarkı daha yazar Bob Dylan. O yılların toplumsal dönüşüm hareketlerinin marşı olur bu şarkıda. Amerika'daki sivil haklar hareketi, savaş karşıtı gösteriler, gençlik ayaklanmaları ve kuşak çatışmaları bu şarkının ruhunda birleşir. Şarkının temel mesajı şudur: zaman değişiyor, isterseniz karşı çıkın ama bu değişim durdurulamaz. Dylan burada yalnızca gençlere değil, politikacılara, ebeveynlere, gazetecilere ve eski düzenin temsilcilerine seslenir. Bu eser Dylan'ı sıra

bir folk şarkıcısından, çağının sözcülerinden, kültürel, politik figürlerinden birine dönüştürür. Ancak bu durum onu rahatsız etmeye başlar çünkü Dylan hiçbir zaman yalnızca protest şarkıcı olarak anılmak istemedi. Şarkının sözleri şöyle: "Gelin insanlar, toplandığınız her yerden ve kabul edin artık çevrenizdeki suların yükseldiğini. Ve anlayın ki yakında iliklerinize kadar ıslanacaksınız. Eğer zamanınız sizin için değerliyse yüzmeyi öğrenmeye başlayın. Yoksa taş gibi batarsınız. Çünkü zamanlar değişiyor. Gelin yazarlar ve eleştirmenler, kalemiyle geleceği yazanlar. Gözlerinizi dört açın. Fırsat bir daha gelmeyebilir. Çok erken konuşmayın. Çark hala dönüyor ve kimin kazanacağı belli değil. Bugünün kaybedeni yarının kazananı olabilir. Çünkü zamanlar değişiyor. Gelin senatörler, kongre üyeleri, çağrıya kulak verin. Kapıda durup yolu kapatmayın. Çünkü zarar görecek olan, engel olmaya çalışan olacaktır. Dışarıda bir savaş var ve öfke büyüyor. Yakında pencerelerinizi sallayacak, duvarlarınızı titretecek. Çünkü zamanlar değişiyor. Anneler, babalar, çocuklarınızı eleştirmeyin anlayamadığınız şeyler yüzünden. Oğullarınız ve kızlarınız sizin buyruğunuzun ötesinde artık. Eski yol hızla yaşlanıyor. Yeni yolu anlayamıyorsanız çekilin kenara. Çünkü zamanlar değişiyor. Çizgi çekildi, lanet atıldı. Şimdi yavaş olan sonra hızlı olacak. Şimdi olan yakında geçmiş olacak. Düzen hızla çökerken bugünün birincisi, yarının sonuncusu olacak. Çünkü zamanlar değişiyor. Bu şarkı Bob Dylan'ın en doğrudan politik eserlerinden biridir. Özellikle şu bölüm 1960'ların kuşak isyanının sembolü haline gelmiştir. Artık oğullarınız ve kızlarınız sizin buyruğunuzun ötesinde. Bu düze dönemin gençlik hareketlerinin sloganlarından biri olmuştur ve şarkında da artık İngilizce'de bir deyim gibi kullanılmaktadır. The times they are a changing, yani devir değişiyor. Bob Dylan'dan dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün 85. doğum gününde Bob Dylan şarkıları dinliyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı Bob Dylan'ın en erken dönem başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Şarkı özlem, uzaklık, kaybedilmiş aşk ve kuzey coğrafyasının sert yalnızlığı üzerine kuruludur. Dylan burada protest tavrından çok kırılgan ve şiirsel bir anlatıcıya dönüşür. Birçok eleştirmen şarkının melodik yapısında geleneksel İngiliz-İskoç folk ezgilerinin etkisinin bulunduğunu söyler. Dylan eski halk müziği formunu modern bir içsel yalnızlık hikayesini çevirmiştir bu şarkıda. Şarkının bir başka önemi de şudur. Greenwich Village yıllarındaki genç Dylan'ın Woody Guthrie geleneğinden çıkarak artık kendi şiirsel evrenini kurmaya başladığı eserlerden biridir. Soğuk rüzgarlar, sınır bölgeleri, kar ve uzak sevgili imgeleri. Daha sonra bütün Dylan külliyatında sık sık karşımıza çıkacaktır bu imgeler. 1969'da Johnny Cash ile yaptığı düet ise Amerikan folk ve country tarihinin sembolik buluşmalarından biri sayılır. Şarkının sözleri şöyle. Eğer bir gün kuzey diyarlarına gidersen, rüzgarların sınır boylarını dövdüğü yerlere, orada yaşayan birine benden selam söyle. Bir zamanlar benim gerçek aşkımdı o. Eğer kar fırtınalarının estiği zamanda gidersen, nehirlerin donduğu, yazın bittiği vakit, üzerinde sıcak bir palto var mı? Ulayan rüzgarlardan onu koruyan. Saçları hala uzun mu? Söyle bana. Göğsüne dökülüyor mu eskisi gibi? Onu en güzel öyle hatırlıyorum ben. Acaba beni hatırlıyor mudur hala? Nice zaman dua ettim onun için. Gecelerimin karanlığında, gündüzlerimin aydınlığında. Eğer yine kuzey ülkesine yolun düşerse, rüzgarların ağır estiği o sınırlara, orada yaşayan kıza selam söyle. Bir zamanlar benim gerçek aşkımdı o. Bob Dylan'dan dinliyoruz. Girl from the North Country.

Şimdi dinleyeceğimiz Like a Rolling Stone yalnızca Bob Dylan'ın değil, modern pop ve rock tarihinin en devrimci şarkılarından biri kabul edilir. Çıktığı dönemde radyolar için fazla uzun sayılan 6 dakikalık süresiyle müzik endüstrisinin kurallarını değiştirdi. O yıllarda hit şarkılar genellikle 3 dakikayı geçmiyordu. Şarkı aynı zamanda Dylan'ın akustik folk müzikten elektrik rock'a geçişinin de sembolüdür. 1965 Newport Folk Festivali'nde elektrikli gitarla sahneye çıkması büyük tartışma yaratmış. Bazı folk dinleyicileri onu yuhalamıştı. Çünkü folk müzik otantik kabul ediliyordu. Elektrik rock enstrümanları ise ticari görülüyordu. Ancak bu kırılma folk rock çağını başlattı. Dylan bu kararıyla folk rock, blues ve şiiri bir araya getiren yeni bir müzik dili yarattı. Şarkının süresi, söz yapısı ve şiirselliği dönemin pop müzik anlayışını değiştirdi. Like a Rolling Stone, rock müzik tarihinin en önemli şarkılarından biri kabul edilir. Bruce Springsteen şarkıyı ilk duyduğunda bunu zihnin kapısının tekmelenerek açılması gibi hissettiğini söylemişti. Dergi ve eleştirmen listelerinde sürekli tüm zamanların en iyi şarkıları arasında yer aldı. Rolling Stone dergisi uzun yıllar onu tüm zamanların en iyi şarkısı olarak gösterdi. Şarkı düşüşü, yalnızlığı, toplumsal maskelerin parçalanışını ve özgürlükle savrulma arasındaki ince çizgiyi anlatıyor. Dylan'ın sert, alaycı ama şiirsel dili 1960'ların karşı kültür ruhunu temsil ediyor. Şarkının sözleri şöyle. Bir zamanlar çok şık giyinirdin, dilencilere bozuk para atardın değil mi? İnsanlar seni uyarırdı. Dikkat et, düşebilirsin. Ama sen hep güler geçerdin. Herkesin seninle eğlendiğini sanırdın. Şimdi yüksek sesle konuşmuyorsun. Şimdi o kadar gururlu görünmüyorsun. Bir sonraki öğünün için insanlarla pazarlık ederken nasıl hissettiriyor? Eve sahip olmadan yönsüz bir yabancı gibi, yuvarlanan bir taş gibi. En iyi okullarda okudun hanımefendi ama biliyorum ki orada sadece sarhoş oldun. Kimse sana sokakta yaşamayı öğretmedi. Şimdi öğrenmek zorundasın. Eskiden herkes sana saygı gösterirdi. Şimdi ise görünmez gibisin. Tüm sırların dağıldı. Aynadaki yüz bile değişti. Nasıl hissettiriyor tek başına olmak? Hiçbir yönün olmadan, tamamen özgür, yuvarlanan bir taş gibi. Şarkının adı da çok güçlü bir metafor. Rolling Stone, yani yuvarlanan taş, kökü olmayan, bir yere ait hissetmeyen, sürekli savrulan insanı temsil eder. Dylan burada hem bir çöküşü hem de tuhaf bir özgürlüğü aynı anda anlatır. Bob Dylan'dan dinliyoruz Like a Rolling Stone.

it feels.

Biraz sonra dinleyeceğimiz Forever Young yalnızca bir babanın duası değil, aynı zamanda insan ruhunun yaşlanmamasına dair yazılmış en zarif folk ilahilerinden biridir. 1974 tarihli Planet Waves albümde yayımlandı ve bu şarkıyı Dylan'ın oğlu Jesse Dylan için yazdığı söylenir. Şarkı hem folk hem gospel hissi taşır. Sade görünmesine rağmen kuşaklar boyunca mezuniyetlerde, vedalarda, anmalarda ve umut dolu anlarda söylenmiştir. Dylan bu şarkının iki ayrı versiyonunu aynı albüme koymuştur. Biri yavaş ve duygusal, diğeri daha ritmik. Biz yavaş versiyonunu dinleyeceğiz. Şarkının önemi genç kalmak fikrini fiziksel değil de ruhsal anlamda ele almasından gelir. Dylan burada gençliği, cesaretini, merakını, vicdanını ve umut etme yeteneğini kaybetmemek olarak anlatır. Bu yüzden şarkı yıllar içinde bir tür evrensel dua haline geldi. John Baez'den Bruce Springsteen'e pek çok sanatçı tarafından seslendirildi. Dylan'ın konser repertuarında da uzun yıllar özel bir yere sahip oldu. Şarkının sözleri şöyle: Tanrı seni hep korusun, kollasın, bütün dileklerin gerçek olsun. Sen hep başkaları için iyilik yap ve başkalarının iyiliğini kabul etmeyi bil. Yıldızlara uzanan bir merdiven kur ve her basamağı tek tek çık ve sen sonsuza dek genç kal, hep genç kal. Doğru bir insan olarak büyü, dürüst biri olarak büyü. Gerçeği her zaman bil ve çevrendeki ışığı görebil. Daima cesur ol, dimdik ayakta dur, güçlü kal. Ve sen sonsuza dek genç kal. Hep genç kal. Ellerin hep çalışkan olsun, ayakların hep hızlı yürüsün. Rüzgarlar yön değiştirdiğinde sağlam bir zeminin olsun. Kalbin hep neşeyle dolsun. Şarkın hep söylenmeye devam etsin. Ve sen sonsuza dek genç kal, hep genç kal. Bob Dylan'dan dinliyoruz. Forever Young.

Sıradaki şarkı ölüm, vedalaşma ve teslimiyet duygusunu birkaç basit cümleyle anlatabilen çok güçlü bir şarkı. İlk kez 1973 yapımı Western filmi Pat Garrett ve Billy the Kid için yazmış şarkıyı Bob Dylan. Şarkı filmde vurularak ölmek üzere olan bir şerif yardımcısının sahnesi için yazıldı. Ölmekte olan adam annesine seslenir, artık rozetini taşıyamayacağını, silahını kullanamayacağını söyler. Dylan bunu son derece sade ama evrensel bir dille anlatır. Bu eser Bob Dylan'ın en çok coverlanan şarkılarından biri oldu. Guns N' Roses, Eric Clapton gibi sanatçılar tarafından yeniden yorumlandı. Ölüm, vedalaşma ve hayatın eşiğinde durma hissinin adeta ortak marşı haline geldi. Şarkının gücü büyük sözlerden değil, tam tersine birkaç satırla çok büyük bir duyguyu yaratabilmesinden geliyor. Sözleri şöyle: "Anne, şu rozeti çıkar üstünden, artık taşıyamıyorum onu. Hava kararıyor, göremiyorum artık. Sanki cennetin kapısını çalıyorum. Anne, silahlarımı yere koy. Artık ateş edemiyorum. Üstüme kara bir bulut çöküyor. Sanki cennetin kapısını çalıyorum." Bu şarkı yalnızca ölüm üzerine değildir. Aynı zamanda yorgunluk, hayatın yükünü bırakma, kimliklerden sıyrılma, huzur arayışı duygularını da taşır. Bu yüzden yıllardır savaş karşıtı törenlerde, anmalarda ve büyük konserlerde söylenmeye devam ediyor bu şarkı. Knocking on Heaven's Door, cennetin kapısını çalıyorum, Bob Dylan'dan dinliyoruz.

Babil'den sonra programın sonuna geldik. Bu hafta programda Bob Dylan'ın gençlik yıllarından folk devrimine, elektrikli gitarıyla yarattığı kırılmaya uzanan uzun yolculuğunu zamanımız el verdiğince konuşmaya çalıştık, şarkılar dinledik. 2016 yılında Nobel Edebiyat Ödülü Bob Dylan'a verilmişti. Nobel Komitesi Dylan'ın Amerikan şarkı geleneğine yeni şiirsel ifadeler kazandırdığını söyledi. Bu karar müzik ve edebiyat dünyasında büyük tartışmalar yarattı. Ancak birçok kişiye göre Dylan çoktan edebiyat tarihinin parçası olmuştu. Bob Dylan 2 gün önce 85 yaşına girdi ve hala turnelerde, hala şarkı söylüyor. Bob Dylan'ın hikayesi yalnızca bir müzisyenin hikayesi değil, 20. yüzyılın değişim hikayesi. Bir kuşak onun şarkılarıyla büyüdü. Birçok insan savaş karşıtı yürüyüşlerde onun sözlerini tekrarladı. Ve milyonlarca insan yalnızlığını onun şarkılarında buldu. 85 yaşında bir ozan ve hala genç, hala yolda ve hala şarkı söylemeye devam ediyor. Hala bir gitarın ve çatallı bir sesin dünyayı değiştirebileceğine inananların pusulası olmaya devam ediyor Bob Dylan. Geçen hafta programın sonunda bugün sevgili arkadaşım Nurdan İpek'i canlı yayında konuk alacağımı söylemiştim ama Nurdan güzel şarkılar söylemenin dışında Müzik Yorumcuları Birliği Müyorbir'de çalışıyor ve bugün program saatine denk çok önemli mesleki bir toplantıda olması gerekiyordu. Dolayısıyla programı ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Nurdan İpek'i 13 Temmuz'da canlı yayında konuk alacağım. 3 Haziran Çarşamba günü saat 16.30'da programcı arkadaşımız Alper Tolga Akkuş'un programına Selim ve Kerim Altınok kardeşleriyle birlikte konuk olacağız. Bayram özel programında bayramlar, kediler ve kitaplar üzerine muhabbet edeceğiz. Bu programı da kaçırmamanızı dilerim. Apaçık Radyo bildiğiniz gibi bütün sosyal medya platformlarında yer alıyor. Artık YouTube kanalında da varız. Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında her cuma 17'de İlksel Mavi Tuna'nın sunumuyla Açık Dergi Portreler başlıklı bir video yayınlıyoruz. Portrelerin bu haftaki konuğu usta müzisyen Arto Tunç Boyacıyan oldu. Dinlemeye doyamadığım müziğe, hayata ve endüstriye dair sınırları kaldıran bir sohbet olmuş. İlksel Mavi Tuna, Arto Tunç'la geçmişe saplanıp kalmadan üretmeyi, müzikte kendi baharatını bulmayı, teknolojinin canlı performansı olan etkisini konuştu. Tunç Boyacıyan'ın çocukluk anılarından New York sahnelerine ve kendi icat ettiği çalgılara uzanan hikayesini dinledik programda. Bu keyifli söyleşiyi mutlaka dinleyin. Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına abone olun ve bildirim zilini açın. Her cuma yayınlanan videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Babil'den sonranın bu bölümü 63. yayın döneminin de son programı. Haftaya pazartesi yani 1 Haziran'da 64. yayın dönemi başlayacak. Bu arada Babil'den sonra programı geçtiğimiz hafta 10. yaşına girdi. Bu kaydı yayına hazırlayan Apaçık Radyo yapım ekibine ve yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andre Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonrayı Blue Sky Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın eski kayıtlarına Babil'den sonranın Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Sayfanın hemen başında arşiv, Babil'den sonra arşivinin linki var. Babil'den sonrayı Bob Dylan'ın kent ozanı kimliğinin adeta manifestosu sayılan bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Bob Dylan'ın erken dönem folk yıllarının en güçlü ayrılık şarkılarından biri kabul ediliyor bu şarkı. Ama klasik aşk acısı şarkılarından farklı. Yani burada büyük dramatik öfke yok. Şarkı kırgın ama sakin bir veda. Dylan sevgiliye fazla düşünme sorun değil derken aslında içindeki hayal kırıklığını gizliyor. Şarkı aynı zamanda Greenwich Village folk sahnesinin ruhunu taşıyor. İşte bir gitar, ağız harmonikası ve sokak şairi gibi konuşan bir anlatıcı. Dylan'ın Woody Guthrie geleneğinden çıkıp kendi şiirsel dilini kurduğu dönemin simge eserlerinden birisi bu şarkı aynı zamanda. Pek çok müzisyen tarafından da yorumlandı. Folk müzik tarihinin en çok cover yapılan şarkılarından biri oldu. Şarkının melodik yapısında geleneksel Appalach folk etkileri var. Dylan'ın kullandığı parmak gitar tekniği ve
konuşur gibi şarkı söyleme tarzı daha sonra sayısız şarkıcı ve şarkı yazarı üzerinde etkili oldu. Şarkının sözleri şöyle: "Gitmenin faydası yok artık eğer gittiğimi bilmiyorsan. Kapının önündeki horoz bile şafakta ötüyor senin için. Ama ben hiçbir zaman sana yeterince iyi davranamadım galiba. Fazla düşünme artık, her şey yolunda. Işığı yakmanın anlamı yok sevgilim. Hiç görmediğim bir ışık o zaten. Karanlık tarafta olmanın da anlamı yok. Keşke seni daha iyi tanısaydım. Bir kadın erkeğini ezik hissettirmesi için çok şey gerektirmez aslında. Fazla düşünme artık, her şey yolunda. Yürüyorum bu uzun yalnız yolda. Geri dönemem artık bir zamanlar sevdiğim kadına doğru. Aklımı veremem artık. Keşke sana söyleyebilseydim içimdeki her şeyi. Ama işe yaramazdı. Fazla düşünme artık, her şey yolunda. Elveda sevgilim, nereye gittiğimi söyleyemem. Ama bir şey söyleyebilirim. Seni düşünmekten yoruldum. Sen bana kötü davrandın diye değil, daha iyisini yapamadın diye. Fazla düşünme artık, her şey yolunda," diyor şarkısında Bob Dylan. "Don't think twice, it's all right." Ben Ercüment Gürçay, hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.

Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
0: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Sayın dinleyiciler, Hakikatin Hikayesi isimli programda bu hafta 18 Mayıs 2026 tarihli programın tekrarını
1: yayınlıyoruz. Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nüvit Tenekeci'ye teşekkür ederiz.
2: Herkese merhaba. Yine bir Hakikatin Hikayesi Tarih ve Toplum programında birlikteyiz. Ben Doğan Çetinkaya.
3: Ben Fatih Benlisoy.
2: Bugün Fatih ile beraber bir konuk ağırlıyoruz. Ezgi bizimle birlikte. Malumunuz bugün 19 Mayıs'ı idrak edeceğiz yarın. Ülkemizde resmi bayram. Bundan dolayı gençlik tartışmaları, gençliğe ilişkin birçok şey duyuyorsunuz, değerlendirme duyuyoruz. Özellikle örgün eğitimimizde zaten bu konuda bize aşılanmaya çalışılan belli bazı kalıplar vesaire var. Bunu burada ayrıntılı olarak konuşmak için bugün Ezgi Akyol'u davet ettik. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk.
2: Evet, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden meslektaşım, arkadaşım. Onunla bu senenin daha başında yine 2026'da bu konuda bir makale de yayınladık. Praxis dergisi biliyorsunuz. Bağımsız tarihsel materyalizm çizgisini tutturmaya çalışan Dipnot yayınları tarafından Ankara'da yayınlanan Praxis dergisinin son sayısında gençlik tartışmalarına ilişkin bir tartışma yürütmeye çalıştık. Belli bir perspektiften merak edenler bakabilirler. Tabii Fatih Benlisoy dediğimiz zaman kendisi şimdi utanır söylemez, ben söyleyeyim, uzun yıllardır gençlik üzerine yazıyor, çiziyor, konuşuyor, konuşmaları var. Çeşitli platformlardan ulaşılabilir. 2001'de Birikim Dergisi'nin gençlik özel sayısında bir takım arkadaşlarıyla beraber kaleme aldığı, bizim de değerlendirdiğimiz yazısı vardı ama daha sonra özellikle Toplum ve Bilim Dergisi gibi ve Gerçek Yıkıcı Yaratıcı kitabında Nota Bene'den yayınlanan neoliberalizm kapitalizm çağındaki gençlik muhalefetini değerlendirdiği bir makalesi var. Bugün işte bunun üzerinden bir 19 Mayıs'ı vesile bilerek bir tartışma yapmaya çalışacağız. Değil mi Fatih'cim?
3: Öyle tabii, sen böyle eskilere gittin ama oldukça da şey bir tartışma, kapsamlı bir tartışma. Gençlik nedir? Nasıl tanımlamak gerekir? Hangi kıstaslara göre tanımlamak gerekir? Biyolojik kıstaslara göre mi? Bir takım psikolojik atfedilmiş özelliklere göre mi? Bir takım toplumsal koşullara göre mi tanımlamak gerekir gençliği? Gençliğe atfedilen kimi özellikler var? Bu özellikler çoğu zaman aslında özellikle toplumsal muhalefet hareketlerinin ya da büyük siyasal toplumsal hareketlerin itici gücü olarak gençliğin tanımlanmasını beraberinde getiriyor. Bu doğru mu yanlış mı, ya da gençliğin siyasal ve toplumsal aktivizmi hangi tarihsel koşullarda nasıl bir seyir izlemiş gibi gibi, hani çok kapsamlı tartışmalar hemen her yer için geçerli. Son yıllarda da tabii son 10 yıl içerisinde çok sayıda böyle farklı coğrafyada gündeme gelen, gelmekte olan bir dizi büyük toplumsal mücadele içerisinde, akla hemen Tunus gelebilir, Mısır gelebilir, yakın tarihlerde Nepal gelebilir, Bangladeş gelebilir, işte işsiz, güvencesiz gençlik, genzi vesaire gibi başlıklar altında sürekli olarak biz böyle gençliğin siyasal ve toplumsal aktivizminin yeniden tartışılır hale geldiği bir şey içerisinde kalıyoruz. Bu da hani konuyu nasıl diyeyim, daima çekici kılıyor aslında. Evet. Bu gençliği siyasal aktivizmini nasıl ve hangi kıstaslar çerçevesinde açıklamalıyız sorusu.
2: Tam da aslında biraz buna değinerek programa başlamayı düşünüyordum ben de. Çok boyutlu bir mesele olduğu için biz bugün sadece biraz bu gençliğin tanımlanma çabaları üzerinden ve bunun nedenleri üzerinden yürüyeceğiz. Senin de dediğin gibi özellikle siyasal hareketler içerisindeki aktivizm söz konusu olduğu zaman bizim çok net bir şekilde bugün literatürde de artık aslında biraz mahkum edilen ama ana akım kullanımlarda hala yaş psikoloji üzerinden giden bir takım tanımlamalar var. İşte gençliğin heyecanı üzerinden yapılan vurgular var. Hani biraz psikoloji merkezli, biraz da yaşa bağlı olarak yapılan tanımlamalar. Biz tabii bunun üzerinde çok fazla durmayacağız. Bugün özellikle sosyolojide yapılan çalışmalarla birlikte biraz bu aşılmış durumda. Hemen Ezgi'ye aslında buradan harekette dönemi nasıl, ne zaman aslında tam olarak daha gençliği toplumsal olarak ele alan yaklaşımlar ortaya çıkıyor?
4: Yani aslında şöyle söyleyeyim, yani çalışmalar anlamında biraz daha bu işte özellikle 1968 dönemi, yani bir gençlik hareketinin hani tüm dünyada bir yükselişe geçtiği, özellikle Avrupa'da yükselişe geçtiği dönemlerde bunu biraz daha aslında daha kimlik hareketleri üzerinden yorumlandığını görüyoruz. Hı hı. Yani 19. yüzyılda bu büyük ölçüde aslında bir sınıf hareketinin bir parçası olarak ortaya çıkan o gençlik süreci ve işte gençlerin aslında işte bir örgün eğitim, zorunlu eğitim kapsamına alınması üzerinden gelişen bir mücadele içerisinde görüyoruz. Veya ulus inşası süreçlerinin önemli bir parçası bu, hem siyasal iktidarlar tarafından böyle, hem sermaye açısından böyle ve gençlerin aslında kendi içinde bulundukları toplumsal koşulları müzakere etme süreci olarak onun bir parçası olduğunu görüyoruz.
2: Evet. Yani aslında 19. yüzyıldaki sınıf hareketleri içerisinde çok net bir şekilde gençliğin bir damar olarak, bir aktör olarak ortaya çıktığını ama orada bir gençlik tartışması yürütülmediğini görüyoruz. Daha çok 68 biraz boş zaman, eğitim içerisinde gençliğin konumu vesaireyle aslında ve biraz da üretim alanının dışında kalan kesimler olarak aslında tartışmaya sokuluyor. Oysa ki biz tarih boyunca özellikle erken moderniteyle birlikte, kapitalizmle birlikte birçok toplumsal hareket içerisinde işçi sınıfının hareketi olmak üzere aslında gençliği orada görüyoruz. Hem evet, zanaatkarlar içerisinde hem işçi sınıfı içerisinde.
4: Kesinlikle. Yani onun dışında da mesela sadece bir hani toplumsal hareket ya bir siyasal pozisyon aslında tarifliyor. Yani genç hareketi bunun içerisinde bir siyasal bir pozisyon tarif ediyor. Ama özellikle de mesela işte olağanüstü rejim dönemlerinde işte bunun biraz daha belirgin biçimde ortaya çıktığını görüyoruz. Aslında daha böyle proleterleşme süreciyle ilişkili olduğu için, yani bizim bu gençlik tartışmalarımızda oraya eğmemiz, bükmemiz gerekiyor bana göre. Yani bizim de üzerinde tartıştığımız bir şeydi. Ve bunun yani proleterleşmek üzere olan toplumsal kesimlerde tamamında olduğu gibi aslında onun krizlerini taşıyan, dolayısıyla orada aslında sağda ve solda farklı pozisyonlar da alabilen bir toplumsal gruptan bahsediyoruz. Ve biraz aslında bu çerçevede düşünmek gerekir. Yani bir kategori olarak bunu kapitalizm icat ediyor. Yani işçileştirme ve işte onu disiplin altına almak üzere aslında o kategoriyi inşa ediyor. İşte onu belli kurumlar aracılığıyla biçimlendirmeye çalışıyor. Ama bunun ötesinde gençlik bizatihi kendisi o proleterleşen toplumsal kesim olarak bir siyasal pozisyonu öyle ya da böyle tarifliyor. Evet. Sağda da olabilir, solda da olabilir.
2: Yani üretim tarzının yeniden üretiminde, proleterleşme sürecinde, yeni proleterlerin yaratım sürecinde aslında buna maruz kalan en önemli kesim gençlik olduğu için, yani evet, aslında bunun yaşla da elbette ki bir denk gelmesi var. Belli yaş grupları aslında buna tecrübe ettikleri için, deneyimledikleri için ona bir biyolojik, psikolojik bir rol atfediyor literatür belli bir döneme kadar. Aslında orada o psikolojinin temeli tam da o maddi proleterleşmeye duyulan korku, eğitim içerisinde de olsa, eğitim dışında da olsa, ki eğitim zaten örgün hale gelmesi 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyıl artık tam olarak oturması olacak. Çok geç daha bir dönem. Bundan dolayı biz aslında gençlik hareketlerini böyle bir reaksiyonun içerisinde olduğu için bir kategori olarak görüyoruz. Bu sadece alternatif hareketler için söz konusu değil. Bugün dünyada da hani Fotin'in bahsettiği anlamda ki hareketlerde olmakla birlikte yükselen faşist hareketlerde, aşırı sağ denilen bir takım hareketlerde de bir özne olarak görüyoruz. Yine aynı temelli olarak, yani bu illa sistem karşıtı, başka bir sistemi hayal eden bir hareket olabileceği gibi buna karşı reaksiyon öner, faşizan bir hareket, muhafazakar evet, hareket olarak da ortaya çıkıyor. Bu noktada
3: hatta
2: aslında
3: bir ek yapayım. Tabii, tabii. 19. yüzyılda çoğu zaman, yani şöyle tabii sizin bu içsel birikim vurgunuz önemli ve fakat 19. yüzyılın sonunda tabii daha çok yani böyle zorunlu örgün ilk öğretim örnekleriyle karşı karşıya kalacağız. Yani bir takım istisnaları var kuşkusuz. Almanya çok erken, Avusturya erkendir, Yunanistan ilginç bir şekilde erkendir, 1830'lar 40'lar olması lazım filan, ama esas itibariyle biz 19. yüzyılın son çeyreğine gelmemiz gerekiyor. Zorunlu örgün ilk öğretim, yani ülke çocuklarının ve gençlerinin tamamının bir tür eğitim ağına dahil edilmeye başlanması. Ondan önce tabii eğitim çok daha sınırlı. Dolayısıyla eğitim yoluyla tanımlı bir gençlik hareketi dediğimizde 1870'ler 80'ler öncesinde daha çok esas itibariyle tabii ki belki geleneksel küçük burjuvazinin, belki aristokrasinin ve yükselen tırnak içinde burjuvazinin çocuklarını kastediyoruz. Bu da beraberinde şey getiriyor. Yani sizin vurgunuz önemliydi. Biz tabii bu 68 MIT'i dolayısıyla daha çok gençlik hareketi, gençlik radikalizmi dediğimizde solla bağlantılı bir şey olarak düşünüyoruz. Özgürlükçü kurtuluş hareketleriyle bağlantılı bir şey olarak düşünüyoruz ama 19. yüzyılın önemli bölümünde gençlik hareketlerini şey olarak da görebiliyoruz. Yani reaksiyoner ya da ulusal kurtuluş hareketlerinin öncüsü
2: tam olarak. Yani genç hareketleri adı üstünde zaten. Jön Türklerden de çok yani net bildiğimiz.
3: Çok hani mesela Garibaldicilik içerisinde falan şey yapabiliriz. Dolayısıyla bu gençlik miti aslında bir ulusal mit olarak seferber edilmesi esas itibariyle dediğim gibi yani 19. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan bir şey. Ve ya gerici bir istikamet alabiliyor bu, siyasal anlamda reaksiyoner bir istikamet alabiliyor. 1848 devriminde daha çok rastlıyoruz mesela. Ya da bir takım ulusal kurtuluş hareketleri içerisinde, ulusal bütünleşme hareketleri içerisinde Almanya'da, İtalya'da olduğu gibi ulusal bütünleşme hareketlerinin öncüsü ve kıvılcımı olarak tanımlanan bir gençlik hareketi bir istikamet alabiliyor. 1848 devriminde daha çok rastlıyoruz mesela. Ya da bir takım ulusal kurtuluş hareketleri içerisinde, ulusal bütünleşme hareketleri içerisinde Almanya'da, İtalya'da olduğu gibi ulusal bütünleşme hareketlerinin öncüsü ve kıvılcımı olarak tanımlanan bir gençlik hareketi.

0: haline gelecek. Orada da eğitim kadar başka bir faktör de var. Onu da dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Zorunlu askerlik meselesi tabii gündeme gelmeye başlıyor. Zorunlu askerlik yani bir tür gençlikten yetişkinliğe geçişte bir eşik olarak gündeme gelmesiyle birlikte yani gençlik hareketleri, sosyal demokrat harekete bağlı gençlik hareketlerinin özellikle bir meselesi olarak mesela Fransa'da antimilitarizmin gelişmesi, yaygınlaşması vesaire dolayı da diyorum. Bir meselesi olarak da gündeme gelecek bu zorunlu askerlik meselesi.
1: Evet. Yani ben de yani kesinlikle katılıyorum aslında bu işte 19. yüzyılın yani Osmanlı açısından da mesela Tanzimat sonrasında ortaya çıkar. Aslında bir mesleki eğitim meselesi olarak ilk ortaya çıkıyor. Yani bir örgün eğitim bugün bildiğimiz anlamda hani bağlamında değil daha işte meslek öğretme falan işte bu hayırsever faaliyetler vesaire. Özellikle işte savaş süreçleri burada mesela çok kritik. Çünkü savaşta işte hayat, ailesi hayatını kaybeden çocukların ne olacağı yani bu sisteme nasıl entegre edileceği bağlamında da ortaya çıkıyor. Ama esasen benim de bildiğim kadarıyla şey yani sosyalist hareketin bir mücadelesi. Yani çocuk işçi çalıştırmayın. Yani temelde aslında 19. yüzyılın temel sorunu 14 yaşından küçüklerin çalışmaması. Yani onların işte eğitim kapsamına alınması. Bu çünkü işte hem
2: Zaten zorunlu eğitim de aslında sosyalistlerin bir talebi
1: tabii
2: olarak bu
1: talebi
2: anlamda, bu bağlamda gündeme geliyor.
1: aynen yani bu hem zaten bir insani yani gelişim meselesi olarak önemli bir de ücretleri düşürdüğü için yani çocuk yani işçilere çok düşük ücretler veriliyor bu reel ücretlerin üzerinde sistematik bir baskı oluşturuyor. Dolayısıyla hani bütün o şey sosyalist partilerin programlarında aslında o parasız eğitim işte belli bir yaşa kadar çocukların çalıştırılmaması söz konusu. Ama sonuçta yani sermaye bu talebi hani uzun bir süre karşı çıkıp işte en sonunda kabul ettikten sonra buraları da bir disiplin mekanizmasına
2: Hale
1: dönüştürmesi
2: dönüştürüyor tabii
1: önemli.
2: karşı bir hamle olarak.
1: Evet yani burada böyle diyalektik bir süreç var yani hani oradan da yani yine o alanı işte sermaye bu sefer bir disiplin mekanizması olarak düşünüyor ve özellikle işte dünden bugün hep böyle bir birikim rejimlerinin şeyidir yani üniversiteler, okullar vesaire. Ve yani burada da aslında bunun içerisinde de bir karşı hegemonik mücadele hep oldu. Yani gençlik hareketi içerisinde.
2: 19. yüzyıl bağlamında düşünürken tabii şeyi de göz önünde bulundurmak lazım bugünden geriye baktığımızda. Ortalama yaşam süreleri de
1: Tabii.
2: 19. yüzyılın ortasında çok düşük olduğu
1: Aynen.
2: zaman
1: O
2: hani
1: zaman için
2: bugünden
1: genç.
2: genç ne demek? Evet, bunlar
1: 14
2: da
1: yaş.
2: değişiyor. Onun için toplumsal aslında gençliğin yaş olarak tanımlanması bile içinde yaşanılan üretim tarzıyla ve
1: Tarihsel.
2: toplumsal koşullarla ne kadar tarihsel olduğu ortada. Bugün çünkü çok ileri yaşlara geldiği için ortalama yaşam süreçleri dünyada hatta ve eş zamanlı olarak bir şekilde yerleştiği için bunlar da bir şekliyle değişiyor. Tabii bu ulusçuluk, kurucu ulus miti, gençliğe ulusal inşa içerisinde atfedilen önemler ve eğitimin bu şekliyle artık hem ideolojisiyle hem kurumsal yapısıyla dönüşümü 20. yüzyılda bambaşka bir gençlik tartışmasını ortaya çıkartıyor. Gençlik biraz daha işte geleceği belirleyen, ulusal değerleri özümsemesi gereken, çalışma yaşamı açısından da eğitilmesi gereken ama bu tabii insanlar özellikle 80'lerde 90'larda o 20. yüzyılın ortasındaki refah rejimlerinde yerleşmiş şekliyle kabul edilen bir sonuç olarak, değişmeyecek bir sonuç olarak nitelendiriyor ama neoliberalizm aslında tabii tekrar kapitalizmin girmiş olduğu başka bir hal, birikim rejiminin değişmesiyle birlikte başka bir sonuç ortaya çıkarıyor ve bugün gençlik dediğimiz zaman aslında daha çok hani geleceksizleştiren, ailelerin yanında sığıntı olarak yaşamak zorunda kalan bu 700 euro kuşağı olarak da nitelendirilen, Fotin'in de bu konuda çokça yazdığı bir hale de dönüşüyor. Yani bu gençlik dediğimiz hadisenin tarihselliği ve belli zaman dilimlerinde peş peşe değişim ve dönüşüm geçirmesi aslında çok önemli diye Fotiye pası atıyorum.
0: Bana işte pas şey tabii yani çok doğru bir yere çektim meseleyi tartışmayı. Yani bu ulusu yenileyen güç olarak gençlik meselesi tabii bizim de çok tanıdık, bizim için de çok tanıdık bir tema. Yani zaten hani sen en başta ifade ettin 19 Mayıs oradan dolayı bu şeyle alakalı, bu temayla alakalı bir mesele. Ulusun öncü müfrezesi olarak adeta görülen ulus inşası sürecinin ya da ulusal kimliğin tanımlanma sürecinin, ulus devleti inşa süreçlerinin öncü gücü olarak tanımlanan ve onun muhafazasının, onun korunmasının çeşitli şey güçlere karşı, ulusa karşı, seferber olan güçlere karşı ulusal topluluğun muhafazası görevi tevdi edilen bir topluluk, bir radikal müfrezi olarak tanımlanıyor neredeyse. Gençlik Türkiye'de bu yaygın anlayış söz konusu. Dolayısıyla hani yani çok uzun bir tarihsel dilim içerisinde ta 60'ların ortalarına kadar biz böyle mesela çeşitli gençlik örgütlerinin, mektepli gençlik örgütlerinin özellikle tabii ki gençlik derken onu kastediyorum. Bildirilerin çeşitli meseleler etrafında, sosyal siyasal gelişmeler etrafında kurdukları dile baktığımızda

0: Toplumumuzda çok ilginç bir şeyle karşı karşıyayız. Yani bugün tasavvur edemeyeceğimiz, bugün herhangi bir gençlik örgütünün kullanamayacağı bir dille karşı karşıyayız. Çok daha özgüvenli bir dille karşı karşıyayız. Bu
1: Evet.
0: da tam da işte o ulus kurucu süreçlerin gençliğe atfettiği bu nitelikle alakalı bir şey. Yani biz Türk gençliği olarak ikaz ediyoruz, şöyle diyoruz, böyle diyoruz vesaire diyen 60'ların ortasına 60'ların belki sonlarına kadar yani gençlik hareketinin daha radikalize olması ve bu ulus kurucu, ulus muhafazası temelli söylemden kopmaya başladığı dönemde bile bunun izlerini rastlayabiliyoruz. Bugünün yani o tarihselliğin sonrasında hele senin bahsettiğin neoliberal süreçler sonrasında gençliğin böyle bir dil kullanması, gençlik gruplarının, gençlik kümelerinin, politize gençlik gruplarının böyle bir dil kullanması tasavvur edilemez hale geliyor. Çünkü böyle bir ayrıcalıklı özne olmaktan
1: Tabii tam tersi
0: çıkıyor.
1: eksik, devamlı kendisini geliştirmesi gereken, kariyeri için kendisini hazırlaması gereken ve olmamış bir insan olarak tarif ediliyor. Bu da aslında 19. yüzyılın başlarındaki hale geri dönülmüş oluyor bir yandan.
0: Evet.
1: Proleterleşme tartışmasına tabii burada
0: Evet.
1: tekrar
0: Yani hatta
1: dönüyoruz.
0: değersizleşme diyebiliriz.
1: Değersizleşme,
0: Yani
1: evet.
0: burada emeğin genel olarak değeri düştükçe gençliğin özgüveni de mesela yani proleterleşen bir toplumsal grup olarak o da aynı şekilde düşmeye başlıyor. Yani öyle bir gerilemeden bahsetmek
1: Evet.
0: mümkün.
1: Yani tabii gençlik dediğimizde gençliğin bitişi yine yaşla ilişkilendiriliyor ama toplumsal olarak aslında tanımlanıyor. Bunlardan bir tanesi aile kurmak, çocuk sahibi olmak ve düzgün bir iş sahibi olmak. Yani aslında gençliğe atfedilen psikolojik özelliklerin de toplumsal olarak aslında geri çekilmek durumunda kaldığı bir durum bu. Bundan dolayı gençliğin tanımlanması aslında yaşa denk gelen hadise tam da işte aile sahibi olmak, iş sahibi olmak vesaire. Bunlar da kapitalizmin üretim şekli ve birikim rejimlerinin mevcut haliyle doğrudan ilişkili bir durum olduğu için 19. yüzyılın başında başka türlü, sonunda 20. yüzyılın refah rejiminde başka türlü bir hal şeklinde tezahür ediyor. Bugün günümüzde ise güvencesizleştirilen sosyal güvenlik şeylerin ailenin özellikle bu kadar aile vurgusu yapılan bir çağda ailenin altını oyan toplumsal gelişmelerin, dayanışma ilişkilerinin çözüldüğü bir ortamda tabii gençlik tartışması bambaşka bir zeminde tezahür ediyor.
0: Evet.
1: Evet, bugün aslında ikili bir vurgu yapmış olduk. Bir yandan hani bir biyoloji vurgusu var mevcut ana akım
0: Süremiz bitti bile
1: tanımları.
0: mi?
1: Yok yok, daha vaktimiz var. Ben bir toparlayayım dedim. Daha 6 dakikamız var. Daha sonra işte bir toplumsal temelli gençliğin tanımlanması ve bu toplumsal açıklamaların da kapitalizmin hem birikim rejimlerinin hem de ulus devletlerin eğitim politikalarının şekil değiştirmesiyle beraber nasıl dönüşüme uğradığını anlatmaya çalıştık. Bugünkü toplumsal hareketlere gelirsek hani 19 Mart süreci var bir yandan, Gezi var daha öncesinde. Yükselen özellikle daha faşizan partilerin etrafında ve özellikle sosyal medyada daha görünür olan gençliğin daha böyle muhafazakar milliyetçi bir damarın takipçisi olduğu, arayış içerisinde olduğu. Bunun tamamen aslında gençlik üretim süreci içerisinde güvencesizlikle gelen bir hınç, nefret dilinin de yaygınlaştığını, tepkiselliğin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu tamamen aslında içinde yaşadığımız toplumsal ilişkilerin bir tezahürü elbette. Deyip tekrar topu
0: Harikasın, bir
1: size
0: şey
1: atayım.
0: söyleyecektim. Tam o
1: Evet.
0: yüzden bitti mi diye dedim. Tam aslında senin getirdiğin yere bağlayacaktım ben de. Yani bugünkü özellikle Ezgi'nin vurguladığı bu değersizleşme meselesi şeyi hatırlatıyor tabii. Yani sadece gençliğin siyasal eyleminin böyle sola vurması değil, aynı zamanda hani biraz önce de andık yani böyle özellikle faşizmdeki gençlik vurgusu çok önemlidir.
1: Çok.
0: Faşizm 1920'lerden itibaren aslında kendisini bir gençlik hareketi olarak tanımlar zaten. İşte Daniel Gehring'in bu Kahverengi Veba kitabında böyle bir takım röportajları falan vardır Almanya'daki gençlerle. Ya yani onlar şeyi tanımlarlar. Komünizmi mesela, sosyal demokrasiyi, komünizmi, işçi hareketini eski hareket, yaşlı hareket olarak görürlerken faşizmi gençliğin hareketi olarak tasavvur ederler. Zaten İtalyan faşizminin böyle yarı resmi marşı işte Giovinezza esas itibariyle işte faşizmin gençliğine ya da gençlerin faşizmine örgüdür. Dolayısıyla hani bugün o faşizm nasıl yine başka bir dönemde yani geleneksel küçük burjuvazinin değersizleşme korkusuna, güvencesizleşme, geleceksizleşme korkusuna verilmiş bir siyasal reaksiyonsa Bugün de hani gençliğin aynı benzer yaşadığı bir süreç olarak bahsedebilirsek bugünden çok kaba ve karikatürleştirerek zaman basıncı nedeniyle bu reaksiyon buna dönük hınç, sen doğru bir tabir kullandın, güzel bir tabir kullandın. Buna dönük hıncın daha pek hala şeye vurabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Yani böyle bir bu öngörüye sahip olmamız gerekiyor. Yani bir faşizan ya da ne dersek adına post para neo-faşizan bir istikamete evrilebileceğini de aklımızda bir tehlike sinyali olarak bulundurmak gerekiyor.
1: Kesinlikle.
2: Evet. Ya biz de mesela o yüzden aslında tam da bununla bağlantılı olarak işte biraz daha ilk yani bu ilksel birikimin ortaya çıkma sürecindeki zanaatkarların o mülksüzleşme ve değersizleşme süreçleriyle bir bağ kurmaya çalışmıştık. Ve o zamanı çalışan mesela E.P. Thompson hani bu hareketleri muhafazakar olabilecek taraflarına mesela vurgu yapıyordu. Çünkü aslında yani kaybetmek yani işçi olmaya karşı hareketler, işçi sınıfı içerisinde olan hareketler değil, işçi olmaya karşı veya kendi toplumsal pozisyonunun gerilemesine karşı doğan hareketler ve bunun biraz da aslında şey gibi yani işte kırdan kente göçmek durumunda kalma işte mülksüzleşme, proletarleşme süreçleriyle bağlantısını da aslında biraz öyle bir yerden yani kurmaya çalışmıştık biz de Doğan'la. Yani çok benzer bir süreci mesela Osmanlı Türkiye bağlamında da aslında yani görüyoruz. Yani bu 19. yüzyıl itibariyle mesela kentsel hareketlerin büyük bir kısmı gençlerden oluşuyor aslında. Ve bunların çoğu muhafazakar hareketler. Yani işte yani bir şeyin etrafında, bürokrasinin etrafında cereyan eden böyle bir gençlik içerisinden şeyler görebilmek mümkün. Çıkışlar görebilmek mümkün. Ve sonra bunu mesela tam da ulus bağlamında yine milli iktisat içerisinde aslında anlamlandırmaya çalışıyor. Yani kapitalist disiplinin bu noktada ulus inşasıyla çok eş zamanlı bir şekilde ortaya çıkmaya çalıştığını görüyoruz o mesele içerisinde de. Ve hep o işte şey yani çıraklık eğitimi, Avrupa'ya öğrenci gönderme, işte o bütün o gençlik yani bu anlamıyla işte bir paramiliter güç olarak da yeniden tarif edilmesi. İşte artık memur olmak değil de işçi olmaya özendirmekle ilgili belli ideolojik şeyler bu noktada. Propaganda süreçleri hep buralarda doğuyor aslında yani.
1: Evet, aslında bu dinamik şurada da görebiliriz. Yani işçi olmaya direnme, bundan duyulan korku, hezeyan bir şekilde o gençlik dinamizmini ortaya çıkaran, o hıncı, o tepkiyi ortaya çıkaran, bundan kurtulamadığı zaman da bir şekilde ona itaat etmeye doğru giden, o disiplin politikalarının içerisine giren ya da bundan devamlı içtinab etmeye, kaçınmaya çalışılan bir dinamik var. Mesela kendi işinin patronu olmak, kuryecilik, aslında bunların hepsinde işçi sınıfının bir parçası olan bu gruplarda hep bu dinamik var. Yani ondan bir şekilde kaçınabilmek. Yani kurye olayım, kendi işimin patronu olayım. O hani birisinin emri altında olmayayım o vurgu aslında tam da o proletarleşmeden kaçma sınıfsal tepkisi aslında. Ve gençliği yaratan o dinamizmi de ortaya çıkaran tam da bu üretim ilişkilerinin içerisindeki hal oluyor. Andrei bizi uyarıyor. Son bir dakikamıza girmiş durumdayız. İsterseniz son sözlerinizi alayım.
0: Ya tabii hiç konuşacak çok şey var. Sizin makaleniz de Ezgi Akyol'la Doğan Çetinkaya'nın makalesi Praxis'teki oldukça bilgilendirici. Hani burada böyle tamamını kuşatamadık aslında. İster istemez zaman basıncı var. Oraya dönmek gerekiyor. Bir de şeyi tartışmamış olduk. Ona üzülüyorum. Hani tamam şeyini Sui emsalini tartıştık. Hani o hınç vesaire. İşçi hareketinin bir sektörü, bir parçası, bir kolu olarak gençlik hareketini bugün tanımlamak nasıl mümkün? Bunu tarihsel örnekleriyle nasıl ele alabiliriz vesaire gibi. Belki hani bir başka tartışmada yürütmek
1: Aslında evet,
0: gerekecek
1: buna
0: daha.
1: bir program yapmak lazım. Çünkü şeyde Bolşevik hareketinde de biliyorsun hani gençliği tamamen işçi sınıfının bir parçası olarak tabii ki de doğallığında demin söylediğimizden beri vurguyla ele almak mümkün. Ama aynı zamanda bu hareketlerin Bolşevik Partisi'nin kendisinin bir genç partisi olması olgusu olarak ve bunun zamanında bu şekilde tartışılıyor olması da tam da bu senin söylediğin bağlamda konuşulmayı hak ediyor elbette ki.
2: Evet.
1: Evet, ama bunun için bir başka program organize etmemiz gerekiyor ne yazık ki Foti'cim.
0: Öyle yapalım. Öyle
1: Evet,
0: yapalım.
1: süremizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Ezgi Akyol'u misafir ettik ve 19 Mayıs gündemi olduğu için bir gün öncesinden gençliği tarihsel olarak tartışmaya çalıştık. Ben Doğan Çetinkaya.
0: Ben Fatih
1: Soy. Bir Hakikatin Hikayesi programında sonuna geldik efendim. Hoşça kalın.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nüvit Tenekeci'ye teşekkür ederiz.
4: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy.
1: Sayın dinleyiciler, Hakikatin Hikayesi isimli programda bu hafta 18 Mayıs 2026 tarihli programın tekrarını yayınladık.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Yeşilçam Arkeolojisi.
2: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
1: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da. Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
2: Notalarla Sohbet.

0: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Erem'e teşekkür ederiz.
2: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Opus 94.9 Klasik Müzik programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızı klasik müzik tarihinde geç romantizm ve modernizm akımları arasındaki dönemin en büyük bestecisi kabul edilen bir sanatçıya ayırdım. Bohemyalı, Avusturyalı besteci, orkestra şefi Gustav Mahler. 1860'ta o dönemde Avusturya İmparatorluğu'nun bir parçası olan Bohemya'da 14 çocuklu bir Yahudi ailenin oğlu olarak dünyaya geldi Mahler. Müzik dehası çok erken yaşlarda dikkati çekti. 10 yaşındayken ilk piyano konserini verdi. Babası meyhanecilik yapan zalim bir adamdı. Mahler'in acılarla, travmalarla dolu bir hayatı oldu. 8 kardeşini peş peşe kaybetti. Özellikle erkek kardeşini uzun bir hastalıktan sonra kaybetmesi onu çok etkiledi ve duygularını müzikle ifade edebilmek için küçük yaşta bir opera yazdı. Ancak eserin ne müziği ne de librettosu günümüze gelebildi. Yaşadığı yöredeki kışlada çalınan askeri marşlar ve halkın söylediği türküler sonraki yıllarda bestelerine esin kaynağı oldu. Viyana Konservatuvarı'nda okudu, aynı zamanda edebiyat ve felsefe dersleri aldı. Schopenhauer, Nietzsche gibi filozofların düşünceleri müziğini öğrencilik yıllarından sonra da etkilemeye devam etti. Her yaz Sayfiye evindeki kulübede besteler yaptı Mahler. Hayranı olduğu Johann Sebastian Bach'ın hayatını örnek aldı. Orkestra şefliğinde adım adım yükseldi ve Avrupa'nın en önemli müzikal pozisyonu olan Viyana Kraliyet Operası'nın sanat yönetmenliğine getirildi. Daha önce hiçbir Yahudi bu göreve getirilmemişti. Mahler'in görevi kabul etmek için din değiştirerek Katolikliği kabul etmesi gerekti. Ünlü şef, kurumun sanat yönetmenliğini yürüttüğü 10 yıl içinde Viyana Kraliyet Operası'nda günümüzde halen geçerli olan bazı sıkı kurallar getirdi. Örneğin geç gelen izleyicilerin sahnenin sonuna kadar salona girmesinin engellenmesi uygulamasını getiren ilk Mahler'dir. 1902'de kendisinden 20 yaş küçük Alma Schindler ile evlendi. Ressam Emil Jacob Schindler'in güzelliği ile ünlü kızı olan Alma, küçük yaştan itibaren müzik eğitimi alan ve şarkılar besteleyen bir genç kadındı. Mahler'in isteği üzerine evlendiklerinde beste yapmayı bırakan Alma, iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak kızlarından birini difteriden kaybettiler. Küçük kızları Maria'nın ölümü, evlilikleri sırasında Alma'nın Mahler'i aldatmasıyla devam eden travmalar, Mahler'in Dr. Sigmund Freud'den uzun süre terapi görmesine neden oldu. Yaşamındaki tüm bu gelişmeler Mahler'in müziğini oldukça etkiledi. Eserlerinde yaşam ve ölüm korkusunu, insanların yalnızlıklarıyla kuşkularını ve doğayı anlamanın zorluğunu sunmaya çalışan sanatçının müziği, 1930'larda en tanınmış olduğu ülkelerde Naziler tarafından yasaklandı ve sanatçının ölümünden sonra 50 yıl görmezlikten gelindi. Ancak 1960'lardan sonra 20. yüzyıl bestecilik tekniklerinin öncülerinden biri olduğu ve Arnold Schoenberg, Dmitri Shostakovich, Benjamin Britten gibi bestecileri etkilediği kabul edildi. Yaşamı boyunca 9 senfoni bestelemiş Mahler. 9. senfonisine Yeryüzü şarkısı adı veriyor. Sebebi ise sanatçının batıl inançları. Beethoven, Bruckner gibi bestecilerin 9. senfonilerini bestelemelerinin ardından ölmeleri sebebiyle bu bestesine 9. senfoni adını vermeyip Das Lied von der Erde, Yeryüzü şarkısı adını veriyor sanatçı. 10. senfoni ise yarım kalıyor ve tamamlayamadan ölüyor. Mahler, 50 yaşında bir enfeksiyon nedeniyle travmalarla dolu yaşamına veda ediyor. Şimdi sanatçının eserlerini dinlemeye Titan başlıklı 1. senfonisi ile başlıyoruz. Jean-Paul'ün Titan adlı romanından esinlenerek tamamladığı 1. senfonisi bir insan ve doğa senfonisidir. Mahler'in 1. senfonisinin özellikle 3. bölümü eserin ilk seslendirildiği yıllarda çok eleştirilmiş, asalet ve ciddiyet dışı bulunmuştur. Musevi Doğan ancak antisemitizm yıllarında bu durumundan dolayı çok sıkıntı çeken Mahler, Yahudi kimliğinin müzikteki dışa vurumunu senfoninin 3. bölümündeki cenaze marşının ardından gelen klezmer ezgisiyle gösterir. Cenaze Marşı, herkesin bildiği kanon biçimindeki ünlü çocuk şarkısı Frère Jacques, alaycı bir üslupla çalınır önce. Monoton ezgi birden bir klezmer ezgisiyle birleşir.
O yıllarda dinleyicilerin oldukça eleştirdiği bu durum karşısındaki düşüncelerini mahler, dünyanın çiğliğini, bayağılığını ve alaycılığını yansıtmak istedim şeklinde ifade eder. Ciddiyetten sarkazma, öfkeden neşeli atmosfere geçiş şeklindeki bu duygu durumları Mahler'in orkestrasyonunda çok sık görülür. Eseri, ünlü Mahler yorumcusu Bohemyalı Rafael Kubelik yönetiminde Baviera Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz şimdi.

Gustav Mahler'in 1 numaralı senfonisinin 3. bölümünü Rafael Kubelik yönetiminde Baviera Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Şimdi Mahler'in oda müziği türündeki tek eseri, bugüne kadar sadece tek bölümünün günümüze ulaştığı La Minör Piyano Kuartetini dinleyeceğiz. Eserin Allegro tempodaki ilk bölümünü Borodin'in Yaylılar Dörtlüsü'nden dinliyoruz.

Mahler'in günümüze ulaşmış tek oda müziği eseri olan La Minör Piyano Kuartetini dinledik. Mahler'in 1883'te soprano Johanna Richter'e aşık olmasının mutsuzlukla sona ermesi nedeniyle Genç Gezgin'in Şarkıları adlı orkestra eşlikli 4 lead bestelediği öne sürülür. Şimdi leadleri ünlü İngiliz mezzo-soprano Dame Janet Baker'ın sesinden dinliyoruz.

Gustav Mahler'in Genç Gezgin'in Şarkıları adlı leadlerini dinledik. Şimdi son olarak bestecinin 5 numaralı senfonisine yer vereceğiz. 5. senfoni Mahler'in ilk gerçek enstrümantal eseri olmuştur. Gerçi 1. senfonide de insan sesi yoktur ama temaları leadlerden alınmıştır. 5. senfoni ise Mahler'in Bach tutkusunun bir dışa vurumudur. Bach'ın kontrpuantik yazımını, notaya karşı nota, birden fazla melodiden oluşan tekniğini yansıtır. Şimdi eserin 4. bölümünü, Adagietto çok ağır tempodaki bölümü dinleyeceğiz. Bu bölüm, Mahler'in karısı Alma'ya bir nevi aşk mektubudur. Eserin Mahler'in yorumundaki süresi 7 dakika olmakla birlikte, ünlü Mahler yorumcusu şef Leonard Bernstein'in yorumuyla 4. bölümü 11 dakika sürer. Evet, Bernstein yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz şimdi.

0: Sevgili dinleyiciler, Mahler'in 5. senfonisinin ağır tempodaki 4. bölümünü Leonard Bernstein yorumuyla dinledik. Ve Opus 94.9'un sonuna geldik. Haftaya yeniden bir başka besteciyle buluşmak üzere hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon, son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Oh, granny. Sakat muhabbet. Where did your husband, my granddaddy go? Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet. Where did your husband, my granddaddy go? Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş. He went off to heaven.

0: Çarşamba günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Sedirde al yeşil dal dal Bursa ipeklisi, duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengerlerde kızarmış kuzular, nar idi idi idi. Böyle uçarak 1420 yılına gidip bir şaman olarak orada yakalayıp, duyduk ki Mustafa huruc eylemiş, aydın elinde kara burunda, Bedrettin kelamın söylemiş kölünün huzurunda. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Haymana Ovası'nda bir garip, kuş öterken sıska bir söğüt altında zeytin tanesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik, yapışıp sapanın sapına

0: Tuncel Kurtiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
3: Eksik Mecaz.
4: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Merhaba, Eksik Mecaz'dayız Apaçık Radyo'da. Ben Zeynep Uysal.
1: Ben Murat Gülsoy.
0: Evet, bu hafta dönemin son programını yapıyoruz. Sonra da biraz ara vereceğiz.
1: Tatile
0: Onu da
1: gidiyoruz.
0: söyleyelim. Bir sonraki
1: Yayın
0: sezon,
1: döneminde.
0: yayın döneminde Eksik Mecaz olmayacak ama umarız sonra tekrar
1: Evet.
0: döneceğiz. Bu son programı da onun için yine İstanbul'la bitirmek istiyoruz. Geçen hafta söylemiştik bir parça böyle şiirler, romanlar arasında dolaşacağız diye. Onun için bugün Suat Derviş'le başlamak istiyorum. Çünkü sanki sadece böyle erkekler yazdı bu şehri ve onu kadınlaştırdılar gibi düşünmesin dinleyicilerimiz de. Suat Derviş 1948'de yayınladığı Fosforluca, aslında Suat Derviş'in romanlarının büyük çoğunda yine İstanbul bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. Hatta işte İstanbul'un Bir Yüzü diye bir romanı da var, tamamen şehrin içinde, şehrin farklı katmanlarında, kesimlerinde, sınıflarında geçen ve sınıflar arası ilişkileri de bir anlamda merkeze aldığı daha toplumcu bir roman diyebiliriz onun için. Ama ben Fosforlu Cevriye üzerinde birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü Fosforlu Cevriye aslında 1948 yılında yayınlandığında çok da bilinen bir dünyayı anlatmıyor bize. Çünkü bir sokak kadını, tırnak içinde Fosforlu Cevriye, tamamen sokaklarda doğmuş, annesini babasını hiç tanımamış, sokaklarda büyümüş, hiç evi olmamış bir kadın, genç bir kadın. Ama bir yandan çok böyle merhametli, ama bir yandan o hayatın içinde kalabilmek için mücadele etmeyi öğrenmiş bir kadın. Dolayısıyla aslında Suat Derviş o gazeteci kimliğiyle, yani gazete, o tam da araştırmacı gazeteciliğin verdiği bir yaklaşımla romanı çok iyi kurguluyor. Son derece başarılı gözlemlere dayanıyor, ama bir yandan da ana karakter Fosforlu Cevriye'nin iç dünyasını, onun ilişkilerini, onun nasıl algıladığını, dünyayı bize veriyor. Bizim için burada önemli olan İstanbul'un çok bilinmeyen yüzünü, bir anlamda yeraltını
1: Evet.
0: bize gösteriyor. Yani Tophane'de, Karaköy'de, işte Beyoğlu'nun arka sokaklarında sıradan insanların, halkın belki de her zaman kolayca gitmeyeceği yerlerde, işte pavyonlarda, daha böyle düşük meyhanelerde aslında dolaştırıyor şehrin içerisinde. Çünkü Fosforlu Cevriye burada yaşıyor, hem dediğim gibi sokaklarda yaşıyor, hem de bütün bu dünyanın içerisinde onun var kalma mücadelesini okuyoruz. Tabii içeride bir aşk hikayesi de var, ama ben şimdi oraya çok girmeyeceğim. Çünkü burada Fosforlu Cevriye için şehrin ne demek olduğundan söz etmek istiyorum. Bütün zorluklarına rağmen hayatı hep böyle iyimser bir yerden görmeye çalışan bir karakter Fosforlu Cevriye. Ve İstanbul'u çok seviyor. Yani taşına toprağına kurban olduğum İstanbul diye düşünüyor ve hep içi titriyor İstanbul'u düşündüğü zaman. Çünkü çocukluğundan itibaren böyle bir işte gökyüzü ve denizin arasında o kendini kuşatan, adeta bir evin duvarları gibi düşündüğü bir şehir. Yani yuva dediği yer aslında İstanbul'un sokakları. Ve şöyle diyor orada, bunu dedikten sonra: eğer ağlamasını bilseydi ağlardı belki. Yani bütün o mücadeleciliğin içinde ağlamıyor, ama ağlayacak kadar çok seviyor ve sürekli şehrin içerisinde dolaşıyor, yürüyor, avcunun içi gibi tanıyor şehri ve kendisinin muazzam sarayının içinde dolaşan bir sultanım gibi büyük ve kudretli hissetti diyor burada. Yani büyük oranda da Cevriye'nin bakışından, böyle serbest dolaylı anlatımlarla aslında biz Cevriye'nin iç sesini duyarak ilerliyoruz romanda. Dediğim gibi şehri yürüyor, Sürekli işte Üsküdar'a gidiyor, Doğancılar'da dolaşıyor, Karacaahmet'e gidiyor, oradan tekrar diğer tarafa geçiyor. Denizle kurduğu ilişki, Boğaz'la kurduğu ilişki önemli. Denizden kuvvetli bir yosun kokusu, bir senedir hasretini çektiği koku, balık, midye, tuz kokusu yükselirdi. Havanın soğuğuna üşümesine rağmen içinden bu maviş sulara atılmak ve doya doya kana kana yüzmek arzusu karşı koyulmaz bir duygu halinde yükseliyordu. Şimdi hapse girip döndükten sonra bu, çünkü bir tamamen aslında suçsuz olduğu bir olaydan hapse giriyor, bir sene hapiste kalıyor. Ve şehre geldiğinde büyük bir hasretle şehri kucaklıyor. Ondan sonra şöyle bir şey yapacak. Aslında hiç yapmadığı da bir şey, yani şehirde sürekli dolaşıyor ama normalde gitmeyeceği yerlere gündüz vakti gidecek. Evvela Beyoğlu'na çıkmıştı, tarla başından geçmiş, Taksim Meydanı'na gelmiş, abidinin önünde biraz gezinmiş, sonra İnönü gezisinde tahta kanepelerin üstünde oturmuş, gümüş suyundan aşağıya Dolmabahçe'ye inmiş, yeni açılan yoldan Harbiye'nin yanına çıkınca tekrar Taşkışla'nın oralarda şöyle bir dinlendikten sonra İnönü gezisine gelmiş ve tepe üstünden aşağıya Yenişehir'e doğru bir gitmiş, fakat sonra tekrar geriye dönmüştü. Bu yapılır şey değildi, kendisi de biliyordu ama dayanamamıştı. Bir sene mahpustu ve o hapiste olduğu sürece hep bunu yapmayı düşünüyor. Şimdi bunu neden
1: Müthiş bir
0: okudum?
1: hasretle gitmiş. Yani durduramıyor
0: Bir
1: kendini.
0: de şöyle bir şey, yani tabii bir şey daha yapıyor Suat Derviş. Şehrin o günkü, yani 1940'lar İstanbul'un merkezinde de bizi dolaştırıyor. İşte oradaki yeni yol, tam o sırada neler oldu, yani alttan alta değişen dönüşen şehri de gösteriyor. Yani çünkü orada da bir kentsel dönüşüm, o zaman da bir,
1: Tabii.
0: ya sürekli olduğu gibi bir kentsel dönüşüm var. Ama burada Cevriye'nin bakışında çok başka bir şey var. Çünkü Cevriye sokaklarda kendini evinde hissediyor. Böyle bir tür flanöz gibi bir tarafıyla da mecbur olduğu için bu hayatı yaşıyor. Ama bu mecburiyeti kendisine adeta böyle bir şeye dönüştürmüş, bir zevke, yani bundan haz alarak yaşıyor. Ve tabii şehir özellikle bir kadın karakter için, bir kadın için aslında korkulan bir yer olmaktan özgürce dolaşılan bir yer haline
1: Haz alınan
0: geliyor.
1: hatta.
0: Haz alınan bir yer. Yani biz gündelik hayatta Cevriye'nin dolaştığı yerlerde kolay kolay dolaşamayabiliriz. Bundan çekinebiliriz. Hele kadınlar haydi haydi çekinebilirler. Çünkü son derece korkunç ve tedirginlik içerisinde yaşamamıza neden olan bir şehir ortam var karşımızda. Oysa Cevriye öyle bir sınırı geçmiş ki o sokakta olma halinin ona verdiği bir özgürlük var. Çünkü onlarla nasıl baş edeceğini öğrenmiş. Tabii ki kendi küçük alanı içerisinde yaşıyor bir yandan. Evet, bütün şehri yürüyor ama bir taraftan da gündelik hayatı o sınırlı işte Tophane civarında bir yerde geçiyor. Orada tanıdığı insanlar var. Onlarla birlikte karakolla gidiyor. Karakol
1: Kolda
0: tanıdığı bir
1: ayna
0: karakol.
1: var.
0: Zaten evet, Karakolda Ayna Var şarkısına dayanarak aslında o şarkının
1: Bölümleri değil mi?
0: bölümlerini evet, Suat Derviş her bir bölümün başına koyuyor ve onun hikayesini bir anlamda yazıyor ama tamamen kadının gözünden. Karakolda Ayna Var şarkısı bir erkeğin dilinden anlatılır ve söylenir. Oysa burada biz kadının algısını, kadın karakterin algısını tamamen görüyoruz. Burada İstanbul'u konuşurken Fosforlu Cevriye'den dolayısıyla söz etmek istememin sebebi, bir kadın karakterin şehri bu kadar yakından deneyimleyebildiği az sayıdaki romanlardan birisi olması. İkincisi de şehrin o bildik, herkesin söylediği, herkesin övdüğü, güzellediği yanını değil, bize bambaşka bir yüzünü göstermesi. Yani o meyhanelerde ya da o
1: Karanlık taraf.
0: sokaklarda karanlık ama, yani o evet o yer altı, ama o yer altında aslında nasıl hayatlar olduğunu, o hayatların içerisindeki çatışmaları, kırılganlıkları, yaralanmaları, bütün bunları veriyor oluşu romanı kıymetli hale getiriyor aslında.
1: Çok tabii çok öncü bir yazar, öncü bir gazeteci yani 1905'te doğuyor ve yani o da Osmanlı'nın son döneminde gazeteciliğe başlıyor bir kere.
0: Evet.
1: Yani öyle bir şey de var. Birçok roman yazıyor ama Onun tabii bu sokak röportajlarını falan ben hatırlıyorum. Onlar inanılmaz portreler çıkarıyor.
0: Evet.
1: Bazılarını onların zaten hikayelerde, romanlarda kullanacak.
0: Kullanıyor.
1: Ama bir de Avrupa macerası da var. Yani oraya giden ilk kadın gazeteci Türkiye'den. Sonra ilk basın sendikasının baş beş kurucusundan biri, yani başlarından biri, ilk başkanı falan. Yani böyle kadın hakları, demokrasi konularını
0: Ama tabii çok
1: aslında
0: uzun zaman
1: çok
0: edebiyat
1: uzun.
0: tarihinde yer almayacak, onu da
1: Çok
0: unutmayalım.
1: ilginç yani. Ve
0: Evet.
1: ilk romanının adı da Kara Kitap. Yani
0: Evet.
1: 1921, yani 16 yaşında Kara Kitap diye bir kitap yazacak ve yani o zamanlar şaşırtmış insanları. Hatta konusu da ölüme mahkum, güzel ve hassas bir genç kızın son nefesine kadarki yaşama arzusunu belirten iç seslerini ve duygularını anlattı deniliyor.
0: Tabii burada şeyi de belki söylemek lazım. Yani hani romanın içerisinde Cevriye'nin aşık olduğu erkek ise bir devrimci olduğunu anladığımız kaçak bir devrimci. Yani aslında çok ağır bir ceza almış ve saklanan bir devrimci. Hatta böyle söylentiler de var. Yani edebiyat magazini diyelim, hani bu Nazım Hikmet'ten esinlenerek bunu, çünkü tam Nazım Hikmet'in de hapiste olduğu yıllar yarattı diye. Çünkü aslında o karakterin, devrimci karakterin kendisine son derece nazik ve bir insan gibi davranması Cevriye'yi etkileyecek. Yani herkesin sadece kendi çıkarını düşündüğü, işte Cevriye'yi sadece bedeniyle gördüğü bir dünyada kendisini siz diyerek hitap eden ve hiçbir zaman sadece onu böyle bir, işte tırnak içinde, seks işçisi olarak görmeyen bir karakter var karşımızda. O yüzden, ama bir yandan da o insan için işte kendini feda edecek, İstanbul'un sularında hayatı sona erecek. Ama yani İstanbul şehri deniziyle, boğazıyla Cevriye'nin bütün hayatını belirleyecek. Bu bakımdan tabii dediğim gibi farklı bir yerde duruyor Fosforlu Cevriye diyebiliriz zannediyorum. Evet, peki buradan o zaman...
1: Ben de şeyi arıyordum, bu fosfor, yani Suat Derviş için yazmış olduğu söylenen bir şiiri var Nazım Hikmet'in de, ben madem dedikodusuna, evet Suat Derviş'e diye, bir de başına öyle yazılmış herhalde, sonradan iyice emin olunmuş ama orada çok hoş, şöyle diyor: ağlasa da gizliyor gözlerinin yaşını, bir kere eğemedim bu kadının başını. Ya böyle başlıyor
0: Biraz
1: Nazım Hikmet,
0: fena
1: yani
0: tabii.
1: biraz.
0: Yani niye başına eğmesi gerekiyor,
1: Kaç
0: değil mi?
1: kere sürükledi gururumu ölüme, fırtınalar yaratan benim coşkun gönlüme. Cevapları o kadar heyecansız ki onun, kaç kere iman ettim içliğine ruhunun, kaç kere hissettim ki yine bu gece gibi güzelliğin önünde dolup çarpmadı kalbi. Ne mehtabın aksine yelken açan bir sandal, ne de ayaklarında kırılan ince bir dal, onun taştan kalbini sevdaya koşturmuyor. Bir çiçeğin önünde bir dakika durmuyor. Ya o çok ilginç tabii, yani sonunda da şöyle bitiyor, bari tamamını okuyayım. Dönüyoruz yine biz bir uzun gezintiden, gönlümün elemini döküyorken ona ben, o bana kedisini gülerek naklediyor. Bilseniz mavi boncuk nasıl yaraştı diyor. Ya bu kadın delidir yahut ben çıldırmışım. Ben ki birçok kereler kırılmışım, kırmışım, ömrümde duymamıştım böyle derin bir acı. Birden onun yüzüne haykırmak ihtiyacı içimde alev alev tutuştu yangın gibi. Bir dakika kendimin olamadım sahibi, hiç olmasa hıncımı böyle alırım dedim. Yola mağrur uzanan gölgesini çiğnedim. Nazibet bir türlü
0: Çok,
1: kalbine
0: evet,
1: girememiş Suat
0: girememiş
1: Derviş'in anladığım
0: onun
1: kadarıyla.
0: içinde,
1: Ama
0: evet.
1: tabii öyle bir
0: Peki,
1: tarafta
0: gururu
1: var.
0: pek
1: Hatta
0: zedelenmiş.
1: yani şeye bile yazdığı veya şiirlerinde de şimdi hatırlıyorum ya, yani senin resmini ben yaparım, sen kendi resmini
0: Hatırlıyorum.
1: yapamazsın falan diye bölümleri vardı.
0: İşte şehirle kurdukları ilişkide onun için böyle. Evet, peki buradan belki yavaş yavaş acaba Orhan Pamuk'tan mı söz etsek?
1: Edebiliriz tabii.
0: Şimdi böyle atlaya zıplaya gidiyoruz ama, çünkü o kadar çok şey var ki aslında Biz de bazen kararsız kalıyoruz. Şimdi aslında geçen hafta Yahya Kemal Tanpınar, hani o çizgiyi konuştuk. Orhan Pamuk tabii hem romanlarında tabii önemli bir yine aktör, yani adeta bir karaktere dönüşüyor. Ama en çok da Kara Kitap'ta, Kara Kitap bir İstanbul romanı her şeyden evvel. Ama sonra bununla yetinmeyecek, kendi hatıralarını yazdığında İstanbul Hatıralar ve Şehir'de. Bu sefer zaten o hatıraların nasıl şehirle belirlendiğini, yani İstanbul'un Orhan Pamuk'u bir anlamda belirleyen, onun kimliğini veren varlığını biz fazlasıyla hissedeceğiz. Tabii şehir üzerine düşündüklerini, o şehrin kendisinde kendi zihninde ortaya çıkardıklarını da biz kitapta göreceğiz. Belki burada önce tabii Kara Kitap'tan söz etmek lazım. Şimdi Kara Kitap'ta Galip karakteri, romanın ana karakteri, kaybolan karısını, Rüya'yı arayacak. Ama Rüya'yı ilginç bir şekilde aslında rüyanın olduğu yerlerde değil, olmadığı yerlerde sanki arayacak. Çünkü bütün şehrin içinde, bütün şehrin dehlizlerinde gezecek roman boyunca. Arka sokaklara gidecek, yer altına inecek, rüyasında bir anlamda, rüyalarda şehrin rüyanın parçası olmuş yerlerinde gezecek. Dolayısıyla bu anlamda tabii şeyle, Mümtaz'la, yani Huzur'un Mümtaz'ına benzer bir şey var burada.
1: Var.
0: Yani Mümtaz nasıl kendi bakışından bütün şehri görüyor ve algılıyorsa, Galip de böyle yapacak aslında. Galip de baktığı yerde kendinden bulduğunu görecek. Kendi ruh halini, haleti ruhiyesini aslında tam olarak
1: Tabii bir
0: görecek.
1: arayış hikayesi. O
0: Evet.
1: yüzden hani tutunamayanların bile bazen hani
0: Tabii
1: paralellikler
0: tabii var.
1: kurabiliriz. Hani
0: Evet.
1: erkeklerin, yalnız erkeklerin gece yolculuğu diyorum ben bazen
0: Doğru,
1: onlara.
0: doğru.
1: Yani tamamen gecede geçmese de. Ama şimdi bu Galip'in tabii ilginç bir hikayesi. Çünkü rüya terk etmemiş olsaydı aslında onlar Nişantaşı'ndaki küçük burjuva hayatlarına devam ediyor olacaklardı. Rüyanın terk edişi aslında Galip'i özgürleştiriyor bir anda. Onu dışarı çıkartıyor. Onu işte bütün o şehrin altını üstüne getirmesine sebep olacak. Yani onun deneyim yaşaması, bir takım şeyleri deneyimlemesine neden olacak aslında. Böyle bir tarafı da var şeyin. Tabii burada ihmal edilmemesi gereken bir de Celal karakteri var. Celal aslında bir metinler manzumesi. Celal'i biz hiç gerçek bir insan olarak görmüyoruz. Sadece onun köşe yazıları var. Milliyet gazetesinde yayınladığı. Tabii yine bunun sonrasında Çetin Altan'dan mülhem olduğunu herhalde yazırdı kendisi söylemişti bir yerlerde diye hatırlıyorum. O da öyle ilginç yazılar yazan, kışkırtıcı böyle bir bazen çok eğlenceli, ironik. Ama burada tabii Celal'in yazdığı yazılar ona bir tür kılavuz olacak bu yolculuk sırasında. Tabii İstanbul'u içinde geziliyor. Herhangi bir şehir değil bu. Yani herhangi bir yolculuk da değil. Bendeki çok özel bir baskısı var. İletişim Yayınları 10. yıl özel baskısı yapmış Kara Kitabın. Orada tabii Orhan Pamuk'un çizimleri de var. Ve özellikle tabii en çok dikkat çeken arka kapağı da koydukları bir İstanbul çizimi var. Bu İstanbul tamamen böyle bir mürekkepli kalemle çizilmiş ama böyle bir şey gibi tamamen bir labirent. Birbirinin dışına çıkılamayacak insanın kaybolacağı bir labirent. O tabii İstanbul'un, eski İstanbul'un hele o çıkmaz sokaklarını çok hatırlatıyor çizimler zaten. Yani girersiniz çıkamazsınız, bir türlü ana cadde bulunamaz falan böyle bir havası da var. Tabii bunun en güzel bölümlerinden bir tanesi aslında Boğaz'ın suları çekildiği zaman diye bir bölüm var. Yani bütün bölümleri ilginç tabii. Roman belki daha çok İstanbul'dan çıkıyor ama daha genel olarak da bizim tarihimize bakışta bir başka kültüre özenmenin, bir başka kültüre dönüşme çabasının Galip'in Celal'e dönüşmesi ya da Celal'e başkalarının da dönüşme çabaları ile üst üste. Yani hem Galip hem Orhan Pamuk birçok başka kitabında, İstanbul kitabının girişinde de öyle söyler. Bir başka yerde bir küçük Orhan daha var ve benimle aynısı aslında. Bir ikizlik. bir yerine geçme.
0: Bir de bir
1: Bir
0: başkası olma
1: başka
0: arzusu hep
1: olması da,
0: yani.
1: üstelik de bu sıkıcı hayatımı yaşamayan daha
0: Evet, daha
1: eğlenceli bir
0: eğlenceli.
1: hayatı yaşayacak bir başkası olması arzusu. Üst üste biniyor
0: Evet, bu
1: karakterde.
0: tabii yani hemen orada onu söylemek isterim. Tanpınar'da da çok gördüğümüz bir şey. Başkası ol mesela Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün
1: Evet.
0: Hayri İrdal'ı tamamen bir başkası olmak üzerinden yaşar bütün hayatını. Hep bir
1: Evet.
0: başkasıdır o, hep bir başkası olmaya çalışır. Bazen bundan memnun olur, bazen olmaz. Şimdi o tabii daha ridiküle ediyor,
1: Evet.
0: ironize ediyor bütün bu meseleyi. Ama çok varoluşsal bir şey var burada. Dolayısıyla Galip'in arayışında da aslında yani şöyle başlıyor. Bir yandan şehrin sokaklarında, dehlizlerinde geziyoruz biz de okur da Galip'le beraber. Ama aslında karısını ararken ve şehrin içerisinde pek çok hikayeyle, dolayısıyla bütün bir şehrin ve belki de Türkiye'nin hikayeleriyle karşılaşırken aslında varoluşsal bir arayışın parçası oluyor. Yani bir tür zaten o hani biraz şey içinde kullanılır yani postmodernist edebiyatta bir ontolojik şüphe. Yani kendi varlığı, kendi kimliğini hep arayan ve hep bir başkasına dönüşmek isteyen bir
1: Ama işte
0: karakter
1: kentin
0: Galip.
1: hikayeleriyle karşılaşıyor diyoruz, ama bu kentin içinde dolaşırken Suat Derviş'in karakterleri gibi gerçek insanların hikayeleriyle karşılaşmıyoruz.
0: Tabii.
1: Aslında hikayelerle karşı,
0: Hikayelerle karşılaşıyor.
1: yani metinlerle
0: Evet,
1: karşılaşıyoruz. Bir
0: kesinlikle.
1: metinler içinde bir
0: Doğru.
1: yolculuğa dönüş, hatta gerçek insan veya nesneleri de acaba onları bir hurufilik üstünden metinleştirebilir miyiz? Yani yüz dediğimiz şey aslında bir gerçek insan yüzü değil, ama harflerden oluşan bir şifre, bir cümleye indirgeme çabası. Tabii bütün o aynı dönem yayınlanmış Paul Auster'ın New York üçlemesini de hemen hatırlara getirecek tabii. Orada da
0: Tabii.
1: dönüştürülen ya da o gezinti, şehrin içindeki gezinti, New York'un içindeki gezinti metne dönüştürür şeyi. Çünkü o adımların aslında şeyi, yörüngesini topladığımız zaman sanki bir metin, bir anlam çıkacakmış gibi. Burada da çok benziyor tabii. Çünkü benzer ruh durumları
0: Ruh
1: bunlar.
0: durumu.
1: Yani çağın getirdiği şeyler. Orhan Pamuk'un metinler arasında gezerken nesneler ve şeylerin darmadağın, sanki bir bomba patlamış ve hepsi bir tarafa
0: Saçılmış.
1: saçılmış, birbirleriyle bağlarının kopmuş olduğunu gösterdiğini söyleyebiliriz. Şöyle bir bölümü var tabii, o Boğaz'ın suları çekildiği zaman yine şeyin yazısı tabii, Celal'in yazısı, Boğaz'ın suların çekilmekte olduğunu fark ettiniz mi diye başlıyor. Bir de tabii bunun romanın bir başka özelliği de her bölümün başında bir epigraf olması. Bu bölümün epigrafı da bence bütün romanın içindeki en güzel epigraflardan biri. Hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz, yazı hariç. İbni Zerhani. Şimdi bu da totolojik bir şey. Neyse, bu sonuçta şey çekiliyor, Boğaz'ın suları çekiliyor. Peki ne çıkıyor aşağıda? Aşağıda ellerinde ceza fişleri oradan oraya koşan belediye memurlarının bakışları arasında eskiden Boğaziçi denen bu boşluğun çamurunda kurulmaya başlayacak yeni mahallelerden söz ediyorum. Gecekondulardan salaş, bar, pavyon ve eğlence yerlerinden, atlı karınca lunaparklardan, kumarhanelerden, camilerden, derviş tekkeleri ve Marksist fraksiyon yuvalarından ve kapkaççı plastik atölyeleriyle naylon çorap imalathanelerinden. Şimdi bir kıyametimsi bir kargaşa ve yeniden mahalleler kurulmaya devam ediyor. Yani orası şey değil. O yüzden de burada bir zamanlar Boğaz'ın ipek sularını gümüş gibi ışıldatan mehtabı seyrettiğimiz balkonlardan gömülemedikleri için alelacele yakılan ölülerden çıkan mavimsi dumanın aydınlığını seyredeceğiz artık. Boğaz kıyılarındaki Erguvan ve hanım ellerinin bayıltıcı serinliğini koklayarak rakı içtiğimiz masalarda çürüyen ölülerin genzimizi yakan o küfle karışık kekre kokusunun tadını alacağız. Balıkçıların sıra sıra dizildiği o rıhtımlarda Boğaz akıntılarının ve bahar kuşlarının huzur veren şarkılarını değil, bin yıl süren genel aramaların korkusuyla denize dökülmüş çeşit çeşit kılıçları, hançerleri, paslanmış pala ve tabanca tüfekleri ele geçirip ölüm korkusuyla birbirlerine girenlerin haykırışları duyulacak. Bir zamanlar deniz kıyısında köylerinde yaşayan İstanbullular akşam evlerine yorgun argın dönerlerken yosun kokusunu duymak için otobüs pencerelerini fayrap açmayacaklar, tam tersi. Çürümüş ölü ve çamur kokusu sızmasın diye alevlerle aydınlanan aşağıdaki o korkunç karanlığı seyrettikleri belediye otobüslerinin pencere kenarlarına gazete ve kumaş parçaları sıkıştıracaklar ve işte aşağıda da bir sürü artık Bizans mangırlarından gazoz kapaklarına, siyah kadillaktan yeşil kaleme kadar bir sürü şey çıkacak. Şimdi bu tabii hem bir kıyamet sonrasını anlatıyor, bir kıyamet kopmuş her şey, ama bir yandan da bütün o boğazın sularının aslında neyin üstünü örttüğünü, bana biraz da o geliyor. Yani boğazın güzellikleri, havası, suyu, yosun kokusu, manzarası. Fakir de olsa, yani kötü durumda da olsa İstanbullular, öyle anlatılıyor. Yani bir hiç değilse bir havasını alıyordu, bir bakıp bir gözünü dinlendiriyor. Ama şimdi artık sular çekildi, peçe açıldı. Gerçek acı,
0: Ortaya
1: gerçek
0: çıktı.
1: şey, evet, gerçekler ortaya çıktı ve bu bölüm tabii çok etkileyici. Bütün bir kara kitabın en kara
0: Bölümü.
1: bölümlerinden bölümü bence bu,
0: Bir de bu
1: İstanbul'daki.
0: bütün bu yani nesneler yığını aslında İstanbul'un kendisi zaten. Yani o dediğin gibi o boğazın örttüğü şey aslında şehrin kendisi.
1: Evet.
0: Yani bütün bunlar aslında o şehre dair olanlar.
1: Evet.
0: Sadece biz onu görmemeye çalışıyoruz belki de.
1: Peki burada bir duralım o zaman. Bu kadar karanlık bir İstanbul'dan sonra çok çok daha hoş bir şey atmosfere sokacak bizi Teoman. İstanbul'da sonbahar.
2: Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan.

0: Evet, İstanbul'da Sonbahar'ı dinledik Teoman'dan. Şimdi o zaman belki Kara Kitap'tan biraz da İstanbul Hatıralar ve Şehir'e
1: Evet.
0: bir parça bakabiliriz. Şimdi burada da İstanbul Hatıralar ve Şehir'de tabii Orhan Pamuk hem yine daha önce İstanbul üzerine yazmış olanlarla bir tür konuşmaya giriyor. İşte başta Tanpınar olmak üzere. Ama bir yandan da aslında onların biraz da örtbas ettiği başka bir şeyi gösteriyor. Yani şey diyecek, ruhsal tarafı ağır basan bir kayıptan bahsedecek. Yani o hüzün duygusu. Çünkü bir yandan da hep Orhan Pamuk'a da atfedilen, bu kitapta özellikle öne çıkan şey hüzün duygusu. İstanbul'un hüzünle birleştirilmesi, atmosfer de aslında o hüzünü çağırıyor. Ve bu yıkım, yoksulluk, işte bütün bu yıkıntılar, bütün bunlar İstanbul'u belirleyen şeyler oldu diyecek bütün hayatım boyunca. Dolayısıyla işte kaybedilen geçmiş, kültür, zenginlik ya da bütün bu kaybedilenlerden sonra geriye kalanlar aslında şehre o hüzün duygusunu verecek Orhan Pamuk'a göre. Burada belki küçük bir parçayı, yani biraz İlhan Berk'in o Kurşuni İstanbul'uyla da bu anlamda ortaklaşan bir şey var. Çünkü işte şehre ağır ağır çöken yenilgi ve kayıp duygusundan hep bahsedecek. Bu yenilgi ve kayıp duygusunu ayrıntılandıracak. O zaman da çocukluk yıllarında dan beri aslında bu duyguyla bir anlamda büyüdüğünü de söyleyecek. Şöyle bir bölüm okuyayım. Erken gelen akşam üstlerinden, arka mahallelerin sokak lambaları altında, ellerinde bir torba evlerine dönen babalardan söz ediyorum. İkide bir çıkan iktisadi buhrandan sonra dükkanında soğuktan tir tir titreyerek bütün gün müşteri bekleyen yaşlı kitapçılardan, parke kaplı dar yollarda arabalar arasında futbol oynayan çocuklardan, ücra otobüs duraklarında aralarında hiç konuşmadan hiç gelmeyen bir otobüsü bekleyen başörtülü eli plastik torbalı kadınlardan, eski yalıların boş kayıkhanelerinden, ağzına kadar işsizlerle dolu çayhanelerden, boş parkların kırık tahtravalilerinden, siste vapur düdüklerinden, ta Bizans'tan kalma yıkıntı halindeki şehir surlarından, akşamüstleri boşalan pazar yerlerinden, harabeye dönmüş eski tekke binalarından, her şeyin kırık dökük eskimiş olmasından söz ediyorum. Bu duyguyu ve onu şehre yayan manzaraları, köşeleri, insanları iyi hissettiğimizde, onunla terbiye olduğumuzda bir noktadan sonra şehre nereden bakarsanız bakın, tıpkı soğuk kış sabahlarında birden güneş açıverince boğaz sularının üzerinde ince ince kıpırdanmaya başlayan o buğu gibi hüzün duygusu manzarada ve insanlarda görülebilecek bir açıklığa kavuşur. Şimdi bu aslında tam, yani burada dikkat edersen tek tek listelediği adeta o hüznü yaratan dünya Kara Kitap'ta suyun altından çıkanlarla çok benzeşiyor. Yani orada evet daha ağırlıklı olarak nesneler var, burada insanlar var ama ortaklaştıran bir duygu var hepsini. Yani bir kaybetmişlik,
1: Evet.
0: dönüşememe hali, ama bir de yani kaybetmişlik sadece yenilgi anlamında değil, çok fazla şeyi de vermiş, göndermiş olmak hali, yani kendinden vermiş olma hali. Şehrin yarattığı birazcık böyle bir şey, yani kendinde olanı tutamamış bir şehrin içinde yaşamak insanlara da bir anlamda sirayet ediyor. O hüzün duygusunu yaratan da birazcık böyle bir şey gibi geliyor bana.
1: Evet, yani diğer büyük Avrupa şehirleriyle kıyaslandığı zaman İstanbul'un tabii çok farklı bir tarihi var. Çünkü yani işte 1453'ten beri aslında hani işgal İstanbul'u saymazsak eğer bir savaş görmemiş. Yani işgal İstanbul'da tabii ki işgal ediliyor ama bombalanmıyor, yıkılmıyor. Yani
0: Evet.
1: dışı bir bombalamayla, bir yağmalamayla, bir şeyle yıkılmıyor aslında.
0: Evet,
1: Böyle
0: başka
1: bir
0: türlü yıkılıyor.
1: başka türlü yıkılıyor. Sürekli
0: Çok
1: kendi
0: acayip bir şey.
1: içinden bir şeylerin çekilmesiyle, yer değiştirmesiyle böyle yavaş yavaş kımıl kımıl bir şey. Şimdi burada tabii İstanbul Kitabı hakikaten çok önemli bence de. Çünkü hem kendi kişisel yaşantısından kendi öz yaşam öyküsünü biz aslında takip ediyoruz. ressam olma çabasını takip ediyoruz. Resimden edebiyata kurulan hattı böylelikle seziyoruz. Bunlar çok iyi şeyler. Ama bir başka şey de şu, o kendinden önceki yazarlar, özellikle Tanpınar, Yahya Kemal ve Batılı gezginler arasındaki İstanbul'dan geçişleri arasındaki ilişkileri de irdelemesi bence çok hoş olmuş. Özellikle şey bölümü beni çok, o zaman okuduğumda da aydınlatmıştı. Mesela Yıkıntıların Hüznü, Tanpınar ile Yahya Kemal Kenar Mahallelerde diye bir bölüm var. Bu bölümde Tanpınar ile Yahya Kemal nasıl bu mahallelerde beraber dolaştıklarını, sonra Tanpınar'ın kendi başına dolaştığını, o eski mahallelerde hani bir program önce aslında alıntılamıştı Yahya Kemal'in bakışı, oradaki şeyi. Onu anlattıktan sonra çok ilginç bir noktaya değinecek. Mesela Tanpınar bir yazıda diyor ki, diyor, bu harap semtlerin macerasını bir sembol olarak görüyordum. Bir şehrin sadece bir semtine bu yüzü verebilmek için ne kadar zaman ve ne kadar vaka, hadise lazımdı. Kaç fetih, kaç bozgun, kaç hicretle bu insanlar buralara gelmişler, hangi yıkılışlar ve yapılışlardan sonra bu görünüşü alabilmiştiler. Şimdi Tanpınar'ın bu bakışı daha sonra, şimdi diyor ki Pamuk'ta, tamam diyor, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve İstanbul'un batı karşısında bir yandan kendi kimliğini kaybederken bir yandan da fakir düşüşünün, bütün bu büyük kayıpların uyandırdığı melankoli, hüzün duygusu, şehre bu kadar bağlı bu iki büyük yazarda niye Nerval tarzı bir içe çekilme, bu içe çekilmeye denk düşecek bir saf şiir, Yahya Kemal'in halis şiir derdi, arayışı yaratmadı. Nerval'in Aurelyas'ında aşkta kaybedince yükselen melankolinin onun hayattaki diğer faaliyetleri kaba saba oyalanmalar düzeyine indirmesine neden olduğunu görüyoruz. Nerval İstanbul'a melankolisini unutmak için gelmişti. Farkına varmadan bu melankoliyi Gotye'nin şehre bakışına taşıdı. Türk edebiyatının 20. yüzyıldaki en büyük şairiyle en büyük romancısı olacak Yahya Kemal ve Tanpınar bu hüzünlü ücra semtlerde dolaşırken sanki kaybettikleri şeyleri ve melankoliyi daha fazla içlerinde duymak istiyorlardı. Niye diye soruyor. Aslında cevabı kendisi yine verecek, çünkü siyasi bir amaçları vardı. Yani sen de bir makalende galiba işlemiştin. Orada da işte, yani orada bu yıkıntıların içinden bir Türk milleti, bir Türk milliyetçiliğini keşfetmek, hani Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığını ama onu yapan Türk milletinin Rumları, Ermenileri, Yahudileri, Kürtleri ve diğer azınlıkları Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte unutmaya hevesle hazırlar. Hüzünle de olsa ayakta durduğunu görmek istiyorlardı. Bu bana hemen şeyi de hatırlattı. Selim İleri'nin Tanpınar üzerine yazdığı kitap. Çok sert bir kitap aslında. Yani yazarların kendinden önceki ve etkilendikleri yazarlarla hesaplaşmaları bence çok iyi bir şey. Çok gerçek bir şey. Çünkü yani o nesilden türüyor, oradan el alıyor, geliyor ama başka bir şey yapıyor ve o zaman dönüp bir anlamda o, hani baba oğul gibi değil mi, kendi öncülüğüyle kavga etmek. Selim İleri de o kitabında Tanpınar'ı bayağı bir hırpalar. Neden azınlıklara kötü davranıyorsun diye, niye onları böyle temsil
0: Yok
1: ediyorsun diye.
0: sayıyorsun.
1: Yok sayıyor, hani gösterdiğin zaman da niye hırpaladın diye çok...
0: Şimdi orada çok önemli bir nokta var. Yani hani sen de dedin ya, onlar aslında, yani Pamuk'un da söylediği gibi, bizim de gördüğümüz gibi, Yahya Kemal'de de Tanpınar'da da gördüğümüz, Tanpınar'da da gördüğümüz bir şey bu. Yahya Kemal'de öyle zaten, ama geçmiş ya da tarih onlar için aslında bugünün hikayesini yazmanın bir anlamda aracı. Yani bugünü temellendirmek için geçmişe bir anlamda bir çerçeve çizip geçmişi onun içerisine yerleştirmek istiyorlar. Oysa Pamuk'a da, şimdi birazdan Selim İleri'den de söz edeceğim, Selim İleri'ye de, ya da bugünün yazarlarına, genç yazarlarına da baktığımız zaman bir yandan da yüzleşilecek hikayelerle dolu geçmiş. Yani hafızayı geri kazanmak diye, ya da hafıza, o kolektif hafızayı bir anlamda hatırlamak diye bir şey var. Yani bunu bugüne bir kendimize bir tarih yazmak için değil, sadece var olmak için yapmamız gereken bir şey değil mi? O hatırayı tutmak, canlandırmak, onunla hesaplaşmak, yüzleşmek. Dolayısıyla biz aslında ne Tanpınar'da ne Yahya Kemal'de o tür bir yüzleşme görmüyoruz. Yani Tanpınar bunu çeşitli biçimlerde yapmaya çalışıyor ama bir tarafını o kadar örtüyor ki, tam da
1: Evet.
0: Selimilerin eleştirdiği gibi. O örttüğü tarafta o kadar çok örttüğü mesele var ki, onları örttüğü sürece de tam bir hesaplaşma, tam bir yüzleşme söz konusu olmayacak. Yani yine parçalanan bir özneyle karşılaşacağız onun anlatılarında, tıpkı kendisinde olduğu gibi. Ama bir türlü yüzleşmeyecek
1: Ama işte
0: aslında.
1: bir bütünlük kurma çabası var ya,
0: Evet, tam
1: Tanpınar'da
0: bir
1: mesela
0: bütünlük
1: bir biz
0: arayışı.
1: var,
0: Tabii
1: mesela
0: tabii.
1: bir biz.
0: O bizim parçalanmış olduğunu Tanpınar çok iyi biliyor. O yüzden zaten sonra Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü yazdığında bir daha huzur gibi bir şey yazmayacak. Bana hep o
1: Evet.
0: bakımdan Tanpınar hep aslında daha ileriyi görebilen, içgörüsü olan bir
1: Evet.
0: yazar. Yani evet, bir yanı çok milliyetçi, muhafazakar bir yerde duruyor ama ona rağmen aslında içgörüsü olan ve görmediklerinin farkında. Yani bir daha öyle bir tamlık olamayacağını ya da o
1: Aslında hiç
0: arayışın bozulmadığını
1: olmadığını.
0: ya da hiç
1: Tamam.
0: olmadığını aslında fark eden bir yazar. O yüzden Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü
1: Evet.
0: bence yazacak. Şimdi şeye gelirsek, Selim İleri'ye. Evet, yani hem Türk edebiyatıyla çok hesaplaşmış, Türk edebiyatını çok iyi
1: Çok
0: bilen,
1: emek vermiş.
0: çok okuyan, hiç kimsenin görmediği, üzerinde düşünmediği yazarları düşünen ve onları bir yandan yeniden canlandıran bir yazar. Ama Selim İleri'nin bir başka özelliği daha var. Yani bütün romanlarının ve edebiyatçılığının yanı sıra, çünkü o apayrı tartışılmaya değer, uzun uzun konuşulmaya değer bir mesele. Biz de yakın zamanda böyle bir Selim İleri sempozyumu yaparak onu andık aslında.
1: Evet, orada
0: O
1: bunu söyleyelim.
0: evet, kayıtlarımız da
1: Dinleyicilerimiz
0: var.
1: kayıtları YouTube'dan erişebilirler. Yani
0: Evet.
1: bütün Selim İleri sempozyumu tam olarak videoları hepsi var.
0: Evet,
1: Tek tek
0: Nazım
1: bir.
0: Hikmet Kültür ve Sanat
1: Evet.
0: Araştırma Merkezi'nin aslında kanalında bütün bunlara erişmek mümkün. Sadece Selim İleri Sempozyumuna değil, ayrıca merkezin bütün etkinlikleri de orada kayıtlı. Şimdi Selim İleri İstanbul üzerine çok yazıyor. Ben hakikaten inanamadım. O kadar çok kitabı var ki
1: Evet.
0: İstanbul üzerine yazdığı.
1: Müthiş.
0: Ve bunlar dışarıdan bakıldığında yine sadece bir güzelleme ya da işte bir geçmişe dönük bir nostalji. İstanbul üzerine çok yazıyor. Ben hakikaten inanamadım. O kadar çok kitabı var ki
1: Evet.
0: İstanbul üzerine yazdığı.
1: Müthiş.
0: Ve bunlar dışarıdan bakıldığında yine sadece bir güzelleme ya da işte bir geçmişe dönük bir nostalji.

0: Şimdi burada romanlarında da aslında gördüğümüz bir tavır, bir yazarlık tavrı da var ama Selim İleri şehri hem kendi deneyimiyle anlatıyor. Bir yandan kendi deneyimi orada, yaşadığı mahalleler, işte sürekli taşındığı, oradan oraya taşınırken o mahallelerde neler yaşadığı, o mahallelerin sakinleri ya da oradaki hayat, bütün bunlar giriyor. Veya işte o sırada okuduğu gazetelerde gördüğü ama yine şehre ait bir sürü ayrıntı. Edebiyatçıların İstanbul'la kurduğu ilişki, bütün bunlar yine İstanbul kitaplarına giriyor. Edebiyatçıların İstanbul'la ilişkileri üzerinden kendisi o edebiyatçıların anlattığı dünya ile nasıl bir ilişki kuruyor onu anlatıyor. Ve tabii şehrin içerisindeki semtler, mekanlar, nesneler. Şimdi bütün bunların çok yoğun bir şekilde bu metinlerin içine girdiğini görüyoruz ama şöyle bir şey yapıyor. Yine Selim İleri'nin romanlarında da gördüğümüz bir özellik bu. Tekrar ediyor ama bu tekrar aslında hiçbir zaman tekrar değil. Hep yeni bir şeyini yazıyor. Diyelim çiçeklerden mi bahsediyor? İşte İstanbul ilk romanımda Leylak. Leylak üzerinden bir sürü çiçekten bahsederken bir başka İstanbul kitabında bambaşka bir tarafıyla bahsediyor ondan. Yani anlatacak o kadar çok hikayesi var ki şehre dair. Bütün bunları her seferinde yeniden anlatıyor. Kendi romanlarını da, kendi eserlerini de aslında şeye sokup, yani kitapların içerisine sokup, İstanbul kitapların oradaki şehir hayatına dair de hikayeler anlatıyor. Şimdi buradan ben birkaç küçük bölümden söz etmek istiyorum. Bu yaşadığım İstanbul'dan bahsedeceğim. Burada şehrin nasıl değiştiğini aslında anlatacak. Yani şehir değişiyor. Şehir aynı kalmadı. Hatta şöyle başlayacak. Değişmiş İstanbul diyecek. Bir bakıma yenilik hastalığına tutulmuştur. Hastalık eskidir ve öyle anlaşılıyor ki kolay kolay geçmeyecek. Sonra yenilik hastalığının güçlü savunması söz konusu. Ona karşı koymaya yeltenirseniz size gerici diyorlar. Tabii bu epeyce geçmişten bahsediyor. Bu anlamda mükemmel bir gerici olarak kendisini kastediyor. Epeydir günün İstanbul'unda dinozor gibi yaşıyorum. Gökdelenlere, yeni yeni alışveriş merkezlerine, çağdaş konaklara, rezidanslara ürküntüyle baka kalan bir dinozor. Hem de hepsinin karşısında boyu posu iyice küçülmüş cüce dinozor. Neyse ki kendini koruyan İstanbul var. İstanbul maceramda ona sığınmak iç açıcı. Kendini koruyan İstanbul bazen edebiyatta, resimde, eski bir fotoğrafta karşınıza çıkar. Bazen daracık sokakta zamana direnebilmiş bir çeşme. Bazen önünden geçip gittiğiniz mezarlık, küçük semt camii. Ta Bizans'tan kalma Ören. Duvardan fışkırmış mor salkım bulutları, kır kahvesi, bazen sadece baharlı akide şekeri ya da ansızın karşımıza çıkan kıpkırmızı ve karanfil kokulu roğusa şekeri. Kim bilir daha neler, bir türlü sona erdiremediğimiz öz İstanbul'u söylüyor. Şimdi bu tam aslında Pamuk'un da bir şekilde yaptığı, Tanpınar'ın da yaptığı, yani bütün o nesnelerle ve mekanlarla, binalarla aslında şehri oluşturan her bir unsuru topladığını görüyoruz. Şimdi o zaman bana hep şu hissi veriyor Selim İleri, Benjamin'in aslında 19. yüzyılın figürlerinden biri olarak saydığı koleksiyoncusu vardır. Yani koleksiyoncu tabii daha iç mekana dair böyle nesneleri toplayan ama bir yandan da o nesnelerle bir tarih imkanını gösteren bir figürdür. Ama Selim İleri de öyle. Yani Selim İleri şehri böyle anlatırken aslında o unutulan tarihi yazıyor yeniden. Nesneleri toplayarak bir koleksiyoncu gibi tek tek tek tek toplayarak onları yeniden ve yeniden böyle bir adeta bir sarmal gibi onları yeniden ve yeniden yazıyor. Sonra şeyden alıntılayacak Edmond Duyamichis hani meşhur hem yazar hem seyyah İstanbul'a da geliyor ve çok nefis bir
1: Evet,
0: İstanbul
1: çok güzeldi.
0: seyahatnamesi kitabı vardır. O daha o zamanlar İstanbul'daki değişimi görüyor. Şey diyor Selim İleri. Daha doğrusu imparatorluk başkentinin ruh çürümesini şüphesiz ki ilk görenlerden diyor. İlk işaret ahşap evin yerini kâgir evin alması. Düşünün kâgir ev tedirgin etmiş, kuşkulandırmış İtalyan edibini. Her şey bozuluyor, her şey değişiyor diyor. Bozulmakla değişmek yan yana. Bir kâhin, bir bilici gibi inanılmaz şeyler yazmış yarın için. Alıntılıyor Amici.

0: Tepeler düzleştirilecek, korular yerle bir edilecek, rengarenk küçük evler yıkılacak, ufuk koynundan binlerce kocaman fabrika bacasının ve ehram şeklindeki kule çatısının yükseldiği saray, iş yeri, imalathane dizileriyle bir taraftan kesilecek. Uzun, dümdüz, birbirine benzer sokaklar, İstanbul'u birbirine muvazi kocaman yolları ayıracak, telgraf telleri gürültülü şehrin damlarının üzerinde büyük bir örümcek ağı gibi iç içe geçecek. Galata Köprüsü'nün üstünde siyah bir silindir şapka ve bere selinden başka bir şey görülmeyecek. Esrarlı Sarayburnu bir hayvanat bahçesi, yedi kule bir hapishane, Hepdomon bir tabiat tarihi müzesi olarak görülecek. Her şey sağlam, hendesi, faydalı, kurşuni, kasvet verici olacak ve artık ne yana yakıla edilen duaların, ne şarkıların yükseldiği, ne de sevdalı gözlerin dikildiği güzel Trakya semasını kocaman kara bir bulut durmadan kaplayacak. Yani sağlam
1: Evet.
0: ve faydalı bir şehre dönüşecek diyor.
1: Şimdi bu hakikaten Nerval'in işte bu Mikis'in ya da Gautier'in yazdıkları beni de çok baştan çıkarmıştı. Hadi küçük bir not olarak onu da ilave edeyim. Ya Beşir Fuat üzerine bir roman yazmaya çalışırken tabii o dönemi birazcık nereden okuyayım gündelik hayatı diye o zamanın bu seyyahlarının yazdıklarını ya da gezginlerin yazdıklarını okumaya başladıkça gitgide İstanbul bütün romanın merkezine geldi. Tamam, olaylar İstanbul'da geçiyor ama sonuçta Beşir Fuat'tı meselemiz ve Beşir Fuat'ı çözmeye çalışan, onun oğlu
0: Onu
1: olduğunu
0: söyleyelim.
1: farkında olmayan.
0: Gölgeler ve Ayaklar
1: Evet,
0: şehrinde
1: işte
0: romanı.
1: birdenbire evet o şey o ve başlığa kadar çıktı. Sonuçta o bir hakikaten 1908 İstanbul'unun romanına dönüştü. Ve hakikaten de araştırma sırasında yavaş yavaş o İstanbul'un o şeyi
0: Kuşattı
1: üst kuşat.
0: aslında.
1: Şimdi bu satırları okuyup da baştan çıkmamak mümkün değil. Evet, süremizin sonuna doğru gelirken belki de şeyden de bir küçük alıntı yapmak iyi olur. Küçük İskender'den. Küçük İskender aslında genç sayılabilecek bir yaşta kaybettiğimiz bence çok önemli bir şair. Gözlerim Sığmıyor Yüzüme 1988'de Adam Yayınları'ndan ilk çıktığı günleri de çok iyi hatırlıyorum. Çıkmadan önce de zaten okumuştum bu şiirleri ama sonrasında gitgide edebiyatını çok derinleştirecek ve yeraltı edebiyatı, queer edebiyat ya da işte bütün her dönem farklı bir isimle bunu adlandırabiliriz. Belki de o alanın herhalde en önde gelen sesi olacak. Kendine has bir şair idi. İlk şiir önemlidir aslında. Yani kamunun, edebiyat kamusunun önüne çıktığı ilk şiirin başta da her şairin infazı kalem tutmasıyla yazılır. Çünkü 1980 sonrasındayız. İdam cezası
0: Ara.
1: yürürlükte. Yani denizler asılalı kadar kaç yıl olmuş
0: En
1: aslında?
0: sert zamanı.
1: 80 sonrasında da tabii en sert zamanı. Ve kendini anlatırken asmadan önce beni bana o bilmediğim kuşları anlatın, onları anlatın. O kımıltısız haşarı gözlü kuşları, tütsülü tüylerini, yasaklanan alevi kanat çırpışlarını ve gerekirse bana uçmayı öğretin ya da uçan kuşlar gibi onurlu ölmeyi diye başlayıp sonra hemen kendinin yeri, doğum yeriyle ben bu şehirde doğmuşum ötesini bilmem. Beşiktaş'ta büyümüşüm iki büklüm vapurlarda sürünmüşüm. Boynuma civanım kokusunu sürmüş sirkli kızlar ve bir de kız kulesi. İşte gençlik hevesi yılları örekelerde örümceklendirmişim. Nerede kalmıştık? Oradan ağlayalım halimizi. Burgaz'dan ceset bir rüzgar geliyor. Çatal bıçak takımı adalar. Her yanımda medyum duyular. Mevleviler gibi özlemle dönenen odalar diye devam edip daha sonra da Kafka'dan öğrendim şekil değiştirebiliyordu yaşamak ve Sait'ten öğrendim bu şehrin cenazesi bile büyüktü diye kendinden öncekilere de sürekli bir gönderme yapacak.
0: Peki o zaman İskender'le birlikte son sözü de Birhan Keskin'e yeniden verelim. Bu sefer başka bir İstanbul, kendisiyle özdeşleşen bir İstanbul. Ben İstanbul'a çok benzerim sevgilim, yarı Trak, yarı Buralı. Azıcık gidersin Haliç'te, bir çekirdek aileyim. O siyah suya baka kalmış, su yağlı mı yağlı? Adamda bej kundura, kadın çarşafa dolanmış, yüzlerinde kırağı. Kızların birini açık havada doğurmuşlar, öbürü kapalı. Bende sevgilim yan yana ışır. Ilık kasabalar, köyler. Ben İstanbul'a çok benzerim sevgilim. Bir yanım Haliç'te bir karabatak, bir yanım Samandıra'da saplı samanlı diye
1: Ya.
0: devam edecek.
1: Peki biz o zaman veda ediyoruz.
0: Evet, bu sefer biraz uzun bir veda oldu.
1: Evet, biraz evet araya bir sezon girecek en azından. Vedamızı da Vedat Türkan'ın şiirinden sözleri ve beste Onur Akın, Sevinç Eratalay'dan dinleyeceğiz. Artık herhalde simgeleşmiş bir şarkı. Bekle bizi
0: Bekliyoruz.
1: İstanbul.
0: Bir de istersen iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Belki dinleyicilerimiz bu
1: Evet.
0: sürede yapmak isterse. Evet. com
1: eksikmecaz@gmail.com
0: veya
1: adresinden
0: eksikmecazın Instagram
1: bize yazabilirsiniz.
0: hesabından ulaşabilirsiniz.
1: Evet. Bekle bizi İstanbul diyerek veda
0: Bitirelim.
1: ediyoruz.
0: Görüşmek
1: Hoşça kalın.
0: üzere. Hoşça kalın.

0: eksik mecaz.
1: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.
5: Sevgili dinleyiciler, Hariçten Sanat programında bu hafta 20 Nisan 2026 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.
6: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Alp Murat Atılgan'a teşekkür ederiz.
2: Merhaba, iyi haftalar. Apaçık Radyo'dasınız, Hariçten Sanat'ta. Bugün Merve Şendil konuğum. Merve, hoş geldin.
3: Merhaba Çelenk, hoş bulduk.
2: Seninle çok uzun yıllardır tanışıyoruz Merve'cim. K2'de İzmir'deki atölyeni ziyaret ettiğimi hatırlıyorum neredeyse. Yani hepimiz çok gençtik o zaman diyeyim. 25 sene falan olmuş olabilir yani, çok uzun
3: Olmuştur.
2: yıllar geçti. 20 senenin üstünde en azından.
3: Evet,
2: Sen
3: doğru.
2: hani çok İzmir'le anılan sanatçılardan biriydin. Oradaki kolektif hareketlerde de yer aldığın, bireysel projelerin tabii ki İstanbul ve dünyanın farklı yerlerinde sergilenmekle birlikte hani böyle İzmirli sanatçılar arasında saydığımız isimlerden biriydi. Ta ki pandemiyle birlikte Çanakkale'ye yerleşene kadar diyelim. Artık seni Çanakkale ile de anıyoruz ki Çanakkale'de de pek çok bağımsız sanat inisiyatifi var. Çanakkale Bienali var, Cabi'nin organizasyonu ve onların mekanları var. Bir de tabii ki son yıllarda hem çok büyük merakla müzecilik anlamında gezip beğendiğim, hem de işte Bienal olsun, sanatçıların kişisel sergileri olsun, çağdaş sanat sergileri ağırlamasıyla da ön plana çıkan Troya Müzesi de var. O da Çanakkale'ye bence bir hareketlilik getirdi. Hem müzecilik hem günümüz sanatı anlamında. Ve senin de bu programda vesile yaptığımız sergin Troya Müzesi'nde açılan kişisel sergin. Şuradan konuya girmek istiyorum. İzmir'deki uzun yıllar sanat eğitimin ve sanat pratiğinden sonra Çanakkale'ye yerleştin. Bu ne zaman, nasıl gerçekleşti ve senin sanat pratiğini nasıl dönüştürdü?
3: Aslında İzmir'den 2008'de Borusan Art Center bursuyla İstanbul'a taşındım. Pandemiye kadar orada yaşadım. Ve pandemiden sonra da biraz hem İzmir'e hem İstanbul'a orta nokta gibi seçtiğimiz ve coğrafyasına aşık olduğumuz Çanakkale'ye geldik. Tabii ki farklı burası İzmir ve İstanbul'un dışında böyle tam arada kalan bir his. Ama burada buranın hem böyle tarihsel ağırlığı, mitolojik derinliği insanı etkiliyor inan yani. Ve ben de bundan etkilenen sanatçılardan bir tanesiyim. Hatta 2023'te bahsetmiştim. Cloudbook bile buradan çıktı. Yalnız Bulutları aramadan bulduğum ve fotoğrafladığım sanatoryum desteğiyle çıkan kitabım bu. Burada üretim çok hızlı Çelenk. Çünkü yapmak isteyebileceğin atölye dışında daha da keyifli çok şey yok inan. Ama bunu pozitif olarak tabii ki işlerimde ben kendim görüyorum. Çünkü hem üretim açısından hem düşünsel açıdan uzun süreler alıyor bütün resimlerim, yaptığım üretimler. Bu yüzden hani burası bana yaradı diyebilirim.
2: Demin programdan önce çok tatlı bir şey söyledin. Geçmişte de konuştuğumuz sanatçıların üretim pratikleriyle ilgili onu tekrar etmek ister misin? Yani içinde bulunduğun koşulların aslında sanatsal pratiğini ne kadar belirlediğini sanatçının.
3: Ya elbette sanatçı üretir, zihninin içinde üretir. Yani elinde küçücük böyle 1 metreye 1 metre masa varsa o kadar iş üretir. Ya da çalışma alanının ne kadar genişlerse o kadar büyüklükte işler üretebilir. Otomatikman coğrafya da tabii ki çok etkili. Güneşi etkili, havası etkili, bulutu etkili. İster istemez herkes bundan çok besleniyor ya da hani farklı bir şekilde işlerine yansıtıyor.
2: Troya Müzesi ile ilk karşılaştığım anı hatırlıyorum. Tabii yani birazcık müzecilik ve mimarlık merakım olduğu için takipteydim. Yani Ömer Selçuk Baz ve Yalın Mimarlığı'nın bu projesinden haberdardım doğrusu. Ödüllü de bir proje üstelik. Dolayısıyla açılır açılmaz hemen olmasa da böyle fırsatını bulduğum ilk an böyle yolumu düşürüp ailemle birlikte, hatta onların da yolunu düşürüp müzeyi gezip çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Çünkü ondan önce de Troya, hatta eskiden Truva derdik biz oralara, Fransa'dan kalmış, Fransızcadan geçmiş bir kelimeyle. Hani o zaman böyle ahşap dandik bir at hatırlıyorum çocukluğumda o arkeolojik kazı alanlarında. Hani çok da etkilememişti beni ama geldiği durumda Troya Müzesi, o kazı anı, sonra tabii kazı başkanıyla da tanışma, kitabını okuma, Rüstem Aslan'a da buradan selam söylemiş olalım. Hani pek çok şey anlama fırsatı da buldum daha yetişkin yaşlarımda diyeyim, ama müzenin mimarisi bizatihi çok etkileyici ve doğayla da biraz önce senin senin gündeme getirdiğin o Çanakkale'nin katman katman tarihsel, mitolojik ağırlığıyla da çok uyumlu bir mimari var. Ve ne kadar
3: Kesinlikle.
2: sevindirici ki bir süredir orası güncel sanat sergilerine de ya da güncel sanat yapıtlarına da ev sahipliği yapabiliyor. Yani Halil Altındere'nin oraya koyduğu işleri hatırlıyorum. Çanakkale Bienali vesilesiyle Agah Uğur koleksiyonundan bir seçkinin orada yer aldığını, geçen yıl benim de açılışına gitme fırsatı bulduğum Vuslat sergisini hatırlıyorum yine. Ve bu yılda senin orada solo sergin bence Çanakkale'li sayılabilecek artık. Yani oraya çok emeği de olan, orada atölyesi olan bir sanatçının sergisinin açılması çok çok kıymetli bu noktada. Senin bu diyaloğun nasıl geçti? Troya Müzesi ile senin ilişkin nasıldı? Senden dinleyebilir miyiz bu sergi fikrinin gelişmesi ve Troya Müzesi ile sanatçı olarak diyaloğun hakkında?
3: Ya beni de aynı senin gibi etkiledi o mimari. Ya 2011'de açıldı, yani bu yeni mekanı ile birlikte açıldı Ömer Selçuk Boğaz'da mimarisiyle. Ondan çok geçmeden ben de ziyaret ettim. Böyle zihnimde inanılmaz bir yeri var zaten. Hani kare, figür, o geometrik sert şekillere karşı inanılmaz zaafım var. Ve onun sergi alanının, yani o briket beton duvarlar, ilginç ahşap kaplamalar çok etkilemişti beni. Yine buraya taşındıktan böyle bir yıl sonra tekrar ziyaret ettim ve böyle ya dedim iyi olur ya hani neden böyle hani çok ama işte o zaman da sanatoryuma hazırlanıyordum, sanatoryumda sergime. Yoğunlaşamadım fazlasıyla. Daha sonra işte hep bahsettiğim o mitolojik derinliği bu coğrafyada hissettikçe, o bulutları gördükçe başka şeyler zihnimde canlanmaya başladı. Tarihin her zaman bulunan, aranan ve yazılan bir şey olduğunun dışında başka bir taraftan bakmak istedim. Sanki bu hafızanın, bu tarihin bir hani hallerinden biri olan gaz, hava, ara ara böyle hani bulut fenomeniyle görünüyor, değişiyor ve kayboluyor. Bu his beni inanılmaz etkiledi. Ve hani yağlı boyayı çok seviyorum. Yapmaktan da hani müthiş keyif alıyorum. Ne kadar süreleri uzun olsa da üretimlerimin. Bu sefer bulutun dilinden ya da mekanın dilinden, mekanın o ağır beton duvarlarından etkilenerek daha yumuşak, daha uçuşkan bir malzeme aradım. O zaman da toz pastelle haşır neşir oldum. Bu malzemelerle, bu bulutun yumuşaklığıyla o mekanı düşündüğüm bir aralıkta dedim ki ben görüşmelere başlamam lazım bir şekilde.
2: Sen
3: O
2: manifest
3: zaman...
2: ettin yani, değil mi? Troya Müzesi'nde bir sergin olması ne güzel oldu.
3: Evet, yani hani inanın bütün sanatçılar görse bunu isterlerdi diye düşünüyorum. Evet, ürkütücü o büyüklük, o
2: Doğru.
3: hakimiyet hem doğaya hem mekan olarak hem de gösterilme dilleri olarak her şeyi. Yani biraz evet cesaret istiyordu, o cesaretimi topladım.
2: Çok
3: O
2: iyi.
3: zaman müdür Rıdvan Bey'di, onunla görüştük. Daha sonradan Sinem Düzgören ile birlikte yolumuza devam ettik. Kültür Bakanlığı'nın ve tabii ki sanatoryumun katkılarıyla oldu bu sergi. Hani çok detaylı ve kapsamlıydı. 9 ay önce belki birazcık daha fazla Ceren katıldı. Onunla çalışmak zaten harika, Ceren
2: Ona da çok selam
3: Erdem'le.
2: söyleyelim. Rıdvan, ben yani yeni müze müdürünü tanımıyorum. Eminim o da çok çok kıymetli bir insandır ama Rıdvan Bey'in Troya Müzesi'nin programasyonunda, müzecilik anlayışında, halkla ilişkilerinde, akademik çalışmalarında ne kadar emeği olduğunu çok çok iyi biliyorum.
3: Evet.
2: Orayı çağdaş sanata açan isim de olduğunu ve ne kadar çağdaş bir müzecilik anlayışı olduğunu biliyorum. Şimdi İzmir'de başka bir özel kurumda. Ona da
3: Evet.
2: selam söyleyelim. Ya bu
3: Aynen.
2: vizyonlar sayesinde tabii ki hakikaten bunun yolu açılıyor. Yoksa orası da sadece elindeki arkeolojik ve onlar da son derece kıymetli objeleri sergileyerek de tabii ki devam edebilirdi. Ama senin gibi o tarihin ağırlığını da hisseden, doğanın o her zamanki belki hiç değişmeyen tam tersine hissini de güncel sanatın diliyle yorumlayan bir sanatçıya alan açmaları bence kıymetli olmuş.
3: Kesinlikle ben bu kadar destekleneceğimi düşünmüyordum. Günün sonunda hani devlet müzesi bir şekilde bürokratik bir şeylerle karşılaşırım falan diye düşünüyordum ama aksine inanılmaz yardımcı ve destekleyici oldular. Yani bir dediğimi iki etmediler öyle söyleyeyim.
2: Ne güzel.
3: O yüzden onlara inanılmaz teşekkür ediyorum gerçekten. Ya hani ya çok farklı bir yer Çelenk. Yani hani mekanla başa çıkman gerekiyor.
2: Çok volume da
3: Çok
2: çok yüksek yani
3: çok
2: yükseklikler falan çok
3: çok.
2: anıtsal bir yanı var evet.
3: Evet. İşte orada biraz Ceren Erdem'in katkıları fazlasıyla hissediliyor. Normalde hani her zaman benim ses, görsel işte bir metin her zaman oluyor işlerimde, yerleştirmelerimde. Bu sefer ses yerine böyle yazdığım bir dörtlüğü, hafif destansı bir his veren, karanlık bir dörtlüğü ben hani bir şekilde mekana yerleştireceğimizi, yazı haliyle yerleştireceğimizi hayal ederken Ceren mekanı bölerek uçuş uçuş tüllerin üzerinde bunu bir videoya
2: Aa,
3: dönüştürmek
2: ne güzel.
3: istedi. Evet, o zaten hani hem benim kullandığım malzemelerin hem de Ceren'in bu yumuşak tüller üzerindeki videoyu göstermesi o mekanın briket duvarlarını, o ağırlığını inanılmaz kontrast bir şey oluşturdu. O hissi zaten inanılmaz seviyorum. Yani o terslik, o zıtlık, o karşıtlık. Ve burada çok işledi. O yüzden Ceren'e çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir dokunuştu o.
2: Ceren'e de buradan sevgilerimizi iletelim. Yani onunla sayısız program yaptım 10 yıldır hariçten sanatta. Yakın dönemde de Venedik Mimarlık Bienali'nde Türkiye Pavyonu küratörlerinden biriydi Bilge Kalfa ile birlikte. Dolayısıyla o yüzden bugün bize katılmadı Merve ile baş başa olalım bu kez dedik sanatçı odaklı bir röportaj olsun. Ama Ceren'e de buradan çok selamımızı iletiyoruz elbette. Şimdi bir adım geriye
3: Gelsin
2: dönmek istiyorum sevgili Merve. Merve Şendil'in sadece bir rüyaydı başlıklı kişisel sergisi 11 Nisan'da Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde açıldı. Ve şimdilik en azından 22 Mayıs'a kadar en azından süreceğini biliyoruz. Umarım uzar. Böylece yazın ya da en azından Kurban Bayramı ve sonrasında yolu Çanakkale ve civarına düşecekler de görür. Bunu Troya Müzesi'nin ve sanatoryumun yani seni temsil eden galerinin web sitesinden eminim takip edebiliriz. Resim, çizim, fotoğraf ve metin temelli işlerden oluşan bir sergi ki biz bunlara hani Merve Şendil'in sanat pratiğini biraz takip eden insanlar olarak aşinayız ama videoyu da gördüm burada hakikaten ben de merak ediyordum çünkü senin hiç video yaptığını hatırlamıyorum. Çok ses odaklı hatta birlikte ses ve müzik odaklı İstanbul Modern'de bir sergi için de çalışmıştık. Metin çok sık entegre ettiğini her zaman tabii ki biliyorum. Çok farklı malzemelerle yerleştirmeler yaptığını. Zaten resim eğitimi almış bir insansın. Dolayısıyla resim, çizim, farklı malzemeler tekniklerle bunu çok geliştirdiğinden haberdarım. Ve tabii ki Troya'nın ve Çanakkale'nin genel olarak mitolojik ve tarihsel katmanlarından yola çıkıyorsun. Ben şimdi sana serginin başlığını sormak istiyorum. Yani senin işlerinde her zaman böyle uçuculuk, o rüya, o fantazi gibi şey, hayal dünyası, hayal gücü çok yoğun bir şekilde hissedilir. Ama burada artık doğrudan sadece bir rüyaydı diyerek adeta gerçekliği reddeden bir tavır var. Serginin başlığı nasıl oluştu? Bu bir işin adı mı? Ya da yani biraz serginin kavramsal çerçevesini sergi başlığı minvalinde açmak ister misin?
3: Ya bunu aslında yapıyorum veya yapmaya çalışıyorum. Hep bir önceki sergiden ya bir iş ismi ya işin kendisi böyle lokomotif gibi bir şekilde birilerine bağlansın. Çok çok seviyorum, bayılıyorum. Serginin ismi zaten It Was Only Just a Dream de bir önceki kişisel sergimden, karanlığımızın arkasındaki şeylerden bir iş idi. Ve bunu yani lokomotifi bağlayan kısım olarak sergiye aldık ve mekana girdiğinizde ilk o iş sizi karşılıyor. Dantelden yapılmış pembe bir It Was Only Just a Dream yazısıyla sizi karşılıyoruz. Bence böyle olmalı. Yani hani birazcık daha uçuş uçuşluk netleşebilmeli, büyüyoruz. Kariyerimiz büyüyor. Yaptığımız şeylerde daha yani benim özelimde özgür hissediyorum. O yüzden o hani 6 yıl önce belki o ismi koymak istemeyebilirdim serviste.
2: Anlıyorum tabii ki.
3: Ama anlatabiliyor muyum? Ya yani şimdi daha rahatım. Daha çok da bir şey anlatmaktan ziyade işlerin kendisine anlatmasına ya da benim yerime hissin anlatmasına izin vermeye çabalıyorum. İşte oradaki o uçuş uçuşluk, sizin işleri gördüğünüzdeki, alanı gördüğünüzdeki hisleriniz benim için daha kıymetli oluyor o noktada. Baskınlık değil, sizlerin fikirleri, görüşleri kıymetli oluyor.
2: Ama açıkçası yani seni tanıyan, senin işte kariyerinde artık belli bir yerdesin, sen de vurguladın, senin geçmiş sergilerini, kitaplarını, işte katıldığın misafir sanatçı programlarında açtığın atölyelerini vesaire görenler zaten sadece bir rüyayla başını bence hiç garipsemeyeceklerdir.
3: Ha ne
2: Yani
3: mutlu.
2: sanat, evet, senin sanat pratiğinde çok yeri olan, en azından o dediğim gibi hayal gücü, biraz böyle fantastik bir hikaye anlatımı, hafızayla olan ilişkisi, renkler bile, yani senin o kullandığın daha belki sempatik, yer yer pastel, uçucu renkler de bence hayal gücüyle çok ilişkili. Böyle iyimser bir yanı da yer yer olabiliyor. Ya da yine bu yaptığın bulutlardaki o pikselleşme şeyi, o hafızamızdaki kalma şeyi mi, hayal gücümüz mü, sadece hangisi onu bize böyle arada bırakıyor bizi o anlamda. Karar veremediğimiz bir yerde bırakıyor. O anlamda rüya doğru bir seçim, sadece bir rüyaydı demek. Şimdi şeyi sormak istiyorum sana. Bu bulut meselesini sormak istiyorum. Yani bu bir mesele değil şüphesiz de. Yani hani yağlı boya zaten çok kullanıyorsun ama pastelle de bulutlar yapıyorsun. Bununla ilgili ortaya koyduğum bir kitap da var. Bulut senin içinde temsil ediyor. Neler yaptın bulutlarla? Bulutlarla konuşalım mı biraz?
3: Olur konuşalım. Ya küçük bir şey söyleyeceğim. Yağlı boya beni hep ürküten bir malzemeydi. Ama işte bu örgü işlerimde çok kullandığım bir ön çalışma var. Kareli kağıtlara önce yapmak istediğim imgenin çapraz çapraz işaretleyerek hacmini kontrol etmek adına bir ön çalışma yapıyorum. Daha sonrasında bu kareli kağıtları da işin içine katmayı çok istedim. Hani onların kendisini bir şekilde temsil etmesi, malzeme olarak onları kullanmayı çok istedim. İnanılmaz denedim çelenk ve hani tek tuşa koydum, ağırlığını tarttım boyaların ama böyle o şeyin örgünün o yumuşak dokusunu verebilmek için çok katmanlı, ağır, her bir birimin diğerinden farklı olduğu, daha farklı ışığı yansıttığı bir zemin elde etmek için çalışmalarımın sonunda o piksel işler çıktı aslında. Yani
2: Pikseller kare
3: hiç
2: defterler,
3: hesapta
2: kareli
3: yoktu onlar.
2: defterlerden çıktı. Çok iyiymiş. Abi bu
3: Evet.
2: günümüzün internet dünyası falan benim aklıma geliyor. Yapay zeka falan, öyle şeyleri çok çağrıştırıyor bize bu pikselleşme.
3: Ya ama işte yakına girdiğinde inanılmaz
2: Evet.
3: soyutlaşan bir zemin, uzaklaştıkça da netleşen bir
2: Evet.
3: şeye dönüşüyor. Hani görmek istediğin şey netleşiyor. Bu da çok benim için güzel hayat gibi çünkü hani içindeyken biraz kayboluyoruz, ne olduğu belirsiz ama bir tık uzaklaştığında daha net gördüğümüz bir alan gibi. O yüzden inanılmaz takıntılıyım ve yani çok uzun sürmesine rağmen çok yapmak istiyorum. Çok yapıyorum da zaten. Ya buluta dönersek bulut atmosferik bir olgunun dışında ya ben böyle bakmamıştım bu coğrafyaya gelene kadar. Bu kadar izleme imkanım olana kadar. Önümde yani krallıklar kuruldu. Hepsi yıkıldı. Ya izledikçe başka bir şey ye dönüştü. O çocukken yaptığımız işte tavşana benzetmeler.
2: Tabii.
3: Ya ben orada tabii ki başka bir diyarda uçuyorum. Yani elimde değil. İnan bana elimde değil. Yani yapmadan duramıyorum. Ve sergiye gelen insanlara hep söylüyorum bir süre yapmamak için kolumu, elimi, zihnimi ya da göğe bakmayı bırakmaya çalışacağım. Yani bu bayağı bağımlılık haline geldi bende açıkçası. Ama işte bu o zihnin sessizleşmesini biraz kırmam lazım. O yüzden olabildiğince başka projelere, başka işlere odaklanmaya çalışacağım bundan sonraki zamanda. Bir süre en azından.
2: Peki kitapla da haşır neşirsin. Sen zaten metinle hep haşır neşirdin. Yani senin yapıtlarında o biraz önce örgü dedin, örgü işlerinde, diğer yapıtlarında hep böyle metin, tek metinler, cümleler, şiirler vesaire okurduk. Ya da tek bir kelime belki böyle çok temsili olabilecek. Ama kitapla ve basılı malzemeyle de çok haşır neşir olmaya başladım. Biraz ondan da bahsetmek ister misin? İlla Troya Müzesi'ndeki sergiyle ilgili olmayabilir ama bulut meselesi de devam ettirecek biçimde. Ya da çocuk kitabından bahsettim programdan önce. Yani kitapla ilişkin nasıl?
3: Ben her zaman yazmayı çok sevdim. Yazarak kendimi çok rahat ifade edebiliyorum. Hani konuşarak tansa. Bir çocuk kitabı yazma niyetiyle girmedim ama böyle bir kendi çocuğumdan da birazcık yola çıkarak onun hüzünlü olduğu bir an bana başka bir şey ifade etti ve yazmaya başladım. Nesin Yayın Evi de basmak istedi. Esin Pervane ile birlikte çalışıyoruz. Hem editörü olarak hem de çizimler, görselleri o yapıyor. Mayıs'ta, 16 Mayıs'ta Borderless'te lansmanımız olacak hatta. Beklerim. Ya yazıyorum Çelenk ben ya. Ya tutamıyorum kendimi. Fotoğraf kitabında da bir dörtlükle açılıyorum. Yani bütün ifade etmek istediğim şey sayfalarca yazabilecekken onu damıta damıta kelimeleri itinayla seçe seçe bir kompakt hale getirmekle uğraşmak bana müthiş bir keyif veriyor. Zaten Cloudbook'un girişindeki üçlemeyi, dört satırı sesli okuyamıyorum. O kadar damıtarak yazdığım bir şeydi. Dayanamıyorum yani. Böyle.
2: Peki son olarak sergiye konuyu bağlayacak olursam dinleyicilere de son bir kez hatırlatmış olalım. Sadece bir rüyaydı. Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde Merve Şendil'in kişisel sergisi küratörlüğünde Ceren Erdem üstleniyor. Şimdi metin temelli işlerin var. İşlerde metini çok kullanıyorsun vesaire, bunları konuştuk ama sergide spesifik olarak neler var? Son sorum da olsun. Yani özellikle boncuk ve dantel teknikleriyle üretilmiş işler de var. Yani neler okuyoruz? Neler görüyoruz?
3: Bir tane çok büyük bir baskı fotoğraf var. O fotoğrafı arayış sürecim bile inanılmaz uzun sürdü. Yıllarca aradım o ağacı ve Soraya Müzesi'ne giderken sağ tarafta buldum. Hani böyle garip denklikler. Ve bunun baskısı süreci de bir farklı değişikti ve onu ters çevirerek koyduk. Biraz bu şimdi hala onda devam eden Ferah Feza sergisindeki aynı gökyüzü altında işinin biraz hissini taşıyor. Biraz özlemek, aidiyet, orada olmamak, aramak. Bulduktan sonra bunun bu konuyla ne yapacağın arasında gidip gelen bir şeydi. Ve bunu Çanakkale'de bulmam çok ilginçti zaten. Onun dışında yani bir önceki sergimden birkaç iş dediğim gibi lokomotif olarak ekledik. Ama serginin benim için en farklı ve daha sonrasındaki üretimlerin içinde mutlaka düşüneceğim metni video olarak kullanmak vardı. O da işte yine Ceren'in harikalığı.
2: Ne yazıyor metinde? Bizimle paylaşabileceğiniz en azından bir bölümü, bir kısmı var mı?
3: Dörtlüğün direkt hepsini okuyabilirim.
2: Tamam.
3: Rüyasında devrilen geceyi taşıyor omuzlarında. Düşmemek için direnen düşmüşlerle birlikte. Yıldızlar değil artık yolu gösteren, karanlık kendi haritasını çiziyor sırtımıza.
2: Çok iyiymiş. Ve Çanakkale içinde ya da oranın o mitolojisine de ne aslında bağlanan yanları var. Etkileyici.
3: Evet yani hem günümüz ya evet artık böyle bizimle aynı seviyedeki hayat canımızı sıkıyor. O yüzden göğe bakmayı, hayal kurmayı hatırlatalım birbirimize. Bu da öyle bir sergi olsun.
2: Harika. Bu tarzda bir metin temelli işlerde hep dil, çeviri, onu nasıl yaparız diye düşünürüm ben de küratöryal pratikler.
3: Evet,
2: Hep böyle
3: çok zor
2: sanatçılarla da
3: gerçekten.
2: konuştuğum bir şeydir. Siz bu videoda bunu nasıl çözmeyi tercih ettiniz? Yani çünkü Troya
3: Yani
2: özellikle İngilizce bilen ama dünyanın dört bir
3: tabii.
2: yanından ziyaretçilerin de geldiği böyle çok turist, kültür turizmine de açık bir yer. Onun için de özellikle sormak isterim.
3: Yani çok uzun bir metin olmadığı için sonrasında İngilizcesini ekledik Çelenk. Aynı estetikte yine uçuş uçuş, arada pırıltıların görünüp kaybolduğu şekilde eklendi. Çalışırken de zaten çeviri konusunda Zeynep Beler, Ilgın Sayman birkaç kişiyle danışarak,
2: Peki.
3: onlarsız olmaz.
2: Olmaz. Evet. Onlara da çok
3: Danışarak
2: selam.
3: ilerledik. O yüzden hani doğru olması gerektiği gibi bir şekilde çevrildi. Şiir çok zor, sen de biliyorsun.
2: Tabii.
3: Ama çalışarak, düşünerek çevirisi videonun devamında Türkçesinden sonra izleyiciyi karşılıyor.
2: Harika. Merveciğim, eklemek istediğin bir şey olur mu? Süremizin sonuna geldik ama dinleyicilerle paylaşmak istediğin sergine ya da senin projelerine dair bir şey varsa bunu fırsat bulabiliriz.
3: Bir sonra işte Borderless var, kitap lansmanım var. Çocuk kitabı 22 Mayıs'ta sadece bir rüyaydı, bitebilir. Daha uzadığı zaman da sosyal medya her yerden, bütün kanallardan zaten duyururuz. Herkesi bekliyorum. Gelmeden haber verin, birlikte gezelim. Çok sevinirim. Herkese sevgiler.
2: Merve, çok teşekkürler benden
3: Ben
2: de.
3: teşekkür ederim.
2: Önümüzdeki
3: Çok
2: hafta
3: öpüyorum.
2: görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Hoşça kal.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Alp Murat Atılgan'a teşekkür ederiz.
0: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.
4: Aferin.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Sevgili dinleyiciler, Hariçten Sanat programında bu hafta 20 Nisan 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zerrin Sungur'a teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

0: remember who you are and what you represent. Jelly rolling bases helps us to invent a weapon that no other nation has, especially the Russians can't claim jazz. Remember who you are and what you represent. Represent, represent, represent, represent, represent, represent, represent.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Bayram haftası olmasına rağmen yine zor bir ruh haliyle birlikteyiz. Ülkece içimizde ağır duygular. Böyle zamanlarda ben de cazın isyanla, özgürlükle, direnişle, insan onuruyla kurduğu ilişkilerden oluşan bir seçki hazırladım. Louis Armstrong'dan Charles Mingus'a, Max Roach'tan günümüze, işte ayakta kalma mücadeleleriyle dolu seslere yer vermeye çalıştım. Programımızı çoğu zaman neşeli yüzüyle bilinen, hatta eleştirilen Louis Armstrong'la açmak istedim ama Remember Who You Are parçasıyla, onun aslında 60'larda kaydettiği The Real Ambassadors albümünde, Dave Brubeck ile yaptığı albüm, bir politik bir caz müzikal albümü. Amerika'nın o soğuk savaş dönemindeki kültürel diplomasi politikalarına ve siyahi sanatçıların yaşadığı çelişkileri ele alan bir albümdür, ironik bir albümdür. Ve işte Remember Who You Are ile açtık programımızı. Şimdi sırada tabii ki pasif direniş, öfke deyince akla gelen önemli sanatçılardan Charles Mingus var. Herhalde caz tarihinin en öfkeli, en politik sanatçılarından birisi. Ve şimdi Prayer for Passive Resistance, 1960 yılındaki o ünlü parçasıyla devam edelim. Tenor saksafonlarda Booker Irvin, Yusuf Latif ve Joe Farrell'ın da solo performansları var. Dinleyelim.

Evet, efsanevi basçı Charles Mingus'tan. Şimdi Wynton Marsalis'e geçelim. 1997 yılında 3 vokalist, 15 müzisyenle birlikte 27 parçadan oluşan büyük bir suite yazmıştı. 3 saatlik Blood on the Fields ismiyle. Kölelik tarihini anlatan, özgürlüğün bir sonuç değil, sürekli verilen bir mücadele olduğuna dikkat çeken bir yapıttı, ödülleri vardı. Ve biz buradan, bu albümden bir iki parça dinleyelim. Öncelikle Freedom is in the Trying.

Evet, freedom is in the trying, özgürlük denemekten vazgeçmemekin içinde saklı gibi. Parça Blood on the Fields albümü ve şimdi bu albümden de Soul for Sale, satılık ruh anlamına gelen bir başka parçayı dinleyelim.

Evet, bugün dünyanın cazında bayram haftasında karışık bir seçki bir playlist hazırladım ve şimdi sırada cazın yine en politik figürlerinden biri Max Roach var. Lift Every Voice and Sing albümü 1971 tarihli. Max Roach da her zaman cazı toplumsal mücadeleden ayrı düşünmediğini söyler. Şimdi bu albümden tenor saksafonda Billy Harper, piyanoda George Cable ve Max Roach var. Cecil Bridgewater'ı da duyacağız. Let Thy People Go'yu dinleyelim.

Evet, kendisi bir gospel geleneğinden gelir Max Roach. İşte bu albüm de böyle bir gospel esintili caz albümüdür. Şimdi sırada Charles Lloyd var. Onun da 2002 tarihli Lift Every Voice albümü vardır. Bu da özellikle Afro-Amerikan tarihinin önemli dayanışma, sadakat, özgürlük mesajları içeren albümüdür. 11 Eylül gecesi Charles Lloyd New York'ta Blue Note kulübünde aslında sahne almaya hazırlanırken işte o korkunç olay üzerine böyle bir konser olmaz ama bir süre sonra işte böyle bir protest R&B'den, folk şarkılarından, Duke Ellington müziklerinden ilham alarak kendi besteleriyle harmanlayarak bir albüm çıkartır Lift Every Voice ismiyle. Burada piyanoda Gary Allen, gitar, bas, John Abercrombie, Mark Johnson, Larry Grenadier, davullarda Billy Hart var. Ve işte Charles Lloyd'un o her zaman bildiğimiz derin ruhani kayıtlarından birisi. İki parça üst üste dinleyelim. Önce Lift Every Voice and Sing, ardından Beyond Darkness.

Evet, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda beraberiz ve şimdi sırada İngiliz tenor saksafoncu Courtney Pine var. Onun 2017 tarihinde yayınladığı Black Notes from the Deep albümünden bir parça dinleyeceğiz. Bir hüzünlü flüt ağırlıklı bir eser. A Change is Sure to Come. Dinleyelim.

Evet, bu hafta böyle yoğun, ağır duygularla olduğumuz bir hafta ve dünyanın cazında ben de bayram özel programı için parçalar ararken ama bu ruh halimizde yansıtan parçalara doğru eğilirken tabii ki dinlemekten böyle bir gizli bir zevk aldığım bir parçaya geçelim. Nina Simone 1968'de en iyi kadın vokal performansı dalında aday gösterilmişti Grammy'ye. Bu parçayla Silk and Soul albümünden dinleyeceğiz. Go to Hell.

Evet, Dünyanın Cazı'nda bugün son parçamıza geliyoruz. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo teknik ekibine teşekkür ediyorum. Programı böyle tamamen karanlıkta bırakmak istemedim. Çünkü müzik hepimizi hareket etmeye, direnmeye, yeniden ayağa kalkmaya devam etmenin de tarihi, caz tarihi özellikle. Ve bu yıl 100. yılını kutlayan, doğum yılını kutlayan diyeyim, Mayıs ayında Miles Davis'in bir özgürlük ritimlerinden oluşan bir parçasıyla bitirmek istedim. Hareketli, huzursuz, canlı, direnen bir final olsun istedim. Freedom Jazz Dance ile ve onun tabii ki ikinci büyük beşlisiyle Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter ve Tony Williams ile Miles Davis ile bu hafta bugün son parçamızı dinleyerek kapatalım. Haftaya yeniden çok daha iyi haberler alacağımız bir bayram ertesi programı dilerken İşte Freedom Jazz Dance ile bitiriyorum. Hoşçakalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

0: falling down, hallelujah.
1: You know this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo. Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
3: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Reklamlar bitti.
6: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin Köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: ...2024 kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. Bizi güvenli sınırlarda tutması beklenen 1,5 dereceyi şimdiden aştık. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan oluyor. Kaliforniya yanıp tutuşuyor. Ve tüm yaban hayatının 1/4'ü 1970'lerden bu yana yok olmuş bulunuyor. Just Stop Oil adlı doğrudan eylem grubunun iki aktivistinden biri olarak Londra'da Westminster Abbey'de büyük doğa bilimci Charles Darwin'in mezar taşına sprey boya püskürterek 1,5 öldü yazan Alison Lee, eyleminin gerekçesini böyle özetliyor ve ekliyor. Charles Darwin de hayatta olsa bilime inanan biri olarak protesto eylemini onaylar, bilimi yok sayan Britanya hükümetinin davranışlarından da hayal kırıklığına uğrardı. Democracy Now!
0: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi. Gezegenin Geleceği'nde haftanın çevre, iklim ve doğa haberlerini sizler için derledik. Bu hafta Greenpeace Türkiye'nin kömürün gizli maliyeti raporundan, WWF Türkiye'nin Avrupa yılan balığı çağrısına, Global Energy Monitor'ın küresel kömür tablosundan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun tarihi iklim adaleti kararına, Dünya Bankası'nın karbon fiyatlandırma raporundan, Tema Vakfı'nın biyolojik çeşitlilik uyarısına ve OECD'nin iklim finansmanı verilerine uzanan kapsamlı bir gündem var. Hep birlikte başlayalım. İlk durağımız Greenpeace Türkiye'nin Türkiye'de kömürün gizli maliyeti raporu. Rapora göre kömürün ülkeye yıllık maliyeti 592 milyar lirayı buluyor. Hane başına yaklaşık 21.500 lira, yani bir emekli maaşından fazla. Devlet sübvansiyonları 133 milyar, sağlık ve çevre etkileri 398 milyar, yenilenebilir kıyasla ek maliyetler 60 milyar lira. Türkiye'nin aktif 37 kömürlü termik santrali ülkedeki elektriğin %34'ünü oluşturuyor. Bu üretimin 3'te 2'si ithal kömürden geliyor. Greenpeace kömüre değil yaşama yatırım kampanyasıyla yeni kömürlü santral taahhütsüzlüğü ve kömürden adil çıkış için takvim açıklaması çağrısı yapıyor. Aktivistler Kadıköy, Üsküdar, Rumelihisar sokaklarında temiz grafiti çalışmasıyla kömürden çıkış şimdi mesajını duvarlara taşıdı. Sırada WWF Türkiye'nin yeni filmi Dünya Balık Göçü günü kapsamında Avrupa yılan balığının gizemli yaşamını anlatan ve Kaan Urgancıoğlu'nun seslendirdiği bir animasyon yayınladı. Yaklaşık 55 milyon yıldır var olan bu tür larva olarak Meksika Körfezi açıklarındaki Sargasso denizinde başlayıp Atlantik akıntılarıyla yaklaşık 7000 kilometre yol kat ediyor. Cam, elver, sarı ve gümüş yılan balığı evrelerinden geçiyor. Türkiye'de ise Büyük Menderes Deltası ve Bafa Gölü onları 15-20 yıl boyunca misafir ediyor. Son 26 yılda tatlı su türleri dünya genelinde %84 azaldı. WWF Türkiye Tatlı Su ve Orman Programları Müdürü Eren Atak, Aydın'da kurulan Avrupa Yılan Balığı Teknik Çalışma Grubu'nun ortak yol haritasını tamamladığını, sıranın somut adımlarda olduğunu söyledi. Üçüncü haberimiz küresel kömürün tablosu. Global Energy Monitor'ın 11. kez yayınladığı Yükseliş ve Çöküş 2026 raporuna göre 2025'te küresel kömür kurulu gücü %3,5 artarak kömürden sağlanan elektrik üretimi %0,6 azaldı. Yeni inşaatların %95'i Çin ve Hindistan'da. Buralarda rekor güneş ve rüzgar kapasitesi yeni talebin neredeyse tamamını karşılayarak kömürü devre dışı bırakıyor. Latin Amerika'da 2025'te yeni kömür santrali yapmayan bölge oldu. Güney Kore kömürü tamamen terk taahhüdünde bulundu. Proje yöneticisi Christian Scherer, sorunun alternatiflerin yokluğu değil, sistem kömürden uzaklaşırken bile kömürü gerekli gören politikaların sürmesi olduğunu vurguladı. Dördüncü haberimiz tarihi bir karar. Uluslararası Adalet Divanı'nın iklim danışma görüşünü destekleyen Vanuatu kararı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 141 evet, 8 red ve 28 çekimser oyla kabul edildi. Türkiye, Hindistan, Katar ve Nijerya çekimser kalırken Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Rusya, İsrail, Yemen, Liberya ve Belarus karşı oy kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres kararı uluslararası hukukun İklim adaletinin ve bilimin güçlü bir teyidi olarak nitelendirdi. Vanuatu daimi temsilcisi Odo Tevi ise zararın adalarında ve kıyılarında halihazırda yaşandığını, İklim Bakanı Ralph Regenvano ise mevcut jeopolitik ortamda hukukun üstünlüğüne bağlılığın her zamankinden önemli olduğunu söyledi. Tuvalu'nun 1/3'ünden fazlası şu anda Avustralya'ya iklim göçü vizesine başvurmuş durumda. Sırada Dünya Bankası'nın karbon fiyatlandırmasının durumu ve eğilimleri raporu var. Karbon fiyatlandırma gelirleri son 10 yılda 3'e katlanarak 2025'te 107 milyar dolara ulaştı. Dünya genelinde resmi uygulama sayısı 87'ye çıktı. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %29'u doğrudan karbon fiyatlandırması kapsamında. Hindistan ve Vietnam geçen yılın en önemli gelişmelerini yaşadı. Karbon kredisi ihracı %8 artarken orman koruma ve yeniden ağaçlandırma projeleri primli fiyatlardan işlem görmeyi sürdürdü. Ve bir sonraki haberimiz TEMA'nın biyolojik çeşitlilik uyarısı. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, tatlı su ekosistemlerinde kaybın %85'e, omurgalı tür popülasyonlarındaki azalmanın ise son 50 yılda %73'e ulaştığını, yaklaşık 1 milyon türün yok olma riski altında olduğunu hatırlattı. Bugün tür kayıpları doğal yok oluş hızının yaklaşık 1000 katı. Türkiye'de korunan alanların oranı yalnızca %14. Dünya ortalaması ise %17. Canning Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi 2030'a kadar korunan alanların %30'a çıkarılmasını hedefliyor. Ve geldik programımızın son haberine. OECD'den, OECD raporuna göre ülkeler 2024'te yoksul ülkelerin iklim mücadelesi için rekor düzeyde 136,7 milyar dolar finansman sağladı. Bu 2023'e göre %3'lük bir artış. Toplamın yaklaşık 3'te 2'si azaltıma ayrıldı. Trump yönetiminin katkıları durdurmasının ardından 2025 yılı verilerinde düşüş bekleniyor. COP29'da 2035'e kadar 300 milyar dolar hedef belirlendi. Ancak ekonomistler gerçek ihtiyacın 1,3 trilyon dolar olduğunu vurguluyor. Doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Almila Karay'a teşekkür ederiz.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
1: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Therefore, throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

Akşam ekinden herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Selahattin Çolak'la birlikte karşınızdayız. Bugün hatta bu hafta resmi tatil olmasından dolayı akşam eki olmayacak. Onun yerine çeşitli playlistler dinleyeceksiniz. Bugün Bir Zamanlar Savaş'a karşı düzenlenen Barış'a Rock festivallerine de selam göndererek barış için yazılmış rock parçalarına yer vereceğiz. Üstelik ilk şarkının adı da Rock for Peace olacak. 4 savaş karşıtı rock parçası sizinle olacak. Listenin ardından her zamanki gibi ilk sen Mavi Tuna'nın sunduğu Açık Dergi sizlerle olacak. İyi dinlemeler.

0: hayatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
4: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Anonsla başlayan yayınımız tahmin edebileceğiniz gibi müzikle devam edecek. Açık Dergi'de 25-29 Mayıs yayınlarını kent takviminin yokluğunda bolca müzikle değerlendireceğiz. Evet, bir gecede açılıp bir gecede kapatılan üniversiteler, pek çoklarımızın günlük jargonuna bir günde girip hemen yerleşen mutlak butlan tartışmaları içerisinde ana muhalefet partisinde görülen şiddet ve daha neler neler. İspanya havalimanında Sumut filosu aktivistlerinin darp edilişi, pek çok kafa karıştırıcı, zihin bulandırıcı gelişmeyi aynı anda yaşadığımız bir hafta sonu. Biz de bir bayram tatilinin ilk günlerine denk geldim. Şehir bir yandan boşalıyor. Herkes kendi rutinini sürdürmeye çalışıyor bu 9 günü. Şehir dışına değerlendirmek isteyenler de pek çok. Biz de tüm bu hengamenin içerisinde müzikle yolumuzu bulmaya çalışacağız. Bu müzik kuşağının 3 gününü de olduğu gibi tek bir müzisyene ayıracağız. Ama çok büyük bir müzisyen Miles Davis. 26 Mayıs, yani yarın Miles Davis'in doğum yıl dönümü, hem de tam 100. doğum yıl dönümü. Zaten dünyanın cazında geçtiğimiz aylardan bu yana 2026'nın Miles Davis'in 100. doğum yıl dönümü olmasından ötürü sık sık ismini andık. Ama Açık Dergi'de bunu yapmasak olmaz. 3 farklı albüm dinleteceğiz sizlere. Hepsi konser kayıtları olacak bunların. Bu akşam We Want Miles isimli 80'li yıllardan bir Miles Davis albümü kulaklarımızda olacak. Yarın akşamsa 70'li yıllara Japonya'ya gideceğiz. Pangea albümünden bir kayıt duyacağız. Çarşamba akşamı ise Miles Davis onuruna kaydedilmiş, gerçekleşmiş ve kaydedilmiş bir konser kaydı. Theo Crocker ve ekibi siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine eşlik edecek. Umarız bir parça da olsa ferahlık ve bolca hayal gücü tetiklenmesi yaşarız. Miles Davis'in müziğini hep birlikte eşitirken bu 3 gün içerisinde. Şimdi sözü müziğe bırakmak istiyorum ama saat 7.30'da 8 arası Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'nda Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'ın yayında olacağını hatırlatmak isterim. Kentte etkinlik olmasa da köşelerimizde kültür ve sanat gündemimizi takip etmeye çalışacağız. Bu hafta boyu ben sizlere bolca müzik dinletirken mikrofonu hep köşelerime bırakacağım, köşelerimize bırakacağım. Bu akşam da Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'nı kaçırmamanızı tavsiye edeyim. Evet, sözü daha fazla uzatmayalım. Miles Davis'e geçelim şimdi. 1980'li yıllardan bir konser kaydı. Gitarda Mike Stern ve basta Marcus Miller'ın ekipte yer aldığını belirtelim. Ayrıca davulda Al Foster ve perküsyonda Mino Cinelu gruba eşlik ediyor. Birkaç parçada soprano saksafonda da Bill Evans'ı duyuyoruz. We Want Miles ismiyle yayınlanan bu albüm Tokyo ve New York ve Boston konserlerinden bir derleme aslında. Miles Davis'in yeniden kendini bulduğu, emeklilikten sonra geri döndüğü döneme denk gelen bu konserler silsilesinden bir parçayla 25 Mayıs tarihli yayınımızı hadi başlatalım. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi dinliyorsunuz.

0: Reklamlar.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: Jean-Pierre Di duyduğumuz parça Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında 25 Mayıs akşamının Miles Davis'in We Want Miles ismi verilen konser albümüyle değerlendirdik. Kicks dinleyerek başlamıştık. Hemen ardından Backseat Betty yer almıştı. Peşi sıra Fast Track ve Jean-Pierre isimli Miles Davis besteleri. Gitarda Mike Stern, basta Marcus Miller, davulda Al Foster, perküsyonda Mino Cinelu ve soprano saksafonda da Bill Evans'tan oluşan bir kadroyla ünlü trompetçi Miles Davis'in 100. doğum yıl dönümüne yaklaşırken Açık Dergi'de kulaklarımızdaydı. Umarız keyif almışsınızdır bizim kadar. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz bu kısa aranın ardından. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla yayınımız devam edecek. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
3: Şimdi ve burada, Apaçık Radyo.
4: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay.
5: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. Geçtiğimiz pazartesi 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'ydü. Biz o pazartesi akşamını Adalar Müzesi'nde açılacak yeni bir sergiye ayırmıştık. Büyükada Rum Yetimhanesi sergisi. Şimdi bu akşam da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nün kendisini konuşacağız. Uluslararası Müzeler Günü 1977'den beri Uluslararası Müzeler Konseyi'nin düzenlediği bir gün. Yani müzelerin aslında önemini toplumla tekrar yeniden paylaşmak, bu konuyu canlı olarak tekrar tartışmak için böyle bir gün ayrılmış 18 Mayıs.
4: Asu, aslında Müzeler Haftası da var şimdi. O da devam
5: evet,
4: ediyor.
5: Evet, biliyorum. Yani aslında 18 Mayıs bir gün ama bugünü bir hafta olarak kutlamak da mümkün. Hatta böyle yaymak da mümkün. Yani burada önemli olan aslında müzelerin toplumlar için oynadığı önemli rolü tekrar altını çizmek, bu rolün ne olduğunu tartıştırmak, işte çeşitli etkinliklerle bu konu üzerinde konuşmak ve her sene İKOM bir tema aslında belirliyor ve bu tartışmalar, yani müzelerin rolünü bu tema etrafında tartıştırmaya çalışıyor diyelim. Müzecilik çalışmalarına yön vermeye çalışıyor bu temalarla. Ve bu temalarda tabii ki dünyanın uğraştığı konular etrafında oluyor. İşte 2026'nın teması mesela, müzeler bölünmüş bir dünyayı birleştiriyor. Böyle bir tema koymuş İKOM. Ve oldukça da iddialı bir tema. Yani geçmiş temalara baktığınızda da bayağı iddialı şeyler görüyoruz, konular görüyoruz. Yani tabii böyle müzelere bu kadar iddialı temaların konuyu olması, uğraşmak üzere, düşünmek üzere böyle bu temaların formüle edilmiş olması aslında müzeciliğin misyon olarak, yani müzecilik nedir, müze nedir, rolü nedir filan, misyon olarak 21. yüzyılda yüklenen anlam, yeni sorumluluklar, yeni anlamlar var. Yani müzelerden beklentimiz çok. Yani 21. yüzyılda bugün artık böyle sadece işte geçmiş objelerin hani ve hikayelerin anlatıldığı bir yerin ötesinde çok daha yeni şeyler bekliyoruz müzelerden. İşte bu akşam bu konuları konuşacağız. Yani İKOM işte ne kastediyor mesela bu müzeler bölünmüş bir dünyayı birleştiriyor temasıyla ne kastediyor, ne bekliyor? Bunun arkasında ne tür bir düşünce var ve müzeler bu temayı alıp neler yapmaya çalışıyorlar? Özellikle Türkiye'de bu 18 Mayıs nasıl kutlandı, nasıl kutlanıyor, nasıl bu konular tartışılıyor? Çünkü yani böyle bir bölünmüş bir dünya dediğinizde bir kutuplaşmadan bahsediyorsunuz. Bir toplumsal kutuplaşma, eşitsizlik, bir bölünme. Bunlar nedir? Müzeler ne yapabilir bu kadar büyük konularda? İşte bütün bu büyük konuları konuşmak üzere bu akşam konuğumuz Doktor Gül Pulhan. Kendisi Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve daha önce de kendisiyle bir iki kere konuşmuştuk. Davetli konuştuk değil mi?
4: Evet,
5: Programımıza
4: konuğumuz oldu.
5: Almıştık, konuğumuz olarak almıştık. Hoş geldin Gül.
6: Hoş bulduk. Çok
4: Hoş
6: teşekkürler.
4: Geldin.
6: Haftada beni konuk seçtiğiniz için.
5: Evet, çok önemli bir hafta bu 18
6: evet.
5: Mayıs.
6: Evet,
5: seni
6: hoş
5: hızlıca
6: geldin.
5: Tanıtalım. Evet, Doktor Gül Pulhan Boğaziçi Üniversitesi Tarih Lisansı derecesinden sonra İstanbul Üniversitesi Ön Asya Arkeolojisinden yüksek lisans ve Yale Üniversitesi'nden Eski Yakın Doğu Arkeolojisi doktora derecesi almış bir akademisyen. Bir arkeolog, Oxford Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yapmış. Uzmanlık alanları Anadolu ve Mezopotamya arkeolojisi, kültürel miras yönetimi ve müzecilik. Bilkent ve Bilgi Üniversitelerinde ders verdi geçmişte. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü kurucu öğretim üyeleri arasında. Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Onursal Araştırmacısı, Arkeologlar Derneği ve İKOM ve İKOMOS üyesi ve de
4: Evet.
5: Ankara Erimtan Müzesi kurucu eş küratörü. Evet, yani bu müzecilik meselesini hemen seninle konuşmak
4: Hakim bir
5: üzere
4: insan.
5: giriyoruz.
4: Evet.
5: Evet.
4: Tekrar hoş geldin
5: Evet.
4: Gül. Asu da bir giriş yaptı. O bu 18 Mayıs'ı Türkiye'de biz ne kadar kutluyoruz? Ne kadar haberdar herkes? Müzecilik camiası bunu nasıl kutladı? Onu şuna da bağlayalım. İKOM'un bu sene ortaya koyduğu tema ile KOM ne demek istiyor, ne yapmak istiyor ya da nasıl bir beklenti var bu yönde? Bunun üzerinden Türkiye'de de bu konu tartışılabildi mi? Müzelere yansıması nasıl olabilir? Bu sorularla
6: Evet,
4: başlayalım.
6: başlayalım. Şimdi demin dediğimiz gibi bu 1977'den beri bu Uluslararası Müzeler Günü ve bir haftaya yayılan etkinlikler son yıllarda bu ama daha çok gündeme gelmeye başladı. Bu senede benim takip edebildiğim kadarıyla herhalde yani Türkiye'de çeşitli müzelerin gerek işte o hafta için düzenledikleri özel konferanslar, konuşmalar, ne bileyim işte rehberli turlar, başka türlü hani müzenin içinde yapılabilecek etkinliklerle en daha yaygın kutlandığı yıllardan biri oldu. Bunda muhtemelen tabii sosyal medyanın da çok etkisi var. Yani çok daha fazla haberdar oluyoruz
4: Evet.
6: olandan bitenden. Tabii bir tema var ortada. Dediğiniz gibi bu senenin teması da yani çok anlamlı ama bir yandan bunlar çok iddialı da temalar. Yani hani müzeler hakikaten her anlamda yani jeopolitik olarak işte siyasi kutuplaşmalar, ekonomik büyük uçurumlar, diğer sosyal sıkıntılar, kültürel sıkıntılar yani bütün bunların çok arttığı bir dünyada müzeler neye ne kadar yetebilirler? Hakikaten bu rolü başarabilirler mi? Bunlar tartışılır ama en azından onların kültürel anlamda bir köprü olabilecek kamusal mekanlar oldukları, kapsayıcılığa, insanların birbirini anlamasına, kültürlerin birbirini anlamasına yardımcı olabileceği düşünülen yerler. Ben daha ilerlemeden böyle bir iki örnek vermek istiyorum yani bu tema çerçevesinde neler yapıldı. Biz mesela dernek olarak Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği olarak Nisan ayı başında İstanbul'da yapılan Heritage Fuarı'nda bu konuda bir panel düzenledik. Aslında çok da güzel konuşmaların olduğu bir paneldi.
4: Biz
6: Yani
4: derken
6: İstanbul'dan
4: dernek değil mi?
6: dernek olarak. İstanbul'dan çok farklı müzelerin mesela işte Arkeoloji Müzesi'nin müdürü Rahmi Asal'ın, İstanbul Modern'in artistik direktörü Çelenk Bafra'nın ve İş Bankası Eminönü'ndeki Tarih Müzesi'nin müdürü Ayşegül Okan'ın ve Bilgi Üniversitesi'nin Kültür ve Sanat Yönetimi Bölümünün Başkanı Esra Yıldız'ın konuk olduğu ve bizim derneğimizin hem de başkan yardımcısı İpek Yeğensu'nun moderatörlüğünde. Mesela bu farklı müzelerin bu kavramlara nasıl yaklaştığını, neler yaptıklarını filan tartışmıştık. Bir başka örnek, ben geçen çarşamba günü Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir konuk konuşmacıydım. Çünkü Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bir arkeoloji müzesi var ve kendi arazisindeki tümülüslerden çıkmış olan eserlerin aslında muhafaza edildiği, sergilendiği bir müze. Belki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin içinde bile birçok insanın bu müzeden haberi yok veya varsa bile kapısından girmişliği yok. Mesela onlar da bütün haftaya yayılı etkinlikler yapmıştı ki insanlar en azından ODTÜ'nün içinde böyle bir müze olduğunu fark etsinler ve gelsinler diye. Ben de orada Bağdat'tan Beyrut'a direnen ve birleştiren müzeler diye bir konuşma yaptım. Çünkü tabii bu çatışmalar, gerçek tahribatlar böyle şeyleri de çok konuşuyoruz ve hem Bağdat Müzesi'nin hem Beyrut'taki Arkeoloji Müzesi'nin, hele yani Beyrut'un hikayesi iç savaştan itibaren süren bir hikaye ve onların ve çok zarar görüyorlar, görmüyor da değil yani, çok zarar görüyorlar. Ama neredeyse hani bu her iki müzede küllerinden yeniden doğdu ve yani kendi toplumları için o anlamda gerçekten o toplumların içindeki bütün bölünmüşlüklere rağmen, belki de arkeoloji müzesi olmak bu konuyu biraz kolaylaştırıyor. Çünkü çok daha uzak bir geçmişin hani eserlerini en azından sergiliyorlar. Ama yani kültürel anlamda her iki toplum içinde önemli olan bu müzelerin biraz hikayesini konuştum o gün. Ama yani buna benzer birçok, dediğim gibi, konuşmaydı, paneldi, geziydi bu hafta oluyor gerçekten.
5: Müzeler deyince tabii hep böyle bir arkeoloji müzeleri diye bir prototip var, değil mi? Çok böyle aşina olduğumuz, Türkiye'nin her yerinde arkeoloji müzeleri vardır. Ve hemen sorsanız herhalde siz Sarat'ta böyle bir soru sormuştunuz belki. Hani müze deyince aklınıza hangi müze geliyor, ne tür müze geliyor dendiğinde...
6: Onu sormadık ama Sarat'ın anketinde şöyle bir soru sormuştuk. Arkeolojiyle ilgili bilgiye nereden ulaşıyorsunuz dediğimizde, müzeler, yani mesela okullar çok geride bir yerdeydi ama televizyon, müze ve sosyal medya, bunlar böyle birbirine çok yakın yüzdelerle sonuç vermişti ve yani ben müzeler adına en azından sevinmiştim. Hani okullar bu konuda çok Türkiye'de ne yazık ki geride kalmış durumda. Hani bu tarih ve arkeolojiyle ilgili eğitim konusunda, ama müzeleri hemen doğru bir yere oturtmuştu
5: Şeye
6: insanlar.
5: gelecektim yani buradan aslında tabii 20. yüzyılın artık ikinci yarısından sonra Türkiye'de çağdaş sanat müzeleri ortaya çıkmaya başladı. Yani aslında müzecilik dediğimiz şey kapsam itibariyle çok genişledi Türkiye'de de. Ve şimdi böyle ne bileyim işte demin konuşuyorduk program öncesi kelime müzesi falan gibi çok değişik şeyler var. Tabii bizim Adalar Müzesi mesela bir şehir müzesi, bu tür şehir müzeleri de var. Yani böyle müzecilik dediğimizde çok farklı. Şimdi neye müze diyoruz? Bu kapsama neler giriyor?
4: Hafıza
5: Yani değil mi?
4: mekanları açılıyor ama daha çok müze kelimesinin etrafında, yani müze kelimesi benimseniyor. Her şeye müze denmesinin daha bu anlamı oluyor. O konuda ne diyorsun?
6: O konuda şöyle diyorum. Tabii kendine her müze diyen yere müze diyebilir miyiz? O ayrı bir tartışma, ama herkesin bu müze kelimesini bu kadar sevmesinin ve ona yani kendini öyle tanımlamak istemesinin altında bence yatan sebepler, bir tanesi bir süreklilik ifade ediyor müze tabii. Yani hani dünyada kapanan müzeler olmuyor mu? Tabii oluyor ama yani bunlar daha istisna. Yani biz müzenin kalıcı, sürekli bir kurum olduğunu düşünüyoruz. Belki büyük çoğunluğu da böyle. Kurum meselesi de yani İKOM'un kendi bünyesinde de çok tartışılmış olan bir konu, ama o anlamda böyle kalıcı bir yapı ve hatta bu yapının fiziksel bir yapı olması meselesi de var. Yani yalnız organizasyonel bir yapı değil. İnsanlar bütün bunları düşünüyorlar müze deyince ve bunun da getirdiği bir güven hissi olduğunu biz yakın zamanda hem Amerika'da hem Almanya'da yapılan bir takım araştırmalardan da anlıyoruz. Yani hani kurumlara, siyasete, devlete, ne bileyim belki üniversitelere, basına, birçok şeye güvenin çok kaybolduğu bir dönemde müzeler bu hani yapılan araştırmalarda, anketlerde böyle aile, arkadaş gibi çok bireysel ve insani şeylerden sonra en çok yani güven duyulan kurumlar olarak tanımlanmış insanlar tarafından. Bunlar tabii çok çok pozitif özellikler. Sonra müzeler tarafsız olmalı mı? Mesela bu ayrı bir tartışma, ama insanlar müzeleri tarafsız mekanlar olarak görüyorlar. Bu algı da önemli, çünkü işte tam da bu birleştirme meselesini belki biraz tarafsızlıkla da şey yapabiliriz, yani yan yana düşünebiliriz. Çünkü böyle olunca yani bir tarafı tutmak, hani bir toplum, ne bileyim,
5: Topluma bir
6: etnik
5: kesimi
6: olarak,
5: değil yani.
6: ekonomik olarak, dini olarak, siyasi olarak bölünmüşse de müzelerin bu bölünmüşlüğü bu şekilde temsil etmediği, en azından algı olarak toplumlarda bu var. Bu da bence çok kıymetli bir özellik. Yani müzeler tanımları itibariyle zaten iyi bir noktadan başlıyorlar toplumla olan ilişkiye. Bunu tabii yani geliştirmek, bu güveni kalıcı olmasını sağlamak, ne bileyim içeride verilen bilgilerle işte sergilenen eserler veya fikirler, her neyse sergilenen, yani illa da bunların obje olması gerekmiyor ama hani genelde de müze deyince biraz böyle maddi bir şeyler de görmek istiyoruz. Yani bütün bunları ne başarıda tabii yapabildikleri müzeden müzeye değişiyor ama yani genel kanaat müzelerle ilgili çok olumlu dünyada.
5: Evet, tekrar belki bu İKOM'un şeyine, bu birleştirme şeyine, temasına dönebiliriz. Yani bu bölünmüş bir dünyayı birleştiriyor diyor müzeler için. Yani bu işte ne demek? Yani bir sürü bölünme var ve bunları şey yapıyor, bunların ifadelerini çeşitli yöntemlerle kamusal alana getiriyor müzeler. Yani neyse bu bölünmeler.
6: Evet, yani her toplum çünkü bir sürü mücadelenin içinde. Yani bu değil mi? Hani siyasi anlamda büyük bir kutuplaşmanın yaşandığı bir dönemdeyiz. Yani dünyanın her ülkesi için ekonomik fark açılıyor. Diğer hani bir takım kültürel, etnik, dini kimliklerin aşırı derecede ön planda olduğu bir dönemdeyiz yine. Yani bir yandan belki hani kültürlere, etnik kimliklere sahip çıkmak pozitif yönden de yaklaşılabilir ama bir toplumun bütününü düşündüğümüz zaman bunun çok yani bölücü ve hırpalayıcı yanları da var. İşte müzeler belki bütün bunları daha aşabilecek bir şekilde o dediğim gibi yani yine o müzenin konusu her neyse, yani bunu daha kolay yapabilecek yerler var, daha zor yapabilecek yerler var. Demin konuşurken ben Beyrut'tan örnek veriyordum. Yani hani Lübnan kadar özellikle hani dini mezhepler üstünden bölünmüş bir toplumda, yani yalnız bölünmüş değil, bütün siyaseti buna göre inşa edilmiş bir toplumda bir arkeoloji müzesi mesela ortak bir geçmişi temsil edebiliyor. Yani hani Fenikelileri herkes Lübnan'ın ataları olarak görebiliyor. Veya bir kızgınlıkları, mesela Lübnan'da bir espri var. Yani bir şey ters gittiği zaman hep Osmanlılar suçlanıyor hala. Fakat daha da büyük bir sorun varsa o zaman bu Fenikelilerin hatası deniyormuş. Yani hani müzelerin işte bir anlamda böyle bir faydası olabiliyor ama dediğim gibi yani sanat başka bir şey. Yani mesela sanat müzelerini düşünelim. O da çok başka bir birleştirici rol oynayabilecek bir alan.
5: Evet.
6: Bir
5: Sanat
6: de bu
5: eserleri
6: çağdaş
5: üzerinden.
6: müzeler, yani artık günümüzde müzeler sadece bir şeyleri gösteren yerlerde sergileyen yerler değil. Yani o yan faaliyetlerle de bu birleştirici diye herhalde Evet,
5: katkıları oluyor.
6: yani mesela bu yani artık biliyorsunuz eğitim kelimesinden kaçılıyor da böyle öğrenme, öğretme başlığı altında hani bu müzelerin hep böyle bir rolü olmuştu ama yani şimdi mesela bu Türkiye'de de bu konuda bence müthiş gelişmeler var. Yani hem daha eğitim yaşında olan hani çocuklar, gençler için ama hem de büyükler için. Mesela birçok konuda şeyler yapılıyor, böyle işte atölyeler, çalışmalar, ne bileyim rehberli turlar, tartışma ortamları, atölye çalışmaları vesaire. Bunlar da çok olumlu şeyler. Onun ötesinde yani her müze bir kültür merkezi gibi şimdi çalışmaya gayret ediyor, değil mi? Hani konserler, yok sinema gösterileri, belki
5: Performanslar,
6: o sırada olan,
5: okumalar.
6: yani o sıradaki bir sergileriyle bağlantılı bir sürü şey yapmaya çalışıyorlar. Yani bunu mesela bir sürü dünya müzesinde o sırada orada açık olan bir geçici serginin temasına göre kafesinde, lokantasında ona göre menü bile çıkarıyorlar. Mesela bu ara
4: Hmm.
6: göremedim, çok görmek istiyorum ama Oxford'daki Ashmolean Müzesi'nde çiçeklerle ilgili müthiş bir sergi var ve bütün kafesinin menüsünü çiçek ve bitkilerle
4: Vay
6: yapılmış ve
4: be.
6: süslenen yemeklerle düzenlemişler mesela bu birkaç ay için. Yani
4: Müze,
6: birçok yöne
4: evet.
6: gidebiliyor.
4: Yani
6: Müze sergisi
4: popülerleşiyor
6: yapacak.
4: diyoruz herhalde, değil mi? Müzeler.
6: Müzeler popülerleşiyor ama tabii burada rekabet çok fazla. Yani çünkü hani bir güzel vakit geçirme mekanı olarak da bir rolü var müzelerin ama hani o konuda tabii yani onları zorlayan bir sürü başka mekan yeri de var ama yani en azından insanların sadece bir şey öğrenmek için değil ama ilham almak için, keyif almak için, güzel bir
4: Karşılaşmak.
6: fiziksel mekanın içinde olmak için, kendi yalnız bir insan bile olsa kamusal bir alanda başka insanlarla beraber bir şeyler yapabilmek için ve bunları çoğu zaman da çok az bir ücret karşılığında ya da bazen bedava yani birçok şey de bedava yani belki müzeye giriş için bir para ödüyorsunuz ama onun dışında her şeyden istifade edebiliyorsunuz. Bunlar günümüzde önemli ve kıymetli özellikler.
4: Komşular
6: Evet.
4: gününden söz etmiştin Türkiye'deki.
6: Evet, bunu ben kazı yaptığım sırada tabii Batman'da çok yıllarımı geçirdim gidip gelerek ve Batman Müzesi zaten bizlerin Ulusu kazılarında bulunan eserler sonucunda ortaya çıkmış nispeten yeni bir müze ve arkeoloji müzesi ve yani Batmanlıların hani müzeye gelmesini sağlamak çünkü müzelerin en çok karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi müze gitme alışkanlığı olmayan, hayatında hiç müzeye gitmemiş bir insanın müzenin kapısından içeri sokulabilmesi. Ve bunu başarabilmek için yani o müzenin olduğu mahalledeki özellikle ev hanımlarını komşular günü altında müzeye davet ediyorlardı, getiriyorlardı. Eminim hala devam ediyorlardır. Yani onlara bir müze turu yaptırılıyor. Ondan sonra da hep beraber böyle çay içip bahçede sohbet ediyorlardı. Bence bu mesela kendi içinde çok basit ama çok çok başarılı bir toplumsal ilişki yaklaşımı. Çünkü bir kere o şey başarıldığı zaman yani bir kere onun kapısından girip birçok insanın çünkü böyle bir endişesi de oluyor. Yani Türkiye'de ve her yerde. Ben anlamam. Bir çekinme oluyor. Dolayısıyla müzelerin mesela en çok uğraştıkları konulardan biri zaten kendisine gelen değil ama gelmeyen insanı müzenin içine sokabilmek. Bu yüzden bazen müzeler zaten kendileri müzenin dışına çıkıp bir şekilde topluluklara gidiyorlar. Ne bileyim geçici sergilerle veya işte böyle mobil işte müze minibüsleriyle veya da çok başka türlü etkinlikler düzenleyerek. Bütün bunlar deneniyor.
4: Evet, son olarak
6: Sen de şeyde Adalar Müzesi'ne gelecektim
4: evet.
6: ben de bu. Adalar Müzesi'ne Cuma günü Büyükada Rum Yetimhanesi sergisi açıldı. Bu sergiyi işte geçtiğimiz programda konuşmuştuk. Ve aslında bir çoğulcu tarih anlatısı olarak bu sergi çok güzel bir sergi oldu. Bir müzenin yani bir şehir kent müzesinin işte kapsayıcı, çoğulcu açıdan böyle bir yerin tarihine bakması. Sen nasıl oradaydın? Yani Evet,
4: senle nasıl
6: açılışta
4: oldu?
6: beraberdik. Adalar Müzesi zaten kendi içinde bence çok özel bir müze. Yani bize sunduğu bilgiler açısından özellikle yani adalar tarihi, işte botaniği, nasıl diyeyim kültürel özellikleriyle zaten İstanbul'da da Türkiye'de de çok çok özel bir yer ve bütün yani her boyutunu bize sunan böyle bir yer bugüne kadar hiç yoktu. Yani İstanbul'un birçok belki semti ve İstanbul'un bütünü aslında zaten böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor. Yani yıllardır konuşulan şey İstanbul'un müzesi. Adalar Müzesi bu kendi aslında bir açıdan yani sınırları belli ama o oranda da böyle çeşitli ve derin olan tarihini çok iyi bir biçimde sunabiliyor. Bu yetimhane sergisi de yani oradaki artık kaybolmaya yaklaşmış Rum kültürünü, o insanların hayatlarından çok özel bir kesiti, hem binasıyla hem sosyal olarak, yani bir yetimhane çünkü konuştuğumuz yer. Oradan kalan objelerle, oradan kalan arşivlerle bence çok çok düşündürücü bir şekilde sunmuş ve işte tam bu farkındalık yaratma meselesi zaten. Yani dikkati çekmek, farkındalık yaratmak. Umarım bu sergi yetimhane binasının da korunması için kalıcı bir fayda sağlar. Bu temenniyi
4: Evet,
6: de bitir.
4: hepimiz öyle
6: Evet.
4: umuyoruz. Gülpulhan'la konuştuk. Müzeler, Müzecilik Haftası, İKOM'un teması. Evet, müze haftasını kutlayalım. Herkes gitsin gitsin gezsin müzeleri. Gidin gidin
6: Gezsinler.
4: gezin.
6: Bunu da bütün bu misyonlarını düşünerek bir müze gezsin herkes bu hafta.
4: Evet,
6: Çok
4: iyi
6: teşekkür.
4: akşamlar.
6: İyi
4: Hoşçakalın.
6: akşamlar.
5: İyi akşamlar.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Burçin ve Asu Hoca ve de konuklarına çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda alan podcast kanallarımızdan dediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6:30-8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feyya Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün Sözü.
1: Mahkeme kararının 15. sayfasında bir ibare var. Anlaşılıyor ki bu karar 5 Mart'tan çok önce yazılmış. 21 Mayıs tarihli gerekçeli kararda dosyanın duruşmasının 5 Mart ertelendiğini, diğer dosyanın duruşmasının ise 15 Mayıs ertelendiği yazıyor. Ama karar 21 Mayıs. Dolayısıyla bu kararın 5 Mart'tan önce verilmiş olduğu yazıyor karar metninde. Demek ki siyasi ortamı uygun görmedikleri için 5 Mart'tan önce açıklamalılar. Açık Gazete programının konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mutlak butlan kararının çok önceden alındığını bu sözlerle açıklıyor. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Ahengi Hengame.
4: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Ovalaoğlu ve Yekta Gençay Sevinçli'ye teşekkür ederiz.
5: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşam ikinci çeyrek seçkimizin ilk bölümünü dinleyeceğiz. Yani Nisan ve Mayıs aylarında yerli sahnede yayınlanan kayıtlara birlikte kulak kabartacağız. Sena Gül ve Siyah Tavşan'la başladık, Olsa Bir Yolu dinledik. Sena Gül Papdircem'in yeni ismi, yakın zamanda bir isim değişikliği yaptı ve mahlasını bırakarak kendi ismini kullanmaya başladı. Siyah Tavşan da yerli sahnenin sevdiğim ekiplerinden birisi ve az önce dinlediğimiz parçada ilk defa bir featuring yapmışlar. Ve yine Nisan ayından bir diğer kayıtla hemen devam ediyoruz. Can Güngör'den tam bir yıl aradan sonra yepyeni bir şarkı geldi ve kendisinden gelen her yeni şarkı radyomuz için bayramdır. Can Güngör'ün aslında kış mevsiminde çıkmasını istediği ama yayınlanması baharı bulan Burada Bitti Mi adlı şarkısı şimdi Apaçık Radyo'da.

Can Güngör'den Burada Bitti mi ve Batuhan Polat'tan Yonca dinledik. Batuhan Polat'ın yayınlamaya bir türlü kıyamadığı ilk albümünden bir şarkı daha duymuş olduk. Kendisinin yazdığı en eski şarkılardan biriymiş Yonca. Şimdi hemen Mayıs ayından bir kayıtla Son Feci Bisiklet'in yayınladığı yeni bir şarkıyla devam ediyoruz. Son Feci Bisiklet'in Şubat ayında yayınladığı Yavru Ejderha albümünden sonra Arda ile bu programda buluşmuştuk ve albümün ardından çok fazla ara vermeden yepyeni şarkıları yayınlamaya devam edeceğini söylemişti. 8 Mayıs'ta da bu şarkılardan iki tanesini duyduk. Kırık Kalp adında yeni bir iki şarkılık single yayınladı Son Feci Bisiklet. Şimdi bu iki şarkıdan benim seçtiğim yine de şarkı söyleyesim var Apaçık Radyo'da.

Sonsuz Çilek Tarlalarında ikinci çeyrek seçkisini dinlemeye devam ediyoruz. Son Feci Bisiklet'ten yine de şarkı söyleyesim var ve Ozan Çoban'dan Mutlu İnsanlar gibi dinledik. Ozan Çoban'ı hem solo çalışmalarıyla hem de Cümbüş Cemaat'in bir üyesi olarak tanıyoruz. 24 Nisan'da 3 şarkı yayınladı. Anladığım kadarıyla bu 3 şarkı da Ozan Çoban'ın yayınlamaya hazırlandığı Uzun Çalar albümünün ilk bölümünü oluşturuyor. Albüme ismini verecek olan parça da sanırım az önce dinlediğimiz Mutlu İnsanlar gibi adlı şarkı. Sırada Suat Armağan Koçak var. Kendisi geçen yıl yayınladığı Kısmet adlı ilk albümünden sonra şarkılarını paylaşmaya devam ediyor. Şimdi Nisan ayında yayınladığı Senin Yerin adlı şarkısını dinleyeceğiz.

kentin temiz elleri kırarmış en çok seni.

kentin hayaletleri üzermiş en çok seni.

Suat Arman Koçak'tan Senin Yerin ve Emre Nalbantoğlu ve Cenk Erdoğan'dan Nereye Dersen Oraya dinledik. Emre Nalbantoğlu bu programda geçen haftaki konuğumdu ve Cenk Erdoğan'la birlikte son dönemde Emre'nin şarkılarını yeniden düzenledikleri akustik operasyon projesinden bahsetmişti. Hatta programdan iki gün sonra da 20 Mayıs'ta bu az önce dinlediğimiz parçanın yayınlanacağının müjdesini vermişti. Nereye Dersen Oraya adlı bu şarkı 2021 yılında Emre Nalbantoğlu'nun Ne Olacakların Ne Yapacağı adlı albümünde yer almıştı. Şimdi de Emre Nalbantoğlu ve Cenk Erdoğan düzenlemesiyle yeniden dinledik. Sırada Ati Yıldız Tozu var. Ati ve Aşk Üçgeni ve Yıldız Tozu gruplarından tanıdığımız Ati bu sefer Ati Yıldız Tozu olarak karşımızda. Bu aslında sadece bir solo proje olmaktan çok arada farklı müzisyenlerin de eklendiği bir serüven olacakmış Ati için. İlk konserlerinde geçen hafta Karga'da verdiler ve Dipsomani adlı bu projenin ilk single'ı 15 Mayıs'ta yayınlandı. Ati Yıldız Tozu bu yaz Anadolu Punk adlı bir EP yayınlamaya hazırlanıyormuş ve şimdi dinleyeceğimiz Dipsomani adlı şarkı da bu albümün ilk single'ıymış.

Ati Yıldız Tozu'ndan Dipsomani ve Güneş Kardeş'ten Sorma Kalbim Apaçık Radyo'daydı. Güneş Kardeş'in yayınlamaya hazırlandığı ilk solo albümünden son yayınlanan parçaydı Sorma Kalbim. Ve albümünü yayınlamaya hazırlanan yeni bir ekiple devam ediyoruz. Cheap Jeans. Bugünlerde sahnelerde de sıkça görmeye başladığımız çok deneyimli bir kadrodan oluşan bir ekip. Şimdiye kadar 4 single yayınladılar ve bundan sonra da albüm gelecekmiş. Biz şimdi Cheap Jeans'in 22 Nisan'da yayınlanan 3. single'ı Geri Dönmez'le ikinci çeyrek seçkimize devam ediyoruz.

0: Bence.
1: Cheap Jeans'ten Geri Dönmez ve Gülinler'den Hayvanlar gibi Apaçık Radyo'daydı. Gülinler 2022'den beri solo projesinde featuring olmayan yeni bir şarkı yayınlamamış. Yani 4 yıl aradan sonra Gülinler'den ilk defa bir şarkı geldi diyebiliriz. Tabii ki bu süre zarfında Büyük Ev Ablukada'yla sahnelerin tozunu attırmaya da devam ediyor. Artık programın sonlarına doğru yaklaşırken Yangın'la devam edeceğiz. 2 hafta önce bu programda Yangın'la beraberdik. 15 Mayıs'ta ikinci albümleri Şans LT'de yayınlanmadan hemen önce buluştuk. Programdan birkaç gün sonra albüm çıktı ve geçen hafta da albümün lansman konserini gerçekleştirdiler. Anlı şanlı bir konserdi diyebilirim. Şimdi albüm de çıkmışken bu aslında bizim programda radyo premierini yaptığımız, ilk defa çaldığımız şarkıyı bir defa daha dinleyelim istiyorum. Yangından Kendimi Tutamazsam şimdi Apaçık Radyo'da.

Yangından kendimi tutamazsam ve köpeklerden gecenin beşi dinledik. Köpekler de yepyeni bir ekip. Bu yıl Ocak ve Mayıs aylarında birer single yayınladılar. Biz şimdi ikinci single'ları gecenin beşini dinledik. Hemen takibi alıp çalmak istediğim bir proje köpekler. Programın kapanışını yine neredeyse her zamanki gibi elektronik bir parça ile yapalım istedim. Netam'ın yayınlamaya hazırlandığı Burnout albümünden ikinci single'ı Yangınları dinleyeceğiz. Bu parçada Netam'a Damla Temel eşlik ediyor bir featuring çalışma. Netam ve Damla Temel zaten Yalnayak grubunda da birlikte müzik üretimlerine devam ediyorlar. Bu defa da solo projeleriyle bir featuring yapmışlar. Bu akşam az konuşup çok şarkı çalmak istedim ve bu bölümde dinlediğimiz parçaların hepsini de yine bir playliste ekleyip Sonsuz Çilek Tarlaları Instagram hesabından paylaşacağım. Tekrar dinlemek isterseniz ya da bu 9 günlük tatilde bir yol playlistine ihtiyacınız olursa başvurabileceğiniz bir liste olur diye düşünüyorum. Şimdi sizleri Netan ve Damla Temel'den Yangınlar adlı parçayla baş başa bırakıyorum ve bayram tatili dönüşünde tekrar konuklarımla ve söyleşilerde buluşmak üzere. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın ve herkese iyi tatiller.

Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Ovalaoğlu ve Yekta Gençay Sevinçli'ye teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
2: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo. Bir vertigo başlıyor.

İyi akşamlar sevgili radyo severler. Apaçık Radyo burası. Programımız Vertigo'nun yeni bölümü başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Maalesef geçen hafta başında sevgili arkadaşımız Bahadır Dilbaz'ı kaybettik. Müzik dünyasında özel bir yere sahip olan Bahadır, 2024 yılı Eylül ayından itibaren kendi müziklerini de yayınlamaya başlamıştı. İstanbul'un hatta Türkiye'nin müzik hayatına yaptığı katkıların yanı sıra birbirinden farklı tarzlarda üretilmiş birçok çalışma bıraktı miras olarak. Ben de kendisini anmak adına onun bir çalışması Neredeyse adlı parçayla başladım programa. Hilmi için de çok değerli, kardeşim dediği bu özel insan için iki parça daha gelsin. Rona EP'sinden Rona 2 ve Hüzün.

sevgili Bahadır Dilbaz. Vertigo'da kendisini üç parçasıyla ağırlamış, anmış ve sonsuzluğa uğurlamış olalım. Huzur içinde uyusun. Londra'dan ilk kez yer vereceğimiz bir ekiple, üstelik de epey köklü, 30 yılı aşkın bir süre önce kurulan Archive ile devam edeceğiz. İlk dönem çalışmalarından birini seçtim bu akşam için. 2002 çıkışlı You All Look The Same To Me stüdyosunda bulunan Numb ile Archive merhaba diyor.

İngiliz ekip Arkivi'de ilk kez konuk ettik böylece 2002 tarihli çalışmaları ile. İki büyük efsane ile devam edecek Apaçık Radyo'da Vertigo, kült sanatçı, efsane müzisyen Iggy Pop, 10 yıl önce Josh Homme'un prodüktörlüğünde ve Homme'un hem tüm bestelere katıldığı hem de bizzat çaldığı Post Pop Depression stüdyosunu yayınladı. Pop, Homme ortak bestesiyle bu albümü açan parça gelsin. Break Into Your Heart.

İki büyük efsane dedik. İlk olarak Iggy Pop'a, ardından ise Patti Smith'e kulak verdik. Smith'i geçen pazar günü tekrar canlı seyretme ve tekrar büyülenme imkanımız oldu. Dinlediğimiz Peace in a River adlı parça o akşamki set listinde özel parçalarından biri oldu. Aynı akşam Patti Smith öncesi ise New Model Army sahnedeydi. İngiliz ekibi de tekrar görme imkanı bulduk sahnede bir kez daha. 2024 çıkışlı Unbroken stüdyosundan şimdi bizlere ulaşacak First Summer After'da akşamın en keyifli parçalarından olmuştu.

Yine sanırım programımıza ilk kez yer verdiğimiz bir gruptan geldi biten parçamız. Montreal Kanadalı egzantrik müzisyen King Kahn'ın Berlinli grubu King Kahn and the Shrines 2013 tarihli şimdilik son stüdyoları olan Idle No More'u açan Born to Die ile Vertigo'culara merhaba dedi. Onlardan önce ise New Model Army bizlerleydi. Çok sevdiğimiz bir başka ekip Jonathan Myburgh'un Shearwater'ı da 4 yıllık bir aranın ardından Temmuz sonu gün yüzü görecek yeni bir albümle hayranlarını sevindirecek. Albümden sizden ilk single olan Daydream Unbeliever ile Shearwater Vertigo'da.

The New World adıyla yayınlanacak yepyeni stüdyolarından bir parça ile Shearwater bizlere seslendi. Yine bu seneden bir başka çalışmaya geçiyoruz. Daha önce de bir parça paylaşmıştım. Alman ekip The Notwist'in son stüdyosu News from Planet Zombie'den. Şimdi ikincisi gelsin. X-Ray ile sırayı The Notwist alıyor. Sonrasında şahsi favorilerimden biriyle devam edeceğiz.

Her daim çok sevdiğim ekiplerden Beat2Spill'i tekrar konuk ettim programımızda. Grubun şimdilik son stüdyosu olan 2022 çıkışlı When the Wind Forgets Your Name'den bizlere ulaşan parça Understood oldu. Beat2Spill öncesi ise Mart çıkışlı son stüdyolarından bir parçayla The Northwest Apaçık Radyo'daydı. Son bir parçayla bu akşam veda edeceğiz. Her zaman olduğu gibi destekçilerimize, dinleyicilerimize, radyomuza gönül ve emek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Akşamın kapanışını sihirli bir ekiple yapacağız. Talk Talk, 1988 tarihli Spirit of Eden albümünden bir parça seçtim. Önümüzdeki hafta yeni bir Vertigo'da bir arada olmak dileğiyle sağlıkla ve her zamankinden daha çok dayanışmayla kalın. Son söz Talk Talk'ta parçamız Eden.

0: Apaçık Radyo.
1: Glitter.

Aydem ve diğer elektrikli şeyler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, Ahtapot'un Bahçesi programında bu hafta 2 Ekim 2023 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.
2: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

İyi akşamlar. 95.0 Açık Radyo Ataput'un bahçesi. Koltukçular çıkmamızı tophanedeyiz. Canlı yayındayız. Masadayım. Bir Richard Dawson'a selam çekeyim ama evvelinde İlmiye, Hilmi Tezgör'e Richard Dawson'la programı bana bıraktı. Sağ olsun, var olsun sevgili dostum. Şahane bir parça. Dawson'da zaten bayıldığımız bir müzisyen. Evet, National yeni albüm Alphabet City ile başladık ama şimdi Animal Collective ile devam edelim. Magicians from Baltimore.

Animal Collective. Evet, Magicians from Baltimore dediğimiz parça ve 9-10 dakikaya varan bir parçaydı. Bu Animal Collective'in ilk albümünden itibaren açıkçası hem ben radyodaydım hem de bu müzik dinliyordum. yazıyordum, çiziyordum ama hakikaten böyle zaman içerisinde Animal Collective ya onlar bana yaklaştı ya ben onlara yaklaştım. Tuhaf bir şekilde bu iyi bir kayıt, şahane bir kayıt. Gaz ettim. Bu Isn't It Now albümün ismi. Kolektivin albümü, Animal Collective'in. Şimdi buradan çok lafı uzatmayayım. Kıyak bir albüme geçeceğim. Çok güzel bir albüme geçeceğim. Galen and Paul. Galen and Paul. Galen, Paul'u söyleyeyim ilk önce. Paul Simenon. Clash'ten Paul Simenon. Ve Damon Albarn'la da çalışmışlığı var. Hatta İstanbul'a gelmişliği var bir iki defa. Galen'sa Kevin Ayers'ın kızı Galen Ayers. Bunlar böyle bir kolaborasyonla bir ilk defa bir araya gelerek bir kayıt çıkardılar. Bir albüm çıkardılar. Çıkarmışlar. Ben de Derya vesilesiyle, sevgili Derya Bengi vesilesiyle tanıdım ve tanıştım. Dolayısıyla Derya'nın bana söylemesinden beri de işte bir buçuk aydır sürekli etrafımda dolaşan kayıtlardan bir tanesi. Şahane. Şimdi bir takım böyle reggae var, Kuzey Afrika var, Avrupa var, punk var, şarkı formatı var, her neyse. Galen and Paul. Böyle reggae var, Kuzey Afrika var, Avrupa var, punk var, şarkı formatı var, her neyse. Galen and Paul şeyin ismi,

Evet, Gallen and Paul, Lonely Town dinledik. Bu albüm açıkçası külliyen şahane albüm. Yani boş yok, öyle diyebilirim. Gallen Ayers ve Paul Simonon. Paul Simonon yılların müzisyeni. Clash'ten beri bizi kendisine hayran bırakmış müzisyen. Gallen de Kevin Harris'in kızı ama iyi bir müzisyen. Şimdi hani böyle ilişkilendirmeyelim kan üzerinden. Kevin Harris'ten bahsetmişken açıkçası bunu dinlerken zaman içerisinde tabii ki Kevin Harris aklıma düştü. Epey de çalıyoruz yani yıllar içerisinde denk geldikçe Kevin Harris'i çalıyoruz. Fakat bir kayıt çalmak istedim. Kevin Harris, John Cale, Brian Eno ve Nico kuarteti 3 dörtlüsü üzerinden 1974 1 Haziran'ındaki Rainbow Theatre kaydı bu. İngiltere'de, Londra'da. Fakat tuhaf olan şu, bu kaydın içerisinde bu plak, ayıptır söylemesi, bunun orijinal plağı bende var. Gönül isterdi ki plaktan böyle çıtır çıtır çalayım ama maalesef olamadı. Şimdi ben size dijital kanal üzerinden çalacağım bunu. Ama stüdyodayım, canlı yayındayız. Onu da belirteyim. Evet, Kevin Harris, John Cale, Brian Eno, Nico. Şahsiyetler Mike Oldfield ve Robert White. Zaten Robert White'la Kevin Ayers malum hani bir hukukları var, bir müzikal geçmişleri var. Cale'la Nico'yu da zaten Velvet'ten biliyoruz. Brian Eno'yu her yerden biliyoruz. Ama bir şekilde bu Ayers, Cale, Eno ve Nico üzerinden yayınlanan 1 Haziran 74 tarihli bir kayıt bu. Bu isimler üzerinden fazla uzattım mevzuyu ama parçayı çalalım bence. Parça da Heartbreak Hotel. Bu da Elvis'ten bildiğimiz, Elvis Presley'den bildiğimiz parçanın acayip bir yorumu. Hadi buyurun, bu kadar kalabalık, şahane ekipten.

Kevin Eyes, John Cale, Brian Eno ve Nico. 74, 1 Haziran tarihli Rainbow konseri kaydıydı bu. Çok kıymetli kayıt bu arada. Mike Oldfield ve Robert White de aslında bünyede tam 4'lü değil 6'lı olarak sahnedeler. Ve bunu da kaydı yayınlandı. Şimdi Kevin Eyes'i Gavin Eyes'a bağlayarak, yani Kevin Eyes babası oraya bağlayarak buraya geçtik. Şimdi yavaştan açıkçası o mecradan yürüyelim. Whiskey Town böyle domino taşı gibi bazı şeyler üst üste yürütüyor. Ama ben bir şekilde bu parçayı bulmaya çalışıyorum. O da ayrı konu. Sit and listen to the rain. Şimdi bu Fiji yağmurlar yağıyor ya, şöyle böyle. Whiskey Town, Ryan Adams, popüler dünyadan, rock dünyasından bilirsiniz ama hatta bir kenara da böyle gözünüzü kapatıp itekleyebilirsiniz ama zamanda Whiskey Town'un müzisyenlerinden biri. Evet, bu Whiskey tam da aslında American Country'de, American Alt Amerika denilen sound'un ağababalarından biri Whiskey Town. Bilenler bilir, bu viskinin Britanya'da, İrlanda'da, Japonya'da, Avrupa'da yazılmasıyla Amerika'daki yazılması arasında fark var. Yani araya bir E geliyor, K ile Y'nin arasında. Bunlar da tam böyle Amerikana'ya çakar bir şekilde Whiskey Town, yani E'yi koyarak Whiskey Town Amerikana üzerinden yürüyorlar. Sit and listen to the rain. Evet, Whiskey Town, buyurunuz.

Whiskey Town, Sit and Listen to the Rain. Evet, böyle boca etmişken yağmurlar bu geçtiğimiz birkaç günde. Whiskey Town. Fred Neil. Fred Neil, Peter Pradeen, Tim Buckley. This old world may never change. Sözünü kesmeyelim sonra. Şöyle söyleyeyim, evet, Fred Neil, Dolphins.

Fred May, The Dolphins. Evet, 41 doğumlu Fred Neil, ama hakikaten Dylan'ı, yani şimdi Sada olarak uzak gelebilir size ama bir şekilde etkileyen şahsiyetlerden bir tanesi. Orbison'la, Roy Orbison'la yaşıt, akran, aynı yıl doğmuşlar. Ama o dönem, özellikle 60'ların ikinci yarısı ve 70'lerdeki singer-songwriter, erkek seslerini çok etkileyen şahsiyetlerden Fred Neil. Şimdi buradan açıkçası Harry Nilsson'a geçeceğim. Harry Nilsson, Fred Neil, bir şey gelince aklınıza öbür de geliyor ya, öyle bir şey. Harry Nilsson başıboş bir adam olarak nam salıyor açıkçası bir dönem. Lennon'ın ahbabı olarak biliyoruz, ya da ben öyle bildim, öyle tanıdım, öyle rastladım ismine. Ama Harry Nilsson bir kompozitör, bir müzisyen, bir şarkıcı. Hep başkalarının şarkılarını söylüyor. Tuhaf bir şekilde o rock şarkılarını ve bazı şeyleri bir pop düzeneği haline getiriyor. Yani bu yüzden çok önemli bir şahsiyet, bir müzisyen. Fred Neil'in biraz önce çaldığımız, Dolphins'den çaldığımız Fred Neil'in Everybody's Talking'ini de ünlü yapan şahsiyet Fred Neil. Ki hatta bu Midnight Cowboy'da, filmde, John Barry'nin de müzikal kompozitör olduğu filmde bu parça Everybody's Talking, Fred Neil değil de Harry Nilsson yorumuyla yer buluyor filmde. Bir süre sonra açıkçası bu 60'larda Lennon ve McCartney, Paul McCartney'nin daha genç olduğu zamanlarda bu müzikal becerisi, müzikal yakalaması onların çok ilgisini çekiyor ve Beatles'ın ve Paul McCartney ve Lennon'ın direkt odağında oluyor. Onların favori müzisyenlerinden biri oluyor. Ta ki John Lennon Britanya'dan Amerika'ya göçünce, New York'a geçince, Harry Nilsson onun kankalarından biri oluyor ve ne derler, bu içki ahbabı, buddy'si oluyor. Drunker buddy dedikleri. Ve epey bir zaman geçiriyorlar Lennon bu dünyadan göçünceye kadar. Diğer taraftan 3-5 sene önce Nilsson'ın Phil Spector, Ringo Starr, ondan sonra Lennon içinde falan filan böyle bir takım parçalar düzlüğü de ortaya çıktı zaten. Ama hakikaten belli bir noktada popla bir önceki müzik, ister rock deyin, ister blues, ister caz, ister başka bir şey, orayı artiküle eden adamlardan bir tanesi Harry Nilsson. Mühim bir şahsiyet. Lafı çok uzattım. Harry Nilsson'dan tam da biraz önce bahsettiğim ve parçasında çaldığımız Fred Neil'in The Dolphins, Fred Neil'in bu Midnight Cowboy'da da yer alan parçası Everybody's Talking'ni dinleyelim. Harry Nilsson'dan, buyurunuz.

Evet, Neil Young sound üzerinden yürüyor J-Hawks genelde. Mark Alson'dan bahsederiz ayrı konu ama Gary Lewis, Golden Smoke yani Jeff Tweedy ile bir geçmişi var, bir hukuku var. Dolayısıyla hemen Uncle Tupelo'ya bağlayalım. Ne alakası var demeyin, konuşacağız. Uncle Tupelo, Moonshiner.

Moonshiner, Uncle Tupelo, Tweedy'nin Wilco'dan önceki grubu. Bu bir İrlanda menşeli geleneksel bir parça ama Dylan'ın, Bob Dylan'ın açıkçası şey yaptığı, birazcık da öne yönlendirdiği parçalardan biri. Bu da Dylan versiyonu üzerinden Uncle Tupelo'nun, yani Dylan'ı biraz merkez alan bir versiyonlardan bir tanesi Uncle Tupelo'nun yorumu. Sean Marshall'ın, yani sahne ismine Cat Power'ın da müthiş bir yorumu var Moonshiner'la ilgili. Şimdi buradan ne çalacaktık yahu, bir dakika. Moonshiner'dan elbette Wilco. Tweedy'den bahsediyoruz çünkü. Wilco iyi bir albüm. İyi bir albüm. Pittsburgh. Hadi hiç oraya girmeye gerek yok hakikaten. Wilco, Jeff Tweedy lokomotifiyle yeni kayıt. Mücadele parça buyurunuz. Ha, yine yağmur. Yağmur seviyorum diye başlıyorum.

before I go.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Özgür Balcı, Deniz Aslan ve Sevim Aslan'a teşekkür ederiz.
1: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

0: Sevgili dinleyiciler, Ahtapot'un Bahçesi programında bu hafta 2 Ekim 2023 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
1: Apaçık Radyo.
2: Gürültü ve duman.
3: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
4: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Erkan Ural'a teşekkür ederiz.
3: Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.

İyi geceler Apaçık Radyo, apaçıkradyo.com.tr ve aplikasyon üzerinden dinliyorsunuz. iPlus programı başladı. Booker Stardrum dinlemekteydik. Yeni albümü Close Up On The Outside'dan geldi Inside Sounds. Arkasından Absemi ve Valentina Margaret'in Seismo albümünden It Comes To An End ile devam edeceğiz. Chris and Cozy Mouse On Mars Throw It Up şeklinde devam edecek. iPlus.blogspot.com playlistleri oradan da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Substack'te de bulabilirsiniz. iPlus.atmail.com'da her daim programın mail adresi. Bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo destekçileri, dinleyicileri ve teknik ekibine çok çok teşekkür ederim. Kapanışta görüşmek üzere. Keyifli dinlemeler.

Long as it's just longer type of a spaceship, which we should

Apaçık Radyo'dasınız. iPass programının sonuna geldik. Massive Attack ve Matt Profesör'ü birlikte dinlemekteydik. No Protection albümü, Protection albümünün dub versiyonlarına oluşan versiyonu oradan. Heat Miser şarkısının dub versiyonu Backward Sucking dinledik. Apaçık Radyo.com.tr'den yayın yapıyoruz ve aplikasyon üzerinden programın playlistlerini iPalas.blogspot.com'dan veya Substack üzerinden ulaşabilirsiniz. iPalas.mail.com her daim programın mail adresi. Bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine, destekçilerine ve bütün teknik ekibine çok çok teşekkür ederim. Şimdi Locust'la devam ediyoruz. Locust'ın Truth is Born of Arguments 1995 albümünden aynı isimli parçayla programı bitiriyoruz. Herkese iyi geceler. Haftaya görüşmek üzere.

Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonrak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu.
0: Bu
1: Üzücü
0: hafta
1: bir,
0: biraz, evet aynen,
1: evet,
0: üzücü bir
1: üzücü
0: haberle
1: şey.
0: başlıyoruz.
1: Ben sana bırakıyorum sözü
0: Yani
1: Ömer.
0: programcı komşumuz ve yılların Açık Radyo gediklisi Bahadır Dilbaz'ı kaybettik geçen hafta itibariyle. Yani çok üzgünüm, çok genç
1: Evet, ben
0: yaşta.
1: de. Evet.
0: Kaybettik ve Kadıköy, yani Karga'nın da kurucularından ve müzik direktörlüğünü de yapıyordu oranın. Kadıköy müziği denilen müziğin oluşmasına etken insanlardan biriydi. DJ'di aynı zamanda, iyi bir DJ'di ve radyo programcısı zaten Açık Radyo'nun yıllardır, 2004'ten beri radyo programcısıydı. Vallahi
1: Allah
0: çok
1: rahmet
0: üzgünüm,
1: eylesin.
0: çok
1: Evet.
0: iyi insandı, toprağı bol olsun. Özleyeceğiz onu.
1: Evet.
0: Hatta hakkını da bize helal etsin diye 50 kere de konuştum ben onunla. Çünkü
1: Evet.
0: biz ona biraz
1: Evet. Evet. Evet.
0: sarkıyoruz
1: Yani programımızın ayarını kaçırıp hep bir sonraki programda inşallah bir sıkıntı yaratmıyoruzdur diye dilimizde tüy bitmişti zamanında. Yani gerçekten çok üzücü. Ay beni en çok üzen şey erken olması.
0: Evet.
1: Yoksa şey yani insanoğlu bu işte doğuyor, yaşıyor ve ölüyor ama yani erken ölümler çok
0: Erken
1: üzücü
0: ölüm, bir
1: oluyor.
0: de kafası
1: Bir de bu
0: farklı
1: kadar
0: çalışan bir
1: yakın.
0: insan, bir
1: Evet,
0: de kültürlü şey,
1: yaşa.
0: onların
1: Kayıp
0: ölümleri daha şey, zor
1: kayıp bir
0: oluyor
1: de
0: bence. Evet.
1: yani şey oluyor. Değerli insanın kaybı tabii
0: Aynen.
1: de daha büyük boşluk bırakıyor. Allah rahmet eylesin. Yani bütün
0: Evet.
1: sevenlerine de başsağlığı diliyorum ben.
0: Aynen.
1: Yani daha fazla söyleyecek bir şey yok. İşte programa Evanescence'da girdik diyeyim. Evanescence malum artık Emily ile özdeşleşti ama yani benim gözümde Evanescence gitarist Ben Moody'nin grubudur. 94 yılında kuruldular. İşte ondan sonra 2003 yılındaki bu işte Ben Moody şeyle tanışıyor. Arkansaslı bu arkadaşlar.
0: Evet.
1: Emily ile tanışıyor. Emily ile
0: Sen nasıl
1: tanıştıktan sonra
0: buldun? Boş ver, geçmişi zaten bilen biliyordur yani. Çok ünlü de grup zaten.
1: Vallahi Evanescence bildiğimiz Evanescence'ı Ömer. Yani Ben Moody
0: Valla
1: çıktıktan sonra
0: çok
1: biraz.
0: aynı değil mi ya? Ya hiç
1: Aynı.
0: mi, bak,
1: Tamamen aynı. Çok çok
0: neredeyse
1: aynı değil. Tamamen
0: 2003'ten beri albüm yapıyorlar. Neredeyse
1: aynı.
0: değil, 2003'ten beri yapıyorlar.
1: Evet.
0: Yani arkadaş, hiç mi değişmedin ya? Hiç mi
1: Evet. Evet.
0: melodikleşmedin?
1: Evet.
0: Ya biraz şey, hani böyle bir melodik yapı bekliyorsun ya, çünkü kadın
1: Evet.
0: inanılmaz bir ses.
1: Evet.
0: Yani inanılmaz bir
1: Evet.
0: ses var yani
1: Yani şey yaptı
0: ortada.
1: yani resmen bir çığır açtı
0: Evet,
1: kadın
0: aynen.
1: vokalinde. Yani çünkü bunlar ilkler. İşte ondan sonra Lizzy Hale'lar, şunlar bunlar geldi. Emily yani gerçekten bir çığır açtı. Yani bak itiraftır
0: Yani
1: bu.
0: çığır derken şu anlamda söylüyoruz tabii. Yani hem teknik olarak
1: Ha teknik olarak canım tabii
0: hem
1: yani çığır
0: de
1: derken ne diyeceğim
0: şey,
1: yani şey değil. Yani
0: aynen, ama şöyle de bir şey var. Mesela çok teknik değil kadın. Aynı zamanda soul, yani alaylı da diyebiliriz değil mi ona? Yani çok
1: Evet,
0: değişik bir
1: evet,
0: ses
1: evet.
0: aslında kullandı. Hem çok teknik kullanıyor, hem müzikal şeyi çok iyi biliyor. Nerede ne yapılmasını, ama sana çok mekanik gelmeyecek şeyleri de
1: Yok,
0: yapıyor.
1: yapıyor aynı.
0: Onun
1: Ya
0: tam
1: bak,
0: tersi de grup çok mekanik
1: evet.
0: gelecek şeyler yapıyor. Yani kadın
1: Ya
0: hani biraz
1: bütün olay
0: melodik.
1: o, bütün olay o. Emily üzerine yazılan bir Emily'nin vokali için yazılan bir müzik. Yani
0: Evet,
1: zaten
0: aynen.
1: bizi onun için bu kadar etkilemişti Fallen albümü. Zaten bir tane albüm derim ben Evanescence'a. Diğer albümlerini Open Door'u biraz dinlemişimdir. Diğerlerini doğru dürüst dinlemedim.
0: Zaten
1: Ya
0: 2010'dan sonra
1: aynen
0: ben sana bir
1: yani.
0: şey söyleyeyim, bunlar dağılmadı mı dedim ben.
1: Evet.
0: Ya sen paylaşın, ha bunlar dağılmamış mıydı yani, o kadar kopmuşum yani şeyden.
1: Evet. Yani şey örneğin Amy Winehouse çok örnek gösterilir. İşte böyle çok değişik vokal, çok yani hani çığır açan ve gerçekten kadın sadece bir albümle ortalığı birbirine katıp çok erken yaşta öldü.
0: Aynen.
1: Yani şimdi Emily de aynı şekilde Fallen albümüyle ortalığı birbirine katıp bu vefat etmedi, yaşadı, üretmeye devam etti ama çok da bir şey katamadı yani devamı gelmedi. Yani o
0: Ya
1: şeyin.
0: bence Emily bestekar olarak çok besteci olduğunu zannetmiyorum.
1: Ben de öyle.
0: Gitarist
1: yani bir şey ortaya bilmiyorum,
0: bir şey çıkartıyor. Onun da yaratıcılık konusunda sınırları var herhalde. Yani müzik bu arada kötü değil. Hani biz bunu eleştiriyoruz ama ortaya çıkan iş kötü değil. Ama yani 2003 albümünden beri ne değişti? Hani ne kattılar üstüne diyeceğimiz, bir şey görmeyince tabii şey yapıyor, eleştiri yapıyoruz. Yoksa yani gene senkoplar var, gene tonlar çok iyi. Gene bu tarzı seviyorsanız aynı.
1: Kayıt müthiş.
0: Kadın müthiş söylüyor. Ama abi yani taş da yosun bağlıyor ya, bir değişiyor yani. Hani, onu başaramadılar. Değişmesini de ben tabii melodik yönde değişmesini bekliyordum. Hafif. Bir de abi hiç mi şey dinlemiyorsunuz müzik? Hiç mi kanınıza girmiyor başka tarzlar? Yani 1 milyon tane tarz dinliyoruz biz. Herkes devamlı değişiyor yani.
1: Evet.
0: Valla çok enteresan. Değişmemeyi başarmak da büyük bir başarı bence.
1: Evet.
0: Ama
1: yani
0: dinler misin? Ben bir kere dinlerim bu albümü, bir daha dinlemem açıkçası. Çünkü
1: büyük bir ihtimalle
0: yani Fall'la geri döndürüyor seni tekrar değil mi?
1: Evet. Evet yani öyle olacak. Ne yazık ki... Veyahut da single'ları dinleyip geçeceğim gene. Hayır yani şöyle bir düşünüyorum. Yani yorumları okuyorum. Yorumlarda o şöyle müthiş albüm, böyle müthiş albüm. Önceki albümler işte ne bileyim The Better
0: Ama şimdi 5 sene geçti. Eğer fanları tabii şey yapıyordur.
1: Özmüyor.
0: O albüm çıkardılar. Çok seviyorsan senin için şey. Ama ben çok sevdiğim gruba da böyle aynı şeyi çıkartınca ya da kötü bir şey çıkartınca.
1: Yok abi Allah aşkına
0: daha çok tepki gör. Çok sevdiğinde daha çok döversin ya biraz hani.
1: Tabii.
0: Öyle şey oluyor. Bilmiyorum nasıl bu kadar çok şey yapıyorlar. Bence abartıyorlar ya şey için. Yani çok alçan bir şey yapmadılar yani. Şu anda dinlediğimiz single üzerinde konuşuyorum tabii.
1: Tabii canım. Yani albüm geliyor işte. Sanctuary albümü geliyor. Tarihini tam bilmiyorum ama yani herhalde yazı içinde gelecektir. Gerçekten...
0: Yani ilk kayıt... Güzel sesli kadın dinlemek istiyorsanız
1: canım,
0: güzel.
1: Veyahut da hayatınızda hiç Evanescence dinlemediyseniz oturun bu albümü dinleyin derim.
0: Dinlemeyin. Fall'ı dinleyin.
1: Dinleyin. Ondan sonra gidin bir 2003'teki Fall'ını dinleyin.
0: Yani.
1: Ondan sonra ya aradakilerde de ne bileyim bir best of'u vardır eminim Evanescence'ın. Yani gerçekten esasında bu grupla ilgili yorum yapacak çok yetkin bir adam da değilim. Yani çünkü şimdi seven biri kızabilir bana gerçekten ya sen ne diyorsun ya bu gerçekten çok iyi müzik. Kadın da çok iyi vokalde ve ben de haklısın. Evet,
0: İyi müzikti
1: ama
0: 20 senede.
1: Yani tekrar işte tekrar bizim canımızı sıkıyor.
0: Yoksa
1: aynı
0: kötü
1: şeyi
0: müzik.
1: Yapması.
0: Müziğin ben hiçbir türüne kötü demiyorum zaten. Hepsi kendi içinde farklı bir kültürel done taşıyor ve farklı... Kişilikleri, karakterleri etkiliyor yani. Kötü üretim tarzın dışında yani o müziğin içinde kötü üretimler başka bir şey yani.
1: Evet. 3 yıldır bu albüm hazırlanıyoruz diyor kız yani. Hazırlandığın albüm bu mu? Yani öyle Ben Moody'de yani We Are The Fallen'ı yaptı Ben Moody öbür tarafta. Yani ilk albümden sonra devreden çıktı işte alkol sonunda vesaire.
0: Hazırlana bunu mu yaptın?
1: İşte acaba Ben Moody ile tekrar bir şey mi yapsalar ama bunu da herkes söylüyor. Kız da hiç o topa girmiyor. Emily'de gerek yok diyor. Belli aralarında çok ciddi bir sıkıntı olmuş. Diyerek konuyu kapıyorum. Yani içi seni dışı beni yakar Evanescence'ın bir tekrar albümü olarak geliyor Sanctuary. Albüm çıksın büyük bir ihtimalle bir şarkı daha bir kadın programında çalarız diyerek.
0: Tabii. Bir de bu konserleri daha etkileyici
1: tabii. Tabii. Türkiye'deki konser harikaydı. Şeydeki Maslak'taki Park Orman çok iyiydi. Park Orman'da. Sen de vardın Park Orman'da hatırlıyorum. Sanki beraber mi gitmiştik yoksa karşılaşmış mıydık?
0: Yok beraber gittik galiba.
1: Yani o garip bir şekilde aklımda kalmış. Çok iyiydi konser yani. Kadının dediğin gibi canlı performansı.
0: Sahnesi çok iyi.
1: Yani dolduruyor dediğin gibi sahneyi. Emily her zaman o açıdan şeydir. Adını söyle.
0: Benim zaten vokalistler içerisinde en iyi vokallerden biri benim.
1: Kadın vokallerde evet bence de öyle.
0: Yani kadın erkek ayırt etmiyorum da en iyilerde. Yani en iyilerin içinde yani vokalist olarak baktım. Evet.
1: Erkek vokaller başka. Yani gerçekten çünkü orada garip şeyler. Örneğin şimdi bir sonraki programda Onu da hazırladığımızdan rahatlıkla söyleyebiliyorum. Böyle çok farklı şeyler yapan kadın vokaller var. Evet. Gerçekten beni şaşırtan. O da apayrı. Neyse, onu da konuşacağız. Evet, bir kadın vokal programı yapıyoruz. İşte Evanescence'a girdik. Hani Rexoria'ya geçeceğiz. Burada ilginç gene bir kadın vokal var. Frida Olin. Zannedersem Alman'dı değil mi Frida Olin? Ya Alman'dı ya da İsveçli. Emin değilim. Galiba İsveçliydi.
0: Yani grup İsveçli de kadın.
1: O zaman kadın da. Frida olduğuna göre İsveçlidir o zaman. Yani Rexoria, örneğin şimdi bu onların da dördüncü albümleri geliyor. Fallen Dimension. Yani önce şöyle söyleyeyim, Metalite diye bir grup var. Benim de bayağı beğendiğim. Metalite'ın bir türevini yapıyor bu grup Rexoria. Garip, yani bunlar birbirlerine benziyorlar bu gruplar. Ve böyle
0: bu değişik yani. Mesela power metal'e duyuyorsun ama aslında ana köken ben burada hard and heavy duyuyorum.
1: Hard and heavy yaşa. Yani power mı hard and heavy mi? Kadının vokali şeye yatırıyor bunu, hard rock.
0: Evet, ona yaslıyor. Kadının vokali yüzünden yaslanıyor.
1: Ama müzik halis power metal. Yani evet. Metalite örneğin bunun biraz daha hard and heavy'ye dönük hali. Power'dan uzaklaşmış hali. Böyle İsveçler harika bu şeyi, nasıl diyeyim, bu coğrafyayı, bu power metal coğrafyasını harika paylaştılar kardeşim. Hepsi böyle biraz en sertinden en yumuşağına bu tarzı, bu şeyi, nasıl diyeyim, bu coğrafyayı, bu power metal coğrafyasını harika paylaştılar kardeşim. Hepsi böyle biraz en sertinden en yumuşağına bu tarzı, yani böyle çok sağlam süt veren

0: Temptation falan var. Belçikalılar, şunlar
1: Evet.
0: bunlar. Öyle daha değişik şeyler yapıyorlar. Yani bunlar değil. Yani bunların
1: Değil,
0: yaptığı
1: değil.
0: müzik değil. İşte örneğin bu Edenbridge var, Avusturyalılar. Bir sonra çalacağız.
1: Aynen.
0: Onlar daha değişini yapıyorlar. Yani Symphonic Power diyorsun ama bunlarınki değil. O nedenle
1: Değil.
0: İsveçler bu işi çok çok iyi parselledi. Rexoria da o gruplardan biri. Güzel tutuyorlar. Kadın Frida Olin de kendine göre vokaller hoş. Bu tarza acayip iyi uyan. Ama abi ben bu kadın da önceki albümleri dinlemiş bir adam olarak söylüyorum. Çok fazla ittirmeye başladı. Yani grubu gruptan ayrılmaya başladı. Yani grubun müziğinden ayrılmaya başladı Frida
1: Evet.
0: Olin. Çünkü iyi bir vokal. Ben örneğin çok şaşırıyorum neden Frida Olin başka bir
1: Ya o
0: grupta da
1: neden oluyor
0: çalışmıyor.
1: biliyor musun? İçlerinden birisi başka bir meziyete sahipse diğerlerinden o zaten ayrılıyor yani gruptan illa kendini ayırmış oluyor şey
0: Değil
1: olarak,
0: mi?
1: yetenek olarak.
0: Evet.
1: Hissediyorsun onu zaten yani.
0: Herhalde, herhalde. Yani ben bu kızın örneğin başka bir
1: Bir de
0: projede
1: iyi
0: de
1: prodüktör lazım bak buna yani. Adam alacak, çevirecek, müziğin içine
0: kesin.
1: vokali gömecek, dinleyiciye de beğendirecek şekle getirecek falan. Bunlar işte bu hep tartıştığımız bu 15 yıldır neredeyse bu internet çağıyla birlikte prodüktörlerin yok olması ile birlikte aslında müzik nereye gidiyor? İyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Yani bağımsız sanatçılar için iyiye gidiyor ama geleneksel yani uluslararası müzik yapan insanlar için bence kötüye gidiyor.
0: Gidiyor evet doğru.
1: Yani.
0: Kesinlikle katılıyorum bu söylediğine. Yani iyi bir yol değil yani bu. Ama bakalım. Yani ama çökmedi de Ömer. Yani benim için en önemli şey o çökmedi. Bir şekilde varlığını sürdürüyor. Diyeceksin ki müzik
1: Çökmez
0: bitecek mi? Yani o
1: yok canım.
0: gidiyor adam
1: O
0: evinde bile
1: neden
0: mi?
1: devam ediyor biliyor musun? Prodüktörler ve şeyler yani müzik direktörleri dünyaya yani 30-40 yılda o kadar bir kalıp oluşturdular ki
0: Evet.
1: hani beğeni
0: Evet.
1: kalıbı
0: Evet.
1: hala diğer gene sonradan gelen genç müzisyenler ya da şeyler kendi müziğini yapmak isteyen insanlar aslında o kalıp içerisinde devam ediyorlar. O kalıbı kullanıyorlar yani. O
0: Doğru.
1: yüzden de daha tam çökmedi yani. Sıfırdan hiçbir şey yapılmıyor yani. Herkes hala o kalıpları, adamların oluşturdukları kalıpları kullanarak müzik
0: Kullanarak
1: yapmaya devam.
0: gidiyorlar.
1: Anca müzik tarzı değişecek, yeni bir tarz çıkacak, yeni enstrümanlar çıkacak. Bu da canlı bir organizma olduğu için müzik,
0: Evet.
1: kültürel bir etkinlik olduğu için öyle hemen 50 yılda, 100 yılda değişmez bunun için. Öyle yüzlerce yıl geçmesi gerekiyor. Biz
0: Biz
1: görmeyiz onu
0: görecek
1: da.
0: ya biz görmeyiz. Biz görmeyiz. Ya
1: Biz
0: büyük bir
1: görmeyiz
0: ihtimalle
1: de değişir yani o da değişir.
0: biz senle hala 10 yıl sonra inşallah bu programı yapıyorsak debeleniyor oluruz yani
1: Hala
0: Allah
1: 70'lerdeki
0: yemiş.
1: AC/DC dinleyerek mutlu olan
0: Aynen. Dinozorlar
1: dinozorlar
0: olarak şey yaparız. Evet geçelim Edinburgh'e. Az önce de söz ettim. Bunlar da kendilerine Symphonic Power Metal yapıyoruz diyorlar. Onlar da kaçıncı albümleri bunların böyle 5,
1: 2, 4,
0: 9,
1: 6, 8, 10,
0: o
1: 12.
0: 12. albümleri gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Yani 98 yılında kurulmuşlar. Yani grubun zaten beyni ikili. Vokaldeki Zabine Edersbaer'le gitarist ve yani grubun herhalde her şeyi adam buzuki bağlama bile çalıyormuş. Lambar'ın gerçek adı nedir bilmiyorum. Yani ama gerçekten şarkılar ikisi tarafından yani diğerleri benim kıta Avrupa'sından bekleyeceğim gibi böyle döner kapı şeyler. İşte
1: Vallahi
0: davul
1: Yunanlıdır herhalde buzuki, bağlama.
0: değil mi?
1: Bu
0: Yani evet.
1: Yunan kökenlidir diye tahmin ediyorum. Ya
0: Lanvar
1: da
0: diyor kendine adamın.
1: Ege'lidir bizim Ege'lidir
0: Valla.
1: yani.
0: Yani adam Edinburgh'i yapan adam gitarist Lanvar. Tabii ki vokaller de çok özel. Yani
1: Burada artık
0: Zabine Edersbaer.
1: soprano
0: Evet.
1: senfonik metalinden
0: Evet.
1: bahsediyor. Zaten vokal yani, vokal yani. Vokal üzerine kurulu bir müzik yani.
0: Evet. Yani ve Zabine Edersbaer de yani gerçekten iyi bir şey attı. Adını söyle imza attı. Yani Edinburgh dışında da böyle bir Voiciano diye bir şeyler yaptı. Onu hatırlıyorum. Ondan sonra Missa Mercuria diye bir şeyler yaptı
1: Aynen.
0: 2000'lerin başında. Yani böyle bir şeyler denedik adın ama yani Edinburgh ana şeyi onun odağı.

0: İyi bir albüm, güzel.
1: Bence de iyi bir albüm.
0: Yani birçok da bunların canlı albümleri var. Yani konser albümleri var. Onları mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Herhalde sen katılır mısın bilmem. Yani 2004 ve 2008 arasındaki o meşhur üçlü Shine, The Grand Design ve My Earth Dream'in, yani bu üçlünün en iyi üçlü olarak benim kabul ettiğim Adam Bridge albümleridir. Onlara göre biraz daha sert bir albüm olmuş. Yani evet. Adamlar birazcık daha olayı şeye çekiyorlar. Daha artık power metal'in sert tarafına çekiyorlar. Yani bir önceki konuştuğumuz Rexori'ye göre bu daha sert. Onun için sert bir albüm olması, bakalım Adam Bridge severler nasıl karşılayacaklar bunu. Çünkü aşırı melodikti grup.
1: Ama müzik de şey oldu ya. Yani biraz sertleşmedi mi?
0: Evet, yani işte bu ona uymuş sanki. Çünkü şimdi evet. En son albümlerine baktığında 4 yıl önceki Shangri-La, o da çok iyi albümdü. Bak Shangri-La, iyi şeyler söylediğimizi gayet iyi hatırlıyorum. Garip aklımda kalmış. Çünkü ben Sabine Edelsbaher'i çok beğeniyorum vokalini.
1: Evet.
0: Yani tarzının en iyi kadın vokallerinden biri arasında sayılıyor zaten şey. Adını söyle, ismi de çok çok iyi biliniyor sektörde. O nedenle Adam Bridge'in bu albümü daha sert olması nedeniyle bana daha çok uyuyor. Set to Dark on Fire albümün ismi. O da hoş. Üçleyelim mi Ömer? Üçüncü grubu olur. Da şey yapalım. Üç tane olur. Arda. Çünkü uzun konuştuk. Çok kısa. Ecstasy İspanya'dan. Çok hoş. Yani gerçekten İspanya'dan daha fazla grup anons etmeye başladık. O yüzden çok hoşuma gidiyor. 2011 yılında kurulmuşlar. Phoenix albümlerini çıkardılar. Yani grubun vokal Silvia Idoate ile gitarist gene klasik Jorge Oriocu. Yanlış okuyorum çok çok büyük bir ihtimalle. Kendisinden özür dilerim, soyadını beceremedim Jorge'nin. Yani Jorge ile Silvia gerçekten grubun beyni olarak yürüyorlar. Arkalarına almışlar bir davulcuyla bir basçıyı ve yürüyorlar.
1: Yani, beğendin mi? Yani ya şimdi, ben bak çok enteresan bir grup bu. Yani normalde heavy metal hard rock. Yani hard'ın heavy tarzı.
0: Hard'ın heavy. Yani hesapta senfonik metal yapıyoruz diyorlar da. Yok canım, hard'ın heavy yani.
1: Ben alternatif pop bile duyuyorum yani burada.
0: Tabii.
1: Değişik tabii, yani tabii, şeyleri.
0: Tabii.
1: Ben enteresan buldum yani.
0: Şey çift olarak. Gitar kullanıyorlar. Evet. İşte Carles Salce'yi almışlar gruba. İşte onunla beraber. Yani tabii işte 6 yıl sonra yapılan ve 4 kişilik bir grubun 5. kişisinin şey yapıldığı, bir şekilde devreye sokulduğu bir albüm bu. O nedenle daha böyle çift gitar ataklar, şunlar bunlar var albümde. Önceki Ecstasy'lere göre. Çünkü ben oturup bir de öncekileri de biraz dinliyorum ya. Onun için daha dolu
1: abi,
0: bir
1: zaten
0: albüm.
1: Zaten davulcu basçı yeni.
0: Evet. Tabii
1: gitarist,
0: canım. Yani,
1: gitarist de yeni.
0: İşte yani aynen. Yani bir önceki albüm 2020'deki Eye of the Storm'dan sonra devreye sokulmuş.
1: Aynen yani.
0: Yani o nedenle tarz da değişmiş biraz.
1: Değişmiş. Evet.
0: Ama yani bir dinleyin. Yani bu albüm Phoenix albümünden Too Late'i. Eğer hoşunuza giderse bu albüme şans deneyin. Çünkü albümde kaliteli şarkılar var. Kötü bir albüm değil bu. İspanya'dan böyle grupların çıkması çok hoşuma gidiyor. Yani arkalarında zaten prodüksiyonda Martenson var. Acayip Eclipse'e benzetmiş grubu. Phoenix albümü de acayip Eclipse'in son albümü gibi olmuş. Bir tek kadın vokalli. O nedenle Eclipse seviyorsanız Martenson prodüksiyonuyla bir Eclipse sound'u hoşunuza gidiyorsa Ecstasy de bu var. Phoenix albümünde. O nedenle de tavsiye ederim diyerek hemen şey yapıyorum. Üçlüyü anons ediyorum. Uzun bir müzik çalalım size. Evanescence'da girdik programa. Daha sonra Rexoria'nın Fallen Dimension'dan albümünden Break the Wave. Eden Bridge'in Set to Dark on Fire albümünden Cosmic Embrace ve Ecstasy'nin Phoenix albümünden Too Late'le programımıza devam ediyoruz.
1: Evet, dinleyelim.

0: Evet, gelelim dördüncü grubumuza.
1: Evet, dördüncü grup bu programın
0: En enteresanı bence.
1: Dediklilerinden biri. Yani en başından beri neredeyse Mahref'i izliyoruz. Çünkü evet. Mahref Tunus'tan, yani 2010 albümleri Desert Call'dan itibaren hepsini çaldık aşağı yukarı bu adamların. Ve çok 2006'da kurulmuş bir Tunuslu grup bu. Bize de çok ilginç geldiğinden izliyoruz.
0: Vallahi hem ilginç geliyor hem beğeniyorum.
1: Beğeniyorum.
0: Hem de zaten ilginç. Bizim müziği, yani hani Arap müziği bize çok doğal evet. olarak etkilediği için bize evet. de çok yakın, yatkın. Yani evet. Evet. kendini nasıl metalci hissetsen bile, hani şey, yani Batı müziği ağırlıklı müzikler sevmemize rağmen İnsanın içi kıpır kıpır olmuyor değil.
1: Olmuyor
0: yaş
1: değil
0: itibariyle yani. Mi bilmiyorum evet. artık ama evet. yani yok, insan etkili ama bir şey söyleyeyim, çok iyi yapmışlar. Ya zaten çok iyi yapıyorlar.
1: Yani çünkü artık şey dönemlerindeler, yani gerçekten üstüne koya koya gidiyor. Yani 7. albümleri.
0: Ya o iki tarzı, yani Batı müziğiyle Doğu, yani evet. Arap müziğini çok iyi bir kere entegre ediyorlar. Yani ben o şeyi, zaten vokal müthiş, o pesleri iniş,
1: evet,
0: yukarılar, yani çok iyi söylüyor.
1: Zaher Zorgati gerçekten aynen. kadın, çok hoşuma gidiyor. Zaten Malek Ben Arabia ile beraberler ikisi. Yani bir de tabii şey de var, Anis Jouni de var. O da 2006'dan beri işte... Davulcuyla klavyeci değişiyor grupta ama yani beyin üçlü, bu üçlü
0: müziği yazıyor.
1: Müziği yazıyorlar, kız için de yazıyorlar belli. Yani Zahir Zorgati de birazcık işe karışıyor. Yani African folk duyuyorsun.
0: Evet evet. Ya Fars da var, Farsi müzikler de var.
1: Değil
0: yani
1: mi?
0: O
1: değil
0: şey
1: mi?
0: O neredeyse çok geniş bir coğrafyayı ya iki ayrı dünyayı çok iyi birleştiriyorlar ve bunu metal olarak yapıyorlar. Hani bizim evet. sevdiğimiz tarzda ben çok başarılı buluyorum. Çok da takdir ediyorum. Çok zor bir iş yapıyorlar. Sanatsal olarak zor bir iş bulvar. Çünkü evet. çok niş. Hani beğenilmesi evet. de çok şey. Evet. Ama o kadar iyi yapıyorlar ki beğenmeme ihtimalin de yok bunu evet. dinleyince. Yani şey, tebrik ediyorum. Vallahi önlerinde eğiliyorum yani.
1: Ben de öyle. Yani Epica'ya benzetiyorum bunları yani.
0: Evet,
1: bir,
0: evet.
1: Örneğin böyle bir albüm çıkarıyorlar. Albümde şarkılar yani çok iyi ile iyi arası. Orta bile yok.
0: Evet.
1: Her şey çok güzel hazırlanmış. Yani kayıt iyi, vokal iyi, denge iyi.
0: Ya doldur boşalt şeyleri yok. Gerçekten... Evet. Kafaları farklı çalışıyor, farklı müzik.
1: Epica bana çok benziyor, evet, buna benziyor. Aynen. Yani o da böyle komple böyle paket iyidir. Yani her şey iyidir. Şeyde seni rahatsız etmez böyle. Aa, bu da nereden çıktı? Bir de şey, sen katılır mısın bilmiyorum. Yani hani benim bu tarz müzikte, yani tabii ben bunu şey demiyorum. Yani Orta Doğu müziği tarafını kes. Daha progresif tarzını düşün. Evet. Bu işte iki tane baba bilirim. İşte bir Dream Theater bilirim. Bir de Symphony X bilirim. Yani abi bunlara yaklaşıyor müzik.
0: Evet evet. Teknik şey, olarak da çok yetkinler.
1: Teknik ve kompleksliği yani bunlara yaklaşıyor. Onun için gerçekten helal olsun Tunuslara.
0: Zaten virtüözlerden bahsediyoruz.
1: Evet, evet. Değil mi yani? Bravo evet. bravo. Çok iyiler. Wilderness of Mirrors albümünü çıkardılar 2 yıl sonra. Çok da üretkenler maşallah, nazar değmesin. Ben bir düet seçtim. Zahir Zorgati'nin Eliza Reed'le şey yaptığı, söylediği. Çok Eliza Reed de sağlam vokaldir. Çok başarılı olmuş. Onu koyalım dedim. Until the End'i koyduk. Bir de Dispiria. Bu albüm ben çok dinledikçe beğeniyorum. Daha önce yaklaşık 1,5 ay önce çalmıştık Redemption Part 1 Twisted World'u. Bu Carolina Padron'un Padron'a haksızlık yaptığımızı düşündüm ben. Bu kadının sesi bayağı evet. iyi diyerek Dispiria'nın hikayesini anlattık zaten. Böyle bir şey anlatılıyor burada. 2023 yılında başlayan The Story of Mary and Dust denilen bir hikaye var. Bu hikaye devam ettiriliyor. Şimdi bir ikili geliyor belli. Redemption isimli.
0: Aynen.
1: İşte Twisted World diye ilk bölümü çıktı. Tekrarlamak istemiyorum kendimi. Yani burada hikayede garip garip şeyler anlatılıyor. İşte Yani Josh Daven'la Ayrian'ın arasındaki işte kırmızı virüsle oluşan bir şey, mücadele anlatılıyor hikayelerde. Yani Alicia Whiteglut var ki bu kadını gittikçe daha çok beğenmeye başladım. Gerçekten çok başarılı. Ondan sonra Night Wish'e benzeyen Carolina Padron var. Evet. Benim çok hoşuma gittiğim. Sabrina Ross var. Zach Stevens var Savatage'den. Güzel bir albüm. Hararetle tavsiye ederim. Biraz şu bu programa da yakışacağını düşünülen Night Wish'e benzeyen şarkıyı koymak istedim. Master of Mirrors'ı. Vokalde de Carolina Padron var diyerek hızlı geçtim burayı. Çünkü çok zaman kaybettik girişte.
0: Aynen.
1: Yest, bu umlauta E okunur. Onun için ben Yest olarak, Just olarak değil de Yest olarak okuyorum. Yestified diye bir albüm çıkarmış bu ilginç adamlar. Hiç fena değiller. Yani çünkü gitarist Axel Witt... Gravedigger'la Domain'in eski gitaristi. Yani gerçekten orada Orden Ogun'dan da basçı gelmiş. Freedom Call Bonfire'dan da davulcu gelmiş. Yani bir süper grup havasında Yest. İlk albümlerini çıkarıyorlar işte.
0: Vallahi Yestify. Hard Rock aslında değil mi? Hard
1: değil
0: Rock
1: mi?
0: Kökeni
1: kesinlikle,
0: duyuyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ama yani 80'ler synth pop'u da duyuyorum. Siyahi gırtlağı yapmaya çalışıyor vokal falan. Böyle değişik, güzel, beğendim
1: aynen.
0: Ben
1: bütün
0: yani
1: söylemek şeyi... istediklerimi söyledim. Valla ben de öyle diyeceğim.
0: Ama buna tam ben olarak ben ne derim biliyor musun? American Orient Struck bu.
1: AOR'ı yani, var, şeyi var dediğim
0: yani
1: gibi.
0: Yani o
1: 80,
0: kadar o kökeni kullanıyor ki o şeyi.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: O bana istedap American Orient Struck.
1: Ya Bonnie Tyler yapmaya ama çalışıyor değil mi Ömer? Tatiana Turner Bonnie aynen. Tyler yapmaya çalışıyor. Yani öyle denir. Yani bizim dönemin anlayabileceği benzetme Jessica Conte. Yani bu da...
0: Vallahi ben beğendim. Ki ben zor beğenirim ama değişik geldi bana, beğendim. Ya da bu ara her şeyi beğeniyorum bilmiyorum.
1: Yo değil. Bu kadının vokali fena değil işte. Yani... şey beklemeyin işte death metal, hardcore metal beklemeyin. Yani daha yumuşattık burada müziği. Ama Yest hiç fena değil. Bu albüme de şans tanıyın. Gerçekten güzel vakit geçirecek diyerek hemen anons ediyorum. Ne de yaptık? Myrat dedik Tunus'tan. Wilderness aynen. Of Mirrors albümünden Until the End. Ondan sonra Dyspiria dedik. Redemption Part 1 Twisted World albümünden Master of Mirrors. Ve Yest'in Yestified albümünden Heartfelt'le programımıza devam edeceğiz.
0: Evet, dinleyelim onu.

0: Evet, gelelim son grubumuza.
1: Son grup, bu sefer tekliyoruz en sonu. Austin Starr var. Aklıma Cassidy Parris'i getirdi. Böyle şıkır şıkır bir arkadaş, genç kız arkadaş. Hoş, şeyler, presentable. Robin Beck, Chez Kane'i akla getiren. Ama tarzda biraz Lizzie Hale'e yatmaya çalışan, çünkü şu anda o gidiyor. Bir proje bu kız.
0: Proje
1: Arkasında
0: ama orkestra var grupta.
1: tabii yani
0: Joel
1: ya.
0: Orkestra ama yani mesela arkasında melodi yok. Duyuyor musun?
1: Ha
0: Yani
1: işte
0: gitar
1: ya.
0: melodi çalmıyor. Akor çalmışlar. Yani power chord çalmışlar.
1: Çünkü bu
0: Çok
1: yapma bir
0: vokali
1: grup.
0: öne çıkaracağız diye çok yapmak
1: Evet,
0: olmamış mı?
1: evet. Yani ki gitarda Joel Hoekstra var. Yani
0: Evet.
1: düşünsene. Chloe Lowry var back vokallerde. Chris Collier var ya
0: Evet,
1: basta,
0: aynen.
1: davulda. Yani daha ne olsun? Gerçekten arkasına sağlam da bir grup kurulmuş
0: Ya
1: ama
0: müzik şeyde
1: senin de
0: kalmış.
1: dediğin
0: Geride kalmış
1: müzik
0: biraz.
1: yaşa. Yani kadının vokali bir şekilde ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Hoş da bir kızcağız yani, böyle şey de. Yani ben acayip Cassidy Paris gördüm. Hani Cassidy Paris de böyle, ama Cassidy Paris de ses birazcık daha şey, birazcık daha müziği kendi yazdığından dolayı o kız bir yetenekli bir kız. Bütün
0: Evet.
1: şeyleri kendi yazıyor. Şimdi Austin Starr'da o da yok. Böyle hazır şarkılar getirilmiş, önüne konmuş ve bir
0: Austin Starr'ı öne çıkarmaya çalışıyorlar.
1: aynen.
0: Bence birkaç sene sonra daha iyi projelerde duyarız şeyde.
1: Yani
0: Yani
1: bu
0: bu
1: kız
0: adamların hiçbiri kötü değil bu arada yani.
1: yok ya, o ne diyorsun?
0: Siberia Trans şeyin elemanları işte Joel Costra falan var ama
1: Tabii.
0: biraz şey yapmışlar, öne çıkarmışlar. Bakalım ne tepki gelecek ona göre geri dönüş alacaklar herhalde.
1: Ya
0: Biraz öyle hissettim ben.
1: Lita Ford'un arkasında, Mick Mars'ın arkasında çalan Chris Collier var
0: Ya.
1: ya. Ya bir sürü projede şey, stüdyo müzisyeni olarak çalıştı bu adam. Yani kaç kere önüme düştü bilmiyorum. Klavyeci Steve Ferlazzo da öyle. Avril Lavigne'le çalışmış adamdan söz ediyoruz yani. Dediğim gibi Trans-Siberian Orchestra arka vokalleri yapan Chloe Lowry var. Yani
0: Evet.
1: kadına bütün destek var. Hem back vokallerde destek var, hem bütün enstrümanlarda destek var. Yani ama çok güzel söyledin. Şu anda biraz yalan durum. Bakalım şey yapacak mı? Ama bunu da beğenen çok çıkacaktır. I Am The Enemy. Çok ilginç. Böyle acayip de agresif bir ismi var ama müzik hiç böyle agresif değil. Yani gayet güzel bir AOR,
0: Hadi
1: Melodic
0: veda edelim.
1: Rock diyorum ve ondan da Remain Unseen'i çalacağız
0: Evet.
1: Austin Starr'dan diyerek programı kapatıyoruz.
0: Ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu.
0: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uyaklı günler dileriz.
1: İyi geceler.

0: Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.
1: Apaçık Radyo.
0: Kılavuz. Türler Arası. Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

Kılavuz. Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

Kılavuz. Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

Kılavuz. Türler Arası. Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Sen ne yaparsın?
1: Apaçık Radyo.

0: egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and roll'un ters köşeleri.
0: Salı geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Stop the first for my honey and I.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo müzikleri.